çok para ve mal alırdı. Bir sene imparator, alimlerle münakaşa etmek için ruhbanlar gönderdi. Eğer bizi yenerlerse, onlara vergilerimizi vermeye devam edeceğiz. Yok, biz yenersek vermeyiz, dedi. 400 Hristiyan geldi. Halife, bütün alimlerin Dicle kenarında toplanmasına emretti. İmam-ı Şafii Hazretlerini çağırarak, Hristiyan ruhbanlara sen cevap ver, dedi. Herkes Dicle kenarında toplandı. İmam-ı Şafii Hazretleri, seccadeyi omuzuna alıp, nehre doğru gitti. Seccadeyi nehre atıp, üzerine oturdu ve, benimle münakaşa etmek isteyenler buraya gelsin, dedi. Bu hali gören ruhbanların hepsi Müslüman oldu. Bizans imparatoru, adamlarının İmam-ı Şafii Hazretlerinin elinde Müslüman olduğunu öğrenince, iyi ki o buraya gelmedi. Yoksa buradakilerin hepsi Müslüman olurdu. Kendi dinlerini bırakırlardı, dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri, sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. İnsan yaşlandıkça, beyin hücreleri yavaş yavaş ölmeye başlar. Bildiklerini unutur. İlim kalmaz. En son kalp, yürek değil. Hücreleri ölür. Çünkü kalpte sevgi vardır. Kalbinde bulunan sevgiyle ölür. Kalbinde hangi sevgi varsa onunla gider. Kalptekiler unutulmaz. Allah sevgisi, peygamber sevgisi, dine hizmet sevgisi. Niyet çok önemli. Haramlardan kaçıp, farzları yerine getiren, dinimize hizmet niyetinde olanın her adımı zikir sayılır. Niyeti unutmamalı. Her sabah Allah rızası için ibadet ve dinime hizmet etmeye, rızkımı helalinden kazanmaya diye niyet edenin yaptığı her iş, attığı her adım zikir sayılır. Nefsin gıdası haramdır. Nefs harama doymaz. İşledikçe işler. Ruhun gıdası İlim ve iyi haldir. Cahilin, yani dinini bilmeyenin dini yoktur. Hiçbir şeyimizi beğenmeyeceğiz. Kendimizi ne kadar alçaltırsak, o kadar yükseliriz. Ama cemiyet içinde değil, makam ve mevkiimizin gerektirdiği şeyi muhafaza edecek, kendimizi aşağılatmayacağız. Tevazu sahibi de olacağız, cemiyetteki durumumuzu da muhafaza edeceğiz. Müslüman olarak, Müslümanlar arasında insanı imana davet eden şeylerle uğraşmak yanlıştır. Biz zaten iman edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bunu kabul etmişiz. Lazım olan doğru nasıl itikad edileceği ve fıkıhtır. Ne kadar bilirsek o kadar yaşar, ne kadar yaşarsak imanımızı o kadar tehlikeden korumuş oluruz. Fıkıh ilmi temeldir. Allahü Teala ile kulu arasında nefs bir perde, bir engel, bir duvardır. Bu yıkılmadıkça Allahü Teala'nın rızasına kavuşulmaz. Bir kişinin hidayetine vesile olmak 1000 yıl salih amel işlemekten daha iyidir. Nafile ibadetler değil, farzlar da bu 1000 yıla dahildir. Küfre düşmekten korkmayan küfre düşebilir. Çok korkacağız. Ve bu korku sebebiyle hazırlıklı olacağız. Dünya imtihanında bütünleme yok. Ya geçer, ya kalır. Geçerse cennete geçer. Kabri cennet bahçesi olur. Namazlarda son nefesi imanla vermek ve şehit olmak için muhakkak dua edilmelidir. Her gün 5000 yerine 5 zikir yapın. Ama ehli sünnet alimlerinin kıymetli eserlerinden en az 11 sayfa okuyun. Kadın erkek, her Müslümana dini öğrenmek farz-ı ayn'dır. İlmin 2 ayağı vardır. Biri edep, diğeri mal. Bir büyüye karşı, hayatında veya vefatından sonra bir edepsizlik yapılırsa, hat kopar. Ortalık kararır, bu kimse mahvolur. Bunun için, ilmi edepsize öğretmemelidir buyurmuşlardır. Eğer mal olmasa, yazılan kıymetli kitaplar raflarda kalır. Okunmaz. Okunmayan, raflarda duran kitabın ne faydası olacak? Onun için, mal da önemlidir, kıymetlidir. Hadis-i şerif

Ve alimlerin mürekkebi şehitlerin kanından ağır gelir buyuruldu. Bu kitapları okunan, istifade edilen ehli sünnet alimlerinin mürekkebidir. Nefsinizi aradan çekin. Kimseyi tenkit etmeyin. Kendinizi beğenmeyin. Kendinizden iğrenin. Kendinden tiksinmeyen kurtulamaz. Yapmadığınızı söylemeyin. Bir gün öleceğiz ve yaptıklarımızın hesabını vereceğiz. Allahü Teala bir kulunu severse onu fakih yani dinde alim yapar. Daha da çok severse onu fıkhı yayıcı yapar. Ehli sünnet alimlerinin kitaplarını okumak günah işlemeye mani olur. Aklı, fikri, kalbi iyi şeylerle meşgul ettiğinden günah işleyecek ortam olmaz. Dünyaya ne kadar değer vermezsen dünya hakkında her söylediğin o kadar değerli olur. Başarının sırrı, günahlardan sakınarak sabretmek, insanlara güler yüz göstererek iyilik etmek, yani tatlı dil ve güzel siyaset, herkesi memnun etmektir. Kıtmir bir köpekti. Eshab-ı Kehf'in köpeğiydi. İstisna olarak cennete gitti. Siz kim olduğunuza değil, kimlerle olduğunuza bakın. Dini yaymakta sabırlı ol, cömert ol, yumuşak ol, affedici ol. Dine hizmet etmekte üç esas var. İtaat, ihlas, sevgi. Eshab-ı kiramın başarısının sebebi birbirlerini sevmeleridir. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Talebelerinden biri anlatır. Bir bayram günü, İmam-ı Şafii Hazretleri ile beraber mescitten çıktık. Bir mesele hakkında sohbet ediyorlardı. Evlerinin kapısına gelince bir hizmetçi kendisine bir kese altın getirip efendisinin selamı olduğunu ve bunu kabul buyurmasını rica etti. İmam-ı Şafii Hazretleri keseyi kabul etti. Biraz sonra biri gelip hanımım bir çocuk doğurdu. Yanımda hiç param yok. Sizden Allah rızası için biraz para istiyorum dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri keseyi hiç açmadan olduğu gibi o şahsa verdi. Halbuki biliyordum ki kendisinin de hiç parası yoktu. İmam-ı Şafii Hazretleri Yemen'e bir sefer yapmıştı. Dönüşünde 10.000 dirhemle gelip çadırını Mekke'nin dışına kurdurarak ziyaretçilerini orada kabul etti. Halk topluluklar halinde İmam-ı Şafii Hazretlerine gelerek müşküllerini hallediyordu. Ziyaretçiler arasında bulunan fakirlere de para dağıtıyordu. Böylece Yemen'den getirdiği 10.000 dirhemin hepsini fakirlere dağıttı ve ondan sonra da "Oh, şimdi rahatladım." buyurdu. İmam-ı Şafii Hazretleri talebelerine şöyle nasihat etmişlerdir: "Kibirden sakının. Topraktan yaratılıp yine toprağa dönecek olan bir varlığın kibirlenmesi, bugün var, yarın yok olan bir varlığın kendini beğenmesi ne kadar anlamsızdır. Tevazu göstermekle tevazu sahibi olmak çok farklıdır. Tevazu sahibi övülmüş, tevazu göstermeye çalışan ise yerilmiştir. Tevazu göstermeye çalışmak da kibirdir. Çünkü kendinde bir varlık hisseden tevazu göstermeye çalışır. Gerçek tevazu ehli kendinde bir varlık hissetmez ki tevazu göstermeye çalışsın. Onun tevazu tabiidir, yapmacık değildir. Bazısı da bu günahkar, bu fakir diyerek kendinin tevazu ehli olduğunu göstermeye çalışır. Bir günahını söyleyince hemen kızar. O zaman sözünde yapmacık olduğu anlaşılır. Dinin büyükleri de bu fakir diye kullanırlar. Fakat bunlar böyle sözlerinde samimidir. Kibirlenmek, kibirli görünmek, tevazu farklıdır. Kibirliye karşı kibirli görünmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse kendisine zulmetmiş olur. Bid'at sahiplerine ve zenginlere karşı da kibirli görünmek caizdir. Bu kibir kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Savaşta bid'at ehliyle münazara ederken onlara karşı kibirli görünmek de sevaptır.
sadaka verirken,

içinde neşeyle karışık kibirli görünmek, malı parayı çöpe atar gibi vermek gerekir. Sadaka verenin kibirli görünmesi fakire karşı değildir. Verdiği malı küçültmek, mala kıymet vermediğini gösterir. Gösteriş yapan riyakarlara karşı da kibirli görünmek caizdir. Kendinden aşağı olanlara karşı tevazu göstermek iyi ise de, bunun aşırı olmaması gerekir. Aşırı olan tevazuğa yaltaklanmak denir ki, bu ancak üstada ve âlime karşı caizdir. Başkalarına karşı caiz değildir. Yanına başkasının oturmasını istememek ve hastalarla birlikte oturmamak, evine lazım olan eşyaları alıp evine getirmemek ve eski elbisesini tekrar giymekten hoşlanmamak, iş başında iş elbisesi giymek istememek, fakirlerin davetine gitmek istemeyip zenginlerinkini tercih etmek, akrabasının ve çocuklarının ihtiyaçlarını temin etmemek, doğru sözü, haklı tenkitleri kabul etmeyip münakaşa etmek, kusurunu, kabahatini bildirenlere teşekkür etmemek, içeri girince oradakilerin ayağa kalkmaları hoşuna gitmek gibi şeyler kibir alametidir. Başkasının tenkidinden hoşlanmıyor, onun benden ne farkı var, o da bir insan diyorsa, hakkı onun ağzından duymak zor geliyorsa, bilsin ki bu da kibirdendir. Kibir, insanı Allahü Teala'nın bütün emirlerine muhalefete sevk eder. Çünkü kibirli insan, başka birinden hak ve hakikati duysa, onu kabul etmek istemez, hemen karşısına çıkar. Dini konularda bile münazara edilse, hemen inkâra kalkışır. Hatta hakkı, karşıdakinin dilinden duysa, hemen çeşitli yollardan, doğru olduğunu bile bile onu çürütmeye çalışır. Kibrin en kötüsü, Allahü Teala'ya karşı kibirdir. Nemrut, Firavun böyleydi. İlahlık iddiasında bulundular. Bazı dinsizler de, imanı, ibadeti, namaz kılmayı aşağılık, gericilik sanarak kibirlenirler. Allahü Teala buyuruyor ki, büyüklenerek bana ibadet etmeyenler, alçalmış olarak cehenneme girecektir. Bundan sonra kibrin kötüsü, peygamberlere karşı kibirdir. Bazıları peygamberleri, kendileri gibi bir insan gördükleri için, kibirlenerek onlara uymayı kabul etmediler. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için dediler ki, bu da sizin gibi bir insan. Kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, hüsrana uğrarsınız. Bundan sonra da insanlara karşı kibir gelir. Herhangi bir hususta kendini başkasından üstün gören kibirlidir. Kibrin sebepleri şunlardır. İlim, ibadet, soy, güzellik, kuvvet, servet, mevki, yakınların çokluğu. İlim silah gibidir. Düşmanın elinde zararı, dostun elinde faydası olur. Yani ilim, kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu arttırır. İlmiyle kibirlenmek büyük felakettir. İbadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için çok ibadet edenin kibirden kurtulması zor olur buyurulmuştur. Soyuyla övünmek ahmaklıktır. Kabil, Hazreti Adem'in oğlu idi. Babasının peygamber olması bunu küfürden kurtaramadı. Güzellik yüzünden kibre düşmek daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir. Er geç gider. Geçici olan şeyle kibirlenmek ahmaklıktır. Kibredenin güzelliği gübrelikte biten gül gibidir. Gücü kuvvetiyle kibretmek de cahilliktir. Çünkü hayvanların kuvvetleri insanlardan çok fazladır. Mesela bir insan fil kadar kuvvetli olamaz, kaplan gibi koşamaz, kuş gibi uçamaz. Hayvanlar bir bakımdan insandan üstündür. Hayvanlarda da bulunan üstünlüklerle kibirlenmek elbette uygun olmaz. Çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun'un çok malı vardı. Malıyla beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servet ile, mal ile kibirlenmek çok çirkindir. Gelip geçici olan makam, mevki de üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler,

firavunlar mevki sahibiydi. Hepsi gitti. Ancak iyilerin iyiliği, kötülerin kötülüğü söylenmektedir. Kötü birinin mevkii, makamıyla övünmesi neye yarar? Akraba ve tanıdıklarının çokluğuyla üstünlük taslamak da yanlıştır. Bir kimsenin kendisi iyi değilse, bütün dünya onun akrabası olsa ne çıkar? İmam-ı Şafii Hazretleri 3. Bölüm Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup, nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'dir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150 miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204 miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları nasihatlerde şöyle buyurdular. Kul hakkından çok korkun. Her Müslümana karşı derin muhabbet ve hürmet içinde olun. Hiçbir Müslümanı incitmeyin. Büyüklerinize karşı mutlaka hürmetkâr olun. Emriniz altında olan aileniz veya çocuklarınıza karşı şefkatli olun. Onları dindar yetiştirmeye dikkat edin. Çünkü ölüm ani gelir. Herkes pişman olacak. O pişmanlık günü gelmeden tövbe etmek akla gelmeyebilir. Bugün fırsat varken istiğfar edelim. Her akşam iman duası okuyup günahlara tövbe etmeli. Bir günaha tövbe etmemek, o günahı işlemekten daha büyük günahtır. Kişi sevdiğiyle beraberdir hadis-i şerifine göre, herkes bu dünyada kimi severse, ahirette onunla beraber olacaktır. Her hadis-i şerif, bir ayet-i kerimenin açıklamasıdır. Bizim dinimizin iki esası, iki direği vardır. Biri öğrenmek, diğeri öğretmektir. Ancak öğrenmeden öğretmek olmaz. Öğrenilecek şey, ehl-i sünnet itikadıdır. Öğretmek ise, bunu değiştirmeden insanlara ulaştırmaktır. Salih Müslüman, şu dört şeye öncelik vermeli. 1- Ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını okumalı. 2- Okuduklarını doğru anlamalı. 3- Yaşamalı. 4- Yaymalı. İlim, dini beslemek, yani Müslümanlara, insanlara iyilik etmek, faydalı olmak içindir. Yoksa dünya nimetlerini yutmak için değil. Günah işlemekten sakınmayan âlim, elinde lamba tutan köre benzer. Başkalarına yol gösterir, fakat kendi görmez. Allahümme ufirli ve li valideyye ve li üstaziyye ve lil mü'minine vel mü'minat vel müslimine vel müslimat el ahyâi minhum vel envât bir rahmetike ya erhamer rahimin. Bu istiğfar, günahların affedilmesine, günahı olmayanların ise ileride günah işlemekten korunmasına, günah işlemeyecek hale gelmesine sebep olur. Müminin bayramı, günahlarının affedildiği gündür. İmanla öldüğü gündür. Elini harama uzatan, ateşe elini uzatır. Ayağıyla harama giden, ateşe gider. Haramı yiyen, ateşi yer. Harama bakan, ateşe bakar.

Eğer ateş ise onu yakar. Kurtulmanın tek çaresi var. O da kurtulanlarla beraber olmaktır. Ehl-i sünnet itikadında olmayan kurtulamaz. Göğsünü kıbleden çevirenin namazının bozulduğu gibi, yüzünü İslamiyetten çevirenin hem dünyası hem ahireti bozulur. Şaşılır şu kimseye ki, dünyaya hırsla sarılır. Ama ölüm onu aramaktadır. Unutmuş ama unutulmuş değildir. Güler ama bilmez ki, Rabbi ondan razı mıdır, yoksa değil midir? Üç şey beni hayrete düşürdü. Bunlar, ölüm kendisini yakalamak üzere olduğu halde, dünyalık peşinde olan kimselerin hali, kendisi gaflete dalıp, kendini unuttuğu halde, unutulmamış olup, hesaba çekilecek olan kimseler ve Rabbinin kendinden razı olup olmadığını bilmediği halde, ağız dolusu gülen kimselerin hali. Allahü Teala hepimizi dünya ve ahiretin efendisi ve bütün insanların her bakımdan en yükseği ve en iyisi olan Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem tabi olmak saadetiyle şereflendirsin. Çünkü Cenab-ı Hak ona tabi olmayı, ona uymayı çok sever. Ona uymanın ufak bir zerresi bütün dünya lezzetlerinden ve bütün ahiret nimetlerinden daha üstündür. Hakiki üstünlük, onun sünnet-i seniyyesine tabi olmaktır. Kalbin kararmış olmasının alameti, günahlardan üzüntü duymaması, günahta ısrar etmesidir. İşlediği günahlardan dolayı kalbi o kadar kararır ki, artık nasihat tesir etmez, gafletten uyanmaz. Şu dört şeye dikkat et. Günahlardan sakın. Namazını cemaatle kıl. Cömert ol. Allahü Teala'nın yarattıklarına şefkat göster. İnsanın yaratılmasından maksat kulluk yapmasıdır. Kulluktan maksat ise her halükarda Allahü Teala'yı unutmamaktır. Allahü Teala için yaptığın her şey ihlastır. Halk için yaptığın her şey de riyadır. Eşin, dostun gönlünü almak için günah işlemek, kendini ateşe atmak ahmaklıktır. Dünyayı maksat edinmemeli. Dünya nefsin arzularına yardımcıdır. Dünya ve ahiret bir arada olmaz. Dünyaya düşkün olmak günahların başıdır. Dünyaya düşkün olanlar ahirette zarar görür. Dünyaya düşkün olmamanın ilacı İslamiyete uymaktır. Bu zamanda dünyayı terk etmek çok zordur. Dünyayı terk lazımdır. Hakikaten terk edemeyen, hükmen terk etmelidir ki, ahirette kurtulabilsin. Hükmen terk etmek de büyük nimettir. Bu da, yemekte, içmekte, giyinmekte, meskende, dinin hududundan dışarıya taşmamakla olur. Vakit çok kıymetlidir. Kıymetli şeyler için kullanmak lazımdır. İşlerin en kıymetlisi sahibine hizmet etmektir. Yani Allahü Teala'ya ibadet ve taat etmektir. Annenin yavrusuna faydası olmadığı, annenin yavrusundan kaçacağı kıyamet günü için hazırlık yapmayana yazıklar olsun. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Abdullah bin Muhammed Bekri şöyle anlatmıştır. İmam-ı Şafii Hazretleri ile Bağdat'ta nehir kenarında oturuyor idik. Bir genç gelip abdest almaya başladı. Fakat abdesti yanlış aldı. İmam-ı Şafii Hazretleri o gence abdesti tam al. Allahü Teala sana dünya ve ahiret saadeti versin buyurdu. Genç tekrar abdest alıp yanımıza geldi ve bana nasihat et, öğret deyince İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle buyurdu. Allahü Teala'yı bilen necat, kurtuluş bulur. Dininde titizlik gösteren kötülüklerden kurtulur. Nefsini ıslah eden saadete kavuşur. Biraz daha ister misin dedi. Genç evet deyince şöyle devam etti. Kim şu üç şeyi yaparsa imanı kâmil olur. 1-
Emre

bil maruf. Yani Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ve yaymak. 2. Nehy anil münker. Yani Allahü Teala'nın yasaklarını yapmamak ve yapılmaması için uğraşmak. 3. Her işinde Allahü Teala'nın dinde bildirdiği hudutlar içinde bulunmak buyurdu. Sonra biraz daha ister misin deyince genç ihsan ediniz efendim dedi. Şöyle buyurdu. Dünyaya bağlanıp ona düşkün olma. Ahireti iste. Bütün hal ve hareketinde Allahü Teala'yı hatırla ki kurtulanlardan olasın. Bu nasihatleri dinleyen genç son derece memnun olup benim yanıma yaklaşarak bu zat kimdir dedi. Ben de İmam-ı Şafii Hazretleri olduğunu söyleyip tanıttım. Bunun üzerine genç, bugün ne bahtiyarım ki böyle büyük zatı görüp nasihatini dinledim dedi. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle nasihat etmişlerdir. Ömer bin Abdülaziz Hazretleri bir sarhoş gördü. Onu yakalatıp cezalandırmak istedi. Ama sarhoş ona hakaret edince o sarhoşu bırakıp cezalandırılmasından vazgeçti. Niçin size hakaret edince bıraktınız dediler. Buna cevaben buyurdu ki, o hakaret etmekle beni öfkelendirdi. Eğer ona ceza verseydim, kendim için ceza vermiş olurdum. Kendi şahsım için bir Müslümanı cezalandıramam dedi. Buyurdu ki, Allahü Teala şu üç kimseyi çok sever. 1- Gücü yettiği halde affedeni. 2- Hiddetli anında öfkesine hakim olanı. 3- Allahü Teala'nın kullarına şefkatli olanı. İnsanlara olduğu gibi hayvanlara da merhametliydi. Bir katırı vardı. Bunu pazarda çalıştırır, gelen parayla da ihtiyaçlarını temin ederdi. Katırı çalıştıran işçisi bir gün normalden fazla para getirince, "Neden böyle fazla para geldi?" dedi. "Pazar kalabalık ve bereketliydi." Cevabına karşılık, "Hayır, böyle değil. Sen katırı çok çalıştırıp yordun." Katırı 3 gün dinlendir emrini verdi. Şunu iyi biliniz ki, lüzumsuz bir hiç olarak yaratılmadığınız gibi, yaptığınız işlerden de sorgusuz ve sorumsuz kalacak değilsiniz. Gelmiş ve gelecek, bütün insanların toplanacağı bir mahşer ve orada adalet terazilerinin kurulacağı bir mahkeme vardır ki, onun tek hakimi azamet ve kibriya, büyüklük sahibi yüce Allah'tır. Ahiret, yürekleri parçalayan, çocukları ihtiyar yapan, kişiyi kardeş, evlat ve iyalinden kaçıran, peygamberleri ve melekleri titreten korkunç bir gündür. Cenab-ı Hakk'ın celal ve azametiyle tecelli edeceği o günde kimde kuvvet ve tahammül kalır? Bununla beraber Allah'ın rahmetinden de ümit keserek hüsrana düşmeyiniz. Ey muhterem cemaat! Muhakkak biliniz ki mahşer gününde emniyet ve korkusuzluk bugünden o günü düşünüp Allahü Teala'dan korkan, küfür ve günahlardan sakınan ve bu fani alemi beka, sonsuzluk alemi olan ahirete üstün tutmayarak şehvani hislerinin esiri olmayanlar içindir. Bunun aksi harekette bulunanlar muhakkak aldanır. Hayat ve ömür sermayesini haksızlık ve yolsuzluk arkasında tüketen eli boş ve nedamet, pişmanlık içinde kalır. Bugün siz, sizden öncekilerin yerini tutuyorsunuz. Fakat elbette sizin de yerinizi tutacaklar gelecektir. Görüyorsunuz ki gelenler durmuyor, gidenler de geri dönmüyor. İster istemez gideceğimiz bu mahal, her şeye sahip olan Cenab-ı Hakk'ın huzurudur. Ahiret âlemine gidenleri her gün uğurluyor ve götürdüğünüz kabirlerde, kara toprak altında, yataksız, yastıksız, tek ve tenha bırakıp dönüyorsunuz. Düşünün ki, ölümün acısını duyan

Fanilerin hali ne kadar merhameti çeker ve ibrete değer. Onlar tanımadıkları bir aleme sefer etmişler ve sevdiklerinden ayrılmışlardır. Gelip geçici emanet bir hayatın gaflet uykusundan uyanmışlar ama iş işten geçmiştir. Telafi imkanı elden çıkmış, naz ve nimet içinde beslenirlerken yatak ve yastıkları kuru toprak olmuş, terk ettikleri dünya malından da istifadeleri kalmamıştır. Şimdi ise yaptıkları incir çekirdeği kadar da olsa bir hayrın imdadını bekliyorlar. Düşünmeye değer bu hallerden ibret almaz mısınız? Ey insanlar! İçinizi, kalplerinizi düzeltirseniz, zahiriniz, dışınız da iyi olur. Azalarınız, gözünüz, kulağınız, elleriniz, ayaklarınız hayır işler. Allahü Teala'nın beğendiği şeylerle meşgul olur. Ahiretiniz için salih ameller işleyiniz. Böylece hem ahiretiniz hem de dünyanızı korumuş olursunuz. Adem'den itibaren kendisine kadar bütün dedeleri ölüp gitmiş olan kimse de bir gün ölecektir. En güzel söz Allahü Teala'ya hamd etmek, elhamdülillah demek ve onu anmaktır. Kim cenneti seviyorsa cehennemden kaçar. Şimdi ecel gelmeden, ameller sona ermeden Allahü Teala insanları ve cinleri hesaba çekmek için huzuruna getirmeden önce tövbeyi fırsat bilmeli. Af ve mağfirete kavuşmayı istemeliyiz. Kıyamette hesap gününde mazeret kabul edilmez. O zaman bütün gizli şeyler ortaya çıkarılır. Herkes kendi başının çaresine bakar. İnsanlar amelleriyle gelirler. Herkesin amellerine göre durumu ayrı ayrıdır. O gün dünyada Allahü Teala ve Resulünün emirlerine uyup yasaklarından uzak kalmış olanlara ne mutlu. Dünyada Allahü Teala'ya isyan ederek ahirete göçenlere o gün çok yazık. Onların o gün çok acınacak halleri vardır. Allahü Teala seni zenginliklerle imtihan ederse onda orta yolu tut. Onu Allahü Teala'nın rızasına uygun yerlere sarf et ve ondan fakirleri de faydalandır. Allahü Teala'nın emri olan zekatını ver. Sakın övünme, kendini beğenme, kendini başkalarından üstün görme. Ey insanlar, Allah'tan korkun. Çünkü Allah'tan korkmak takva, her şeyin yerine geçer ve hiçbir şey onun yerine geçemez. Bizden önce helak olanlar hakkı engellemek ve zulüm yapmak yüzünden mahvoldular. Hak onlardan satın alınırdı ve zulümden korunmak için de fidye verilirdi. Müslümanlardan bir söz işittiğinde onu hayra yor. Sakın şerre yorma. Namaz seni yolun yarısına, oruç tam melikin, hükümdarın kapısına, sadaka ise huzuruna çıkarır. Allahü Teala bir kuluna verdiği nimeti alıp da karşılığında sabrı nasip ederse, bu nimete mukabil, karşılık, verdiği sabır o nimetten daha efdaldir, kıymetlidir. Ölümü çok hatırla. Eğer geçim rahatlığı içindeysen, bu sana darlık, ürperti getirecek. Geçim darlığı içindeysen ise, genişlik, ferahlık kazandıracaktır. Ey insanlar! Allah mahlukları yarattı ve onları uyuttu. Sonra onları uykularından uyandırıp diriltecek. Her biri ya cennete ya cehenneme sevk edilecek. Allah'a yemin ederim ki biz eğer bu hakikati tasdik etmiş isek, buna uygun yaşamadığımız için ahmağız. Eğer bu gerçeği inkar ediyor isek, o takdirde hepimiz helakteyiz. Her yolculuğun kendine has bir azığı, hazırlığı vardır. Ahiret yolculuğu için de takvayı azık edinin. Allahü Teala'nın vereceği nimetleri görmüş gibi sevinin ve vereceği cezayı, azabı da görmüş gibi korkun.
tuli emele

kapılmayın. Zira tuli emel, bitmeyen istek, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalmak, kalbinizi katılaştırır ve böylece düşmanınız olan şeytanın eline düşersiniz. Dünyaya aldanmış nice insanlar gördük. Huzur ve saadet, ancak Allah'ın azabından emin olanlar içindir. Neşe ve sevinç de, kıyametin zorluğunu atlatanlar içindir. Kıyamet günü, zengin fakir, herkesin ameli meydana çıkar ve hesap verirken, öyle bir müşkilat ile karşılaşırsınız ki, eğer yıldızlar bununla karşılaşsa, kararıp dökülür, dağlar dayanmaz erirdi. Cennet ve cehennemden başka bir yer bulunmadığını ve bunlardan birine mutlaka gideceğinizi de biliyorsunuz. O halde ona göre hazırlanın. Allah'tan korkun ve aşırı şakadan kaçının. Zira aşırı şaka kin tutmaya, kin de kötülüklere sebep olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, kişi yalanı ve doğru olsa bile şakayı terk etmedikçe, haklı bile olsa münakaşayı terk etmedikçe, kâmil bir imana ulaşamaz. İlim bir hocadan öğrenmekle, hilm, yumuşaklık ve sabırlı olmak, çalışmakla elde edilir. Kim hayır ve iyiliği ararsa, o iyilik ona verilir. Kim şerden, kötülükten sakınırsa, o kötülükten korunur. İşlediğiniz günahları gizlediğiniz gibi, yaptığınız iyilikleri de gizleyin. Sabır, insan olsaydı, çok kerim, cömert olurdu. Marifetin alameti, her an Allahü Teala'yı hatırlamaktır. Kul, Allahü Teala'nın sevgisini tattığı zaman, Allah o kulunun kusurlarını kendisine gösterir. Böylece o, başkalarının kusurlarını görmez olur.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Zahirsin sen. Zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin.

0: Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. Ayet. Peygamber Efendimizin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Günümüz teknolojisini bile hayretler içinde bırakan mucizevi kitap. Utbe bir gün Allah Resulü'nün yanına gitti ve dedi ki, "Yeğenim, bildiğin gibi aşiret ve nesep yönünden bizdensin ve bizde değerin vardır. Fakat sen olmayacak bir şey ortaya atarak cemaatimizi dağıttın. Bizleri akılsızlıkla itham ettin. İlahlarımıza ve dinimize dil uzattın. Ve bunlara inanan babalarımızın kafir olduğunu söyledin. Bu gidişle sen aramıza kılıç sokup bizi birbirimize kırdıracaksın. Onun için sana birkaç teklif yapacağım. Belki onlardan birisini kabul edersin," dedi. İki cihan güneşi, "Dinliyorum, devam edin," dedi. Utbe, "Yeğenim, bu getirdiğin şeyden maksadın servet kazanmaksa onu bırak. Sana kendi malımızdan büyük bir servet verelim. Maksadın büyüklük taslamaksa seni aramızda büyük kabul edelim ve her işimizi sana danışalım. Maksadın saltanatsa seni kendimize sultan yapalım. Eğer bir cin tasallutuna uğramışsan seni tedavi etmeye çalışalım ve şifaya kavuşturuncaya kadar para sarf edelim," dedi. Onu sükunetle dinleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam, "Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Bu kitap Rahman ve Rahim olan Allah katından indirilmiştir. O, anlayan bir kavim için müjdeleyici ve uyarıcı olmak üzere ayetleri açıklanmış Arapça bir kitaptır. Fakat çokları ondan yüz çevirdiler ve onu dinlemiyorlar. Bizi çağırdığın şeye karşı kalplerimiz kapalıdır. Kulaklarımızda ağırlık ve seninle bizim aramızda bir perde vardır," diyorlar. Sen de ki, "Ben sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Ona doğrulukla dönmeniz ve kendisinden af ve özür dilemeniz isteniyor ve şirk koşanlara azap bulunduğu bildiriliyor." Fussilet Suresi 1. ve 3. Ayetler. Kollarını arkaya yaslayan Utbe, ayetleri büyülenmiş gibi dinledi. Ayetlerin sonunda secde eden Allah'ın Resulü ona, "Ey Velid'in babası, dinledin mi?" dedi. "Evet, dinledim," dedi. Ve daha fazla bir şey söylemeden çarpılmış gibi kalktı ve gitti. Yolda görenler hayretler içinde ona bakıyorlardı. Şaşkın şaşkın birbirlerine, "Vallahi, vallahi Utbe'nin kol ve kanatları kırılmış gibi," dediler. Utbe, "Allah'a yemin ederim, Muhammed bana öyle bir söz dinletti ki, hayatımda öyle bir söz dinlemiş değilim. Yemin ederim, o söz ne bir şiir, ne sihir, ne de bir kehanettir."
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Cehil ve diğer müşrik büyükleri Kabe avlusunda oturuyorlardı. Ebu Cehil onlara, "Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki ben buradayken Muhammed gelip secde ederse gidip ayağa

Adamı onun ensesine basacak ve yüzünü toprağa süreceğim, dedi. Sonra onlar daha oradayken Allah'ın yüce peygamberi Kâbe avlusuna girdi ve namaz kılıp secde etti. Bunun üzerine Ebu Cehil yerinden kalktı ve ona doğru gitti. Fakat kendisine yaklaştığı anda irkildi ve eliyle yüzünü korumaya çalışarak adım adım geri geldi. Müşrikler ona, "Sana ne oldu?" diye sordular. Ebu Cehil, "Muhammed'e yaklaşırken önümde ateş dolu bir hendek gördüm ve bana dehşet veren kanat sesleri duydum," dedi. Daha sonra bu durum alemlerin efendisine anlatılınca, "Biraz daha bana yaklaşsaydı, melekler onu kanatlarıyla parçalayıp o ateşe atacaklardı," buyurdu. Cenab-ı Hak bu olay üzerine şu ayeti indirdi. İnsan kendisini bollukta görünce azgınlaşır. Ey insan! Rabbine döneceksin. Namaz kılan kulu bundan men etmek isteyene bak. O kul hidayet üzeredir ve takvayı emreder. Beriki ise dini yalanlayan ve itaatten yüz çevirendir. Bu kafir bilmez mi ki Allah onun yaptığını görür? O bundan vazgeçmezse onu perçeminden tutup cehenneme atacağız. O zaman kendisi kafadarlarını çağırsın. Biz hepsini zebanilere tutuklatacağız. Ey peygamber! Ona aldırma. Secde et ve Rabbine yaklaş.''

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabirdeki ölülerle konuşması. Resulullah bir adama "Müslüman ol," dedi. Adam "Sen benim ölmüş olan kızımı diriltirsen Müslüman olurum," dedi. Allah'ın Resulü "Bana onun kabrini göster," dedi. Adam onu kızının kabrine götürdü. Resulullah kabre seslenerek, "Ey filanın kızı, tekrar dünyaya gelmek istiyor musun?" diye sordu. Ölmüş kız kabirden, "Hayır ya Resulallah, ben Allah'ı kendime, anne ve babamdan daha hayırlı, ahireti de dünyadan daha iyi buldum," diye cevap verdi. O kendi hevasından konuşmuyor. Onun konuşmaları Allah'ın ona indirdiği vahiylerdir.

Amir İbni Tufeyl'e yaptığı beddua. Abdullah İbni Ebu Talha şöyle anlatıyor. Benu Amir heyeti Allah'ın Resulüne geldiği zaman bu kabilenin büyükleri ve şeytanları olan Amir İbni Tufeyl ve Erdeb İbni Kays da geldiler. Fakat bu ikisi iman etmek için değil, hileyle onu öldürmek için gelmişlerdi. Amir Erdeb'e, ben onu konuşturacağım, sen de onu kılıçla arkadan vuracaksın demişti. Gelip oturdular. İki cihan güneşi Efendimiz onları Müslüman olmaya davet etti. Amir, çadırlarda, köy ve çölde yaşayanların yönetimini bana verirsen Müslüman olurum dedi. Alemlerin Efendisi, Müslüman olmak için kimse bir şart koşamaz.

0: ve yönetim satılamaz, dedi. Amir, Allah'a yemin ederim ki ben Medine'yi atlarıyla dolduracak bir ordu düzenleyip üstüne geleceğim, dedi, kalkıp gitti. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, Allah'ım, bu adama lanet et, onun şerrini önle ve kendisine öldürücü bir hastalık ver, diye beddua etti. Amir dışarı çıkınca Erdeb'e çıkışarak, niye onu vurmadın, biz ne planlamıştık, dedi. Erdeb, Allah'a yemin ederim ki onu vurmak için kılıcımı kaldırdıkça karşımda seni gördüm, seni vurmamı ister miydin, diye karşılık verdi. Ondan sonra bu iki müşrik kendi ülkelerine dönmek için yola çıktılar. Amir yolda kolera hastalığına yakalandı ve Benu Selul köyünde bir kadının evine sığınıp orada öldü. Erdeb ise yoluna devam ederek yurduna ulaştı. Fakat iki gün sonra bir deveyi satışa çıkarırken Allah'ın gönderdiği bir yıldırım onu devesiyle birlikte yakıp öldürdü. Bu hadise üzerine şu ayet indirildi. Gök gürlemesi Allah'ı hamd ve tesbih eder. Melekler de ondan korkarak hamd ve tesbih eder. Onlar Allah hakkında mücadele ederken kendisi yıldırımlar gönderir ve bu yıldırımlarla istediği kimseleri çarpar.
1: Aiz İbni Amr radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Huneyn savaşında alnıma bir ok isabet etti ve o yaradan akan kan yüzümün üzerinden akarak göğsüme dökülmeye başladı. Bunu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini alnıma koydu ve oradan göğsüme kadar indirerek kanı sildi. Yara anında iyileştiği gibi elinin geçtiği yerler de şimdi gördüğünüz gibi beyaz bir hat haline geldi.
0: Peygamberimizin evlatlığı Hint bin Hatice anlatıyor. Hakem İbni Ebu'l-As, alemlerin efendisini alaya almak maksadıyla gülünç bir şekilde yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını kıvırıp bükerdi. Allah'ın yüce peygamberi bir gün onun bu hareketleri yaptığını gördü ve kendisine beddua ederek ''Sen hep öyle kal'' dedi. Bunun üzerine hakem felç oldu ve ölünceye kadar yüzünü, kaşlarını ve dudaklarını oynatıp durdu. Peygamberimizin haricileri haber vermesi. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Alemlerin yüce peygamberi bir ganimet taksim ederken Zülhüveysir'e ''Ey Allah'ın Resulü, adalet et!'' dedi. Allah'ın yüce peygamberi, ''Sana yazıklar olsun. Ben adalet etmezsem başka kim adalet eder? Adaletsizliğin günahından en çok ben korkarım.'' diye karşılık verdi. Hazreti Ömer orada bulunuyordu. O kadar sinirlendi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, İzin ver, şunun boynunu vurayım, dedi. İki cihan güneşi, onu bırak. İleride onun soyundan bir cemaat olacak. Siz kendi namaz ve oruçlarınızı onlarınki yanında az göreceksiniz. Fakat ibadetlerinin çokluğuna rağmen okumaları gırtlaklarını geçmeyecek ve onlar okun yaydan çıkması gibi dinden çıkacaklar. Bunlardan birisinin kolunda kadın memesi gibi bir yumru olacaktır. Bunlar insanların en hayırlı fırkasının aleyhinde isyan çıkaracaklardır, dedi. Ben Ebu Said el-Hudri'yi şahitlik ederim ki bu sözü alemlerin efendisinden bizzat duydum ve şahidim ki bu adamlar Ali'nin aleyhinde kıyam edip kargaşalık çıkardılar. Ali de onlarla savaştı ve onları yendi. Tutuklananlar arasında onları

0: elebaşlarından olan bir adam vardı. Adamın koluna baktım. Aynen Allah Resulü'nün söylediği gibi bir yumru vardı. "Bu adamı hanginiz tanıyorsunuz?" diye sordu. İçlerinden birisi, "Bu adam Harkus'tur. Onun annesi de tutuklananlar arasındadır." dedi. Ali onun annesini çağırıp yanına getirdi ve kendisine, "Bu oğlunun babası kimdir?" diye sordu. Kadın, "Bilmiyorum. Bildiğim odur ki Rabze'de koyunlarımı otlatırken üzerime bir karartı çöktü ve ondan gebe kaldım ve Harkus'u doğurdum." dedi. Zina çocuğu olan Harkus, İslamiyet'i İslamiyet adına parçalayan 72 dalalet fırkalarından biri olan haricilerin önde gelenlerindendi. Hazreti Ali radıyallahu anh, Nehrevan'da bunlarla savaşarak çoğunu öldürdü. Fakat geri kalanlar bir müddet daha varlıklarını sürdürdüler. Allah Resulü'nün haber verdiği gibi, harici denilen bu insanlar çok ibadet ederlerdi. Fakat ibadetlerinde ilim ve dini anlayış yoktu. Bu yüzden bunlar kendi görüşlerini benimsiyor ve kahir çoğunluğu oluşturan Müslümanların kafir olduklarını söylüyorlar ve onları öldürmeyi, mal ve namuslarını almayı helal sayıyorlardı. Bu batıl anlayışları sebebiyle Müslüman camiasının kendi dönemindeki hak halifesi olan Hazreti Ali'yi de öldürdüler.
1: Ağacın yerinden sökülüp şahit olması. Enes, Cabir ve Ömer radıyallahu anhüm şöyle anlattılar. Mekkeliler, alemlere rahmet olarak gönderilen yüce peygamberimizi taşlayıp vücudunu kanatmışlar ve şehir dışına çıkmaya zorlamışlardı. Bu arada Cebrail aleyhisselam indi ve Allah Resulüne "Sana ne oldu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu insanlar beni taşladılar," diye karşılık verdi. Cebrail aleyhisselam, "Sana teselli ve güç verecek bir ayet göstereyim mi?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, göster," dedi. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Karşılarında duran dallı budaklı bir ağacı işaret ederek, şu ağacı çağır, çağır gelsin," dedi. Allah'ın Resulü mübarek parmaklarını uzattı ve ağaca, "Yaklaş bize ey ağaç," dedi. Ve ağaç yeri yara yara geldi, sonra "Git," dedi ve ağaç yerine gitti. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Yeter mi ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurarak, "Yeter ey Cebrail, yeter," buyurdular.
0: Çıkan gözün görmesi. Katade İbn Numan radıyallahu anh anlatıyor. Bedir savaşında ok isabet eden gözüm yanağımın üzerine aktı. O kadar acı çekiyordum ki anlatamam. Artık faydası kalmadığı ve şiddetli ağrı yaptığı için onu koparıp atmak istedim. Bu sırada alemlere rahmet olan yüce peygamber beni çağırdı, durumuma baktı ve beni o halde görünce çok üzüldü. Besmele çekip el ayasının kenarıyla gözümü çukuruna itti. O andan itibaren gözümde ağrıdan eser kalmadı ve gözüm derhal yerine kaynadı. Sağlam gözümle hiç fark edilemez oldu. Allah Resulü'nün Hazreti Ali için yaptığı dua. İbn-i Sa'd anlatıyor. Müşrikler birleşerek Medine üzerine gelince Allah Resulü ve ashabı şehrin etrafına hendek ve çukurlar kazdılar. Gelen düşmanlar hendeyi aşamadıkları için ötesinde durmak zorunda kaldı. Müslümanlar da hendeyin iç tarafında müdafaa vaziyeti aldılar. Fakat Amr İbni Vüd ve diğer birkaç düşman atlısı hendeğin dar bir yerinden atlayıp içeri girdiler. Amr Müslümanlara seslenerek kendisiyle dövüşecek bir adam istedi. Amr, Hicaz mıntıkasının meşhur pehlivanlarındandı. Karşısına çıkmaya kimse cesaret edemezdi. Amr'ın meydan okuması üzerine Hazreti Ali, "Ey Allah'ın elçisi, onunla ben dövüşeceğim," dedi. Allah Resulü, "Ya Ali, yerinde otur, o Amr'dır," dedi. Kimsenin kendisine karşı çıkmadığını gören Amr, isteğini tekrarladı ve "Hani cennetiniz nerede kaldı? Öldürülürseniz cennete gireceğinizi söylüyorsunuz. Fakat oraya göndereceğim bir adamı karşıma çıkartmaktan korkuyorsunuz," dedi. Allah'ın arslanı Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, bırakın onu parçalayayım. Bana ne olur izin verin," dedi. İki cihan güneşi celalli bir şekilde, "Ey Ali, sen bilir misin o kimdir? Yerinde otur. O her yere nam salmış olan Amr'dır," dedi. Hazreti Ali, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Kim olursa olsun, ben de Abdülmuttalib oğlu Ali'yim. Bırakın ona gününü göstereyim," dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü kendi demir zırhını çıkartıp ona giydirdi. Kendi kılıcı olan Zülfikar'ı ona verdi ve kendi sarığını onun başına bağladı. Sonra da, "Allah'ım, amcam oğlu Ubeyde'yi Bedir Savaşı'nda, amcam Hamza'yı da Uhud'da benden aldın. Ali benim amcam oğlu ve kardeşimdir. Onu da alarak beni yalnız bırakma," diye dua etti. Ondan sonra Ali cenk meydanına ilerledi.

0: Ey Amr, şimdi seni benim kılıcımdan kim kurtaracak? Savun kendini, dedi. Amr, genç bir savaşçının kendisine meydan okumasını kendine yediremedi. Çok sinirlenmişti. Birden atıldı. Karşılıklı kılıç vuruşları başlamıştı. Çok geçmeden Ali bir darbeyle Amr'ı öldürüp yere yıktı. Ali Amr'ı öldürüp dönünce alemlerin efendisi ona "Amr'la dövüşürken kendini nasıl hissettin?" diye sordu. Hazreti Ali, "Öyle ki düşmanların hepsiyle tek başıma savaşsam hepsini parça parça edeceğimi hissettim," dedi. Allah Resulü, "Biliyorum ya Ali, seni bana bağışlaması için Yüce Allah'a çok yalvarmıştım," dedi.
1: Çakıl taşlarının şahitliği. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdular. Hadramut'un ileri gelenlerinden bir heyet, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Eş'as İbni Kays da aralarındaydı. Bunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, "Biz aramızda bir niyet tuttuk. Onun ne olduğunu bize söyle," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Subhanallah. Ancak kahinlere niyet tutulur. Halbuki kahinler de, onların kehaneti de cehennemliktir," diye karşılık verdi. Hadramutlular, "Peki ya senin peygamber olduğunu nasıl anlayacağız? O takdirde bize bir işaret göster," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yerden bir avuç çakıl alarak, "Benim peygamber olduğumu buradan anlayacaksınız," dedi ve bu sözüyle avucunda bulunan taşlar hep birlikte Allah Resulü'nün avucunda Allah'ı tesbih etmeye başladılar. Bunu gören Hadramutlular, "Vallahi bu ne sihir ne büyüdür. Biz böyle bir şeye daha önce hiç şahit

0: şahit olmadık. Şehadet ediyoruz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin, dediler.
1: Kütüğün iniltisini duyması. Cabir radıyallahu anh şöyle söyledi. Mescitte bir hurma kütüğü vardı. Alemlerin efendisi hutbe okuduğu zaman ona dayanırdı. Daha sonra minber yapıldı ve kendisi hutbe okuyacağı zaman onun üstüne çıktı. Böylece terk edilmiş olan kütük tüm sahabenin içinde yeni doğum yapan bir deve gibi yüksek sesle inlemeye başladı. Duyduklarımıza inanamamıştık. Kütük resmen inliyordu. Bunun üzerine alemlere rahmet olan minberden indi, kütüğün yanına gitti ve elini inleyen kütüğün üstüne koydu. Kütük bundan sonra mutlu olmuş gibi susup öylece kaldı. Sert kayayı parçalaması. Cabir radıyallahu anh anlatıyorlar. Hendek Savaşı öncesinde düşmana karşı siper almak için tüm sahabe güneşin altında günlerdir yemek yememiş, su içmemiş ve bundan dolayı da o kadar yorulmuştu ki hareket edecek halleri kalmamıştı. Üstelik sahabelerden birinin kazmasının ucuna gelen sert bir kaya yorgun ashabı bir hayli zorlamıştı. Bunun üzerine durumu iki cihan güneşi olan o yüce peygambere bildirdik. Tüm alemlerin rahmet peygamberi buyurdular ki, ona biraz su serpin. Allah'ın yüce Resulü su serpildikten sonra, üç günden beri bizim gibi bir şey yemediği için karnına taş bağlamış olduğu halde eline kazmayı aldı ve üç kere besmele okuduktan sonra kayaya vurdu. Onun vurmasıyla birlikte saatlerdir parçalamaya uğraştığımız kaya kum parçası gibi dağıldı.
2: Dağın sarsıntısını gidermesi. Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ebu Bekir, Ömer ve Osman olduğu halde Uhud, diğer bir rivayete göre Hira dağına çıktı. Ve onların çıkmasıyla birlikte koskoca dağ zangır zangır sarsılmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağını yere vurarak, "Ey dağ, dur, kendine gel. Üstünde bir nebi, bir sıddık ve iki şehit vardır," dedi. Ve Allah Resulü'nün sözü biter bitmez dağ anında duruverdi.
1: Güvenin Allah lafzını yemesi ve bunu Resulullah aleyhisselamın bilmesi. Kureyşliler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananların pazarlara girmesini yasaklamış ve alışveriş yollarını kesmişti. Bu zulüm sürerken Cenab-ı Hak Kureyşlilerin Allah'ın adıyla başlayan ve bu yasakları içeren antlaşmanın içinde bir güve yarattı. Güve onun verdiği ilhamla antlaşmanın başındaki Allah kelimelerini kemirip yedi. Kureyşliler bu kutsal kelimeyi yemin için kullanmış ve sahifedeki kararın uygulanacağına dair şahit olarak göstermişlerdi. Güve bu kelimeleri zulüm sahifesinden kemirip silince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumu Ebu Talib'e söyledi ve onu Kureyşlilere de bildirmesini istedi. Ebu Talib kendisine, "Allah'a yemin ederim, sen bilmeden konuşmaz ve yalan söylemezsin. Onun için gidip durumu onlara bildireceğim," dedi ve birkaç kişiyi yanına alıp mescide gitti. Mescidi dolduran Kureyş topluluğu onları görünce çektikleri sıkıntılara tahammülleri kalmadığını ve peygamberi teslim etmeye geldiklerini sandılar.

Fakat Ebu Talip onlara, ben sizlere önemli bir haber vereceğim ve değerlendirmesini insafınıza bırakıyorum. Kardeşimin oğlu Muhammed, bir güvenin sahifenizdeki Allah kelimelerini yediği ve bu suretle Allah'ın sizin yazdığınız zulüm sahifelerini tasvip etmediğinin ortaya çıktığını söyledi. Şimdi siz sahifeyi indirip açın. Eğer onun dediği doğru çıkarsa artık kendinize gelin ve bu haksız zulümden vazgeçin. Allah'a yemin ederim, onun dediği doğru çıkarsa hepimiz bütün Abdülmuttalib oğulları ölmedikçe kendisini size vermeyeceğiz. Fakat dediği doğru çıkmazsa onu getirip size teslim edeceğiz. Siz isterseniz onu öldürürsünüz, isterseniz bırakırsınız, dedi. Ebu Talib'in bu teklifini kabul ettiler ve gidip sahifeyi indirdiler. Onu açtıklarında gerçekten içindeki bütün Allah kelimelerinin kemirilip silindiğini gördüler. Bir anlık dehşet ve hayretten sonra Ebu Talib'e, ''Vallahi bu da Muhammed'in sihirlerinden biridir. Onun için senin şartını kabul etmiyoruz.'' dediler. Ebu Talip, ''Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sihirbaz değildir. Ve sizlerin bu sahifeye dayanarak bize takındığınız tavır haksızlık, zulüm ve insafsızlıktır. Allah Celle Celaluhu kendi isminin bu zulme alet edilmesine razı olmadığı için de onu güveye yedirmiştir, dedi. Bunun üzerine Abdülmenaf ve Kusay oğullarından bazıları, biz de artık bu işin zulüm olduğunu kabul ediyor ve bundan vazgeçiyoruz, diyerek ittifaklarını bozdular. Ondan sonra da Allah'ın yüce Resulü ve ona inananlar mahsur kaldıkları yerlerden çıkarak çarşı ve pazara gitme imkanı buldular.

0: Zehirli etin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi uyarması. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın Resulü Bedir Savaşı'ndan galip olarak dönünce Medine girişinde bir Yahudi kadın onu karşıladı ve pişmiş et dolu çanağı kendisine takdim ederek "Ya Muhammed, seni selametle geri getiren Allah'a hamdolsun. Sen savaşa giderken seni selametle Medine'ye getirirse bir kuzu kesip pişirecek ve etini sana takdim edeceğim diye adakta bulunmuştum. İşte getirip takdim ediyor ve senin ondan yemeni istiyorum," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çanağın içine bakınca tabak içinde bulunan kuzu eti dile gelerek "Ey Allah'ın Resulü, beni yeme. Çünkü bu kadın seni öldürmek için bana zehir attı," diye Allah Resulünü uyardı.
1: Gömülü altınları bulması. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Kalesi'nin fethedildiğini öğrenince müşriklere "Eğer altın ve gümüşlerinizi bırakırsanız canınız bağışlanır," dedi ve anlaşma yaptı. Fakat Kinane ve Rabi adlı Yahudiler "Altın ve gümüşlerimiz yoktur," diyerek bir şey getirmediler. Allah'ın yüce peygamberi onlara "Vaktiyle Mekke halkına emanet verdiğiniz altın ve gümüş takımlarınız nerede?" dedi. Adamlar "Onları bozup harcadık," dediler. Alemlerin efendisi, "Onları benden gizlediğinizi ortaya çıkarırsam başlarınızı kestiririm. Onun için kendiniz getirin," dedi. Adamlar, "Söylediğimiz gibi onları harcayıp yedik. Vallahi yalan söylemiyoruz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medineli bir sahabiye "Falan tarlaya git, onun şurasından sağ

0: Asap, falan ağacın yanına git ve orayı kazıp altın ve gümüşleri al ve buraya getir, dedi. Sahabi dediği gibi yaptı ve altın ve gümüşleri getirdi. Yahudiler buna gözleriyle şahit olunca, Allah'tan başka iman edilecek yoktur, Hazreti Muhammed onun elçisidir diyerek İslam saflarına geçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme okların isabet etmemeleri. Nafi İbni Cübeyr, muhacirlerden birinin kendisine şunu söylediğini anlattı. Uhud savaşında düşmanın attığı oklara bakıyordum. Bu oklar iki cihan güneşe hedef alınarak atılıyordu. Fakat bu oklar alemlere rahmet olan Yüce Resul'ün yanına yaklaşınca sağa sola sapıyordu. Bu arada Abdullah İbni Şihab'ın sesini duyuyordum. Bu müşrik, bana Muhammed'i gösterin. O bugün kurtulursa ben kurtulmayayım, diyordu. Halbuki o bu sözü söylerken alemlerin efendisi yanından geçiyordu. Fakat o müşrik bunu görmüyordu. Mübarek gözleri. İbni Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. Varlığın sebebi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, gündüzün olduğu gibi geceleyin de görürdü. Adeta ay gibi parlardı. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Tüm alemlere rahmet olan o yüce Resul ashabına, Allah Celle Celaluhu'ya yemin ederim, ben sizi önümde olduğu gibi arkamda da görürüm. Onun için arkamda namaz kıldığınızda nasıl rükû ve secde ettiğinizi de bilirim. İbn Abbas radıyallahu anh şunu söyledi. Efendiler efendisi konuştuğu zaman ön dişleri arasından gözle görünür bir nur saçılırdı.
1: Hazreti Peygamber'in dilsiz çocuğa şifa vermesi ve hayvanların söylediklerini anlaması. Zat-ül-Rika gazvesi, acayipler ve mucizeler gazvesiydi. Bu gazveye giderken bir kadın, deli olan oğlunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdi. Allah'ın elçisi, mübarek tükürüklerinden biraz hasta olan çocuğun ağzına sürünce, kadının deli olan oğlu birden ayılıp akıllandı. Yine bu sefer sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir korulukta istirahate çekilmişti. Gavs İbni Haris adındaki düşman da onun yanına sokulup uykudayken onu öldürmeye çalışmıştı. Daha o bunu yapmaya davranırken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Bunu gören adam ne yapacağını şaşırdı, çok korktu, titremeye başladı ve elinde bulunan kılıcı yere düşürdü. Yine bu yolculuk dönüşü Medine'nin taşlık arazisine yaklaştığımızda bir deve koşarak iki cihan güneşinin önüne çıktı ve bir şeyler geveledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu deve bana sahibinden şikayet ediyor. Senelerce onu ağır işlerde kullandığını, şimdi de kesmeye karar verdiğini söylüyor," dedi. Ve sonra bana, "Ey Cabir, git onun sahibini yanıma getir," buyurdu. Ben, "Ya Resulallah, onun sahibinin kim olduğunu bilmiyorum," dedim. Kendisi, "Deve sahibini sana gösterecektir," buyurdu. Bunun üzerine deve önüme düşüp beni sahibine götürdü. Ben de adamı alıp getirdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Deven seni bana şikayet etti. Şikayeti doğru mudur?" dedi. Adam, "Evet ya Resulallah, doğrudur," diye cevap verdi. Bunun üzerine alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan güneşi devenin sahibine, "Onunla iyi geçin," buyurdular.

0: Alemlerin efendisi buyurdular ki, kıyamet kopmadan önce dağlar kaldırılacaktır. Hicri 242 senesinde Halife El-Mütevekkil döneminde Yemen'de bir dağ kaydı. 300 senesinde El-Muktedir zamanında da Deynur'daki bir dağ yere battı ve altından çıkan sular çevredeki köyleri bastı. Allah'ın yüce Resulü buyurdular ki, devlet malı üst tabakanın elinde kaldığı, emanetlere ihanet edildiği, zekat verilmediği, ilim dünya menfaati için tahsil edildiği, kişinin karısına itaat, annesine itaatsizlik ettiği, dostunu yaklaştırıp babasını uzaklaştırdığı, mescitlerde ibadet sükûnu ve huşu bozulduğu, topluluklara fasık kimselerin başkanlık ettiği, milletin yönetimine onların en rezillerinin seçildiği, şerrinden korkulduğu için insana ikram edildiği, raks eden kadınların ve çalgıların ortaya çıktığı, içki içildiği ve daha önceki Müslümanlara dil uzatıldığı dönemlerde şiddetli rüzgarlar, fırtınalar, depremler, yer çökmeleri, mes ve taş yağmaları görülecektir. Halife El-Mütevekkil'in ilk yıllarına rastlayan 232 senesinde Irak'ta benzeri görülmemiş şiddetli ve sıcak bir rüzgar esti. Bu rüzgar Kufe, Basra ve Bağdat ziraatlerini yakıp kuruttu. Yollarda olan yolcuları boğdu ve 50 gün bu bölgelerde estikten sonra Hemedan'a geçti. Orada da ziraatleri yıkıp hayvanları öldürdü. Ondan sonra Musul ve Sencar'a gitti. Buralarda halkın dışarı çıkıp iş görmesini engelledi ve pek çok insanı boğup öldürdü. Alemlerin efendisi buyurdular, kıyamet kopmadan önce hac kesilecektir. Kıyamet kopmadan önce Hacerül Esved alınacaktır. Halife El-Muktedir bir sene hacı adaylarını Mansur Eddeylemi'nin başkanlığında Mekke'ye göndermişti. Arefe gününden önceki gün olunca Allah'ın düşmanı Ebu Tahir El-Karamit'i şehri bastı ve Mescid-ül Haram'da toplanmış bulunan hacıları insafsızca öldürdü. Sonra da Hacerül Esved'i kırıp yerinden çıkardı ve alıp beraberinde götürdü. Bu taş 20 seneden fazla bir süre Karamiti'nin yanında kaldıktan sonra Karamitiler onu Kabe'den alıp kendi yerleri olan Hacer'e götürünceye kadar ağırlığı altında 40 deve can verdi. Geri getirildiği zamansa onu zayıf bir deve taşıdı. Muhammed İbni Rebi İbni Süleyman anlatıyor. Karamitiler Mekke'yi basarken ben oradaydım. Onlardan birisi Kabe'nin damına çıkıp oluğunu çıkartmak istedi. Kendisi olukla uğraşırken ben, ''Ya Rabbi, sen ne kadar halimsin.'' dedim. Akabinde adam onu çıkartmaya muvaffak olamadan baş aşağı yere düştü ve başı parçalanıp öldü. Ebu Tahir de minbere çıkıp, ''Allah benimle beraberdir. Ben onunla beraberim. Kendisi insanları yaratır, ben de onları öldürürüm.'' dedi. Bir müddet sonra onun vücuduna çiçek hastalığı girdi ve onu öldürdü.
1: Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Kulumuza indirdiğimiz Kur'an'da bir şüpheniz varsa, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin. Bunu başarmak için Allah'tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın. Eğer başaramazsanız, ki kesinlikle başaramayacaksınız, o takdirde inkar edenler için hazırlanan ve yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. Bakara Suresi 23. ayet.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Kuddüs.
2: Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Hadi.
1: Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: غيرك.
1: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Hak sensin. Ya Hak. Hak senin takdirinle haktır. Sen hak olduğun için haklıların hakkı vardır.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşenül Kebir. Okuyan İshak Danış.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, elhamdülillah planlanmış, programlanmış programlarımızın bir tanesinde daha beraberiz. Mevla hayatımız boyunca bizlere programlı yaşamayı nasip eylesin inşallah. Disiplinli yaşamak hayatın bereketi açısından da çok önemlidir. Bugün biz hayatımızda istenilen oranda disiplini tesis edemediğimiz için eldeki mevcut sermayeyi biraz daha güzel olarak kullanamıyoruz ne yazık ki. İnşallah bizler bu tarz programlarda biraz daha disiplini öğrenmemiz lazım. Ama işin garip tarafı, rahatı görünce hemen dağılıyoruz. Havuz var, güzel hava var, şu var, bu var. Öyle olunca tabii disipline ait bazı şeyler de ne yazık ki gevşekliğe uğruyor. Ama inşallah bazı şeyleri sorgulayarak, bazı şeyleri biraz daha dikkate alarak biraz daha bu manada titiz davranmakta fayda var. Kardeşlerden bazıları programın hafif olduğundan dolayı bazı şeyleri vardı. Hafifi böyle, biraz daha sıksaydım kim bilir ne çıkacaktı ortaya diye ben de kendi cephemden bakıyorum olaya. Dolayısıyla biraz olayın kalitesinin artması aslında hepimizin kalitesiyle alakalı bir şey. Bizler bir manada bazı şeyleri ortaya koyma konusunda hassasiyetlerimizi biraz daha geliştirebilsek elbette yapılması gereken, yapılması, ortaya konması gereken bundan daha ötesidir. Mevla o günlere eriştirsin. İnşallah disipline olmuş bir biçimde yürümeyi bizlere nasip eylesin. Asıl konumuza geçmeden yine konumuzla yakından bağlantılı bir anekdot aktarmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Batı'nın çocuk algısının farklı zeminleri var. Biz elhamdülillah Batı'dan beslenen insanlar değiliz. Bizim köklerimiz çok ötelere dayanıyor.

dayanır. İstikbali hiçbir zaman göklerde aramadık biz. Hep köklerde aradık. Köklerde de aramaya devam edeceğiz. Çünkü bizim istikbalimizi inşa ederken müracaat edeceğimiz asli kaynaklarımız bizlerin köklerinde. Ancak onların zihni yapısını bazen anlamak, algılamak, onları anlarken kendimizi de anlamaya bize katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı ben bir anekdot aktaracağım. Batı'nın çocuk algısını biraz daha doğru anlamak için, o algının da ne yazık ki İslam toplumlarında da şu anda var olduğuna sizler de kanaat getireceksiniz. Aktaracağım bu anekdot 1970'li yıllarda Amerika'da bir oyuncakçı dükkanına asılmış bir levha. Orada çocukların anne babalarıyla ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dair bazı öğütler verirken 1910'dan başlayıp 1970'e kadar, nasıl bizde her 10 senede eskiden darbe oluyorduysa, onlar da sanki ona benzeterek her 10 senede bir değişen çocuk algısını birer cümlede resmetmişler. O sıralama ve o süreç bize varılan noktayı da gösteren en önemli bir ipucu olacak. 1910'da çocuklarınızı döverek eğitin diyorlar. O asılan levhayı aynen size okuyorum. 1920'de çocuklarınızı istedikleri şeylerden mahrum bırakarak eğitin. Bir önceki 10 yılda döverek eğitin derken bir sonraki 10 yılda da istedikleri şeylerden mahrum bırakarak eğitin deniyor. 1930'da çocuklarınızın yaramazlıklarını görmemezlikten gelin diyorlar. 1940'da çocuklarınızı ikna ederek, inandırarak eğitin diyorlar. 50'ye gelince çocuklarınızı severek eğitin diyorlar. 60'ta ise çocuklarınızı hem sevin hem dövün, böylece eğitin diyorlar. 70'e gelince durum daha da değişiyor. Çünkü ne yaptılarsa bir türlü istenilen netice olmayınca 70'te yazdıkları cümle şudur: çocuklar mı, hepsinin canı cehenneme. Ne yapıyorsak işe yaramıyorlarsa söylenecek söz bu olmalı, onların çerçevesinden bakarsanız. Ama bizim çerçevemizden baktığınız zaman 70'lerden öncekilerin hepsi aslında bizim eğitim sürecimizin içerisinde var. Biz hep çocuklarımızı el bebek gül bebek diye yetiştirmeyiz. Bazen bizde farklı şeyler de ortaya çıkar. Bazen biz de mahrum ederiz, bazen biz de ödül veririz. Bazen istemeye istemeye döveriz de. Yani bunu inkar edecek bir halimiz yok. Dövme de bazen terbiyenin araçlarından bir araçtır. En son başvurulacak bir araç olsa da bazen onu da çok fazla olmamak kaydıyla kullanmak mümkün olabilir. Burada asıl olan aslında meseleye bakarken beşer gözlüğüyle değil ilahi nazarla bakabilmektir. Çünkü kim olursa olsun eğer bakan beşerse meseleyi kendine yontarak değerlendirecektir. Bir baba anlatsın çocuk eğitimini, hep kendisini haklı gösterecek, çocukları onların nazarında haksız olacak. Bir anne anlatınca çocuk meselesini, o ana çerçevesinden bakarak anlatacak. Evlatlarımıza sorsak meseleyi, onlar ise başka şekillerde söyleyecek. Bizim köylerimizin birinde çok sevdiğim bir hoca efendi hep vaaz kürsüsünden ana baba hakkını anlatıyormuş da, cemaatten biri kalkmış artık dayanamamış, hoca hoca demiş, hep ana baba hakkı deyip durdun kaç senedir, hiç mi evladın hakkı yok, biraz da evladın hakkından anlat deyip hocaya itiraz etmiş. Onun çerçevesinden de baksanız o da doğru, çocuğun da hakkı var. Ama biz ilahi nazardan baksak, her hak sahibine hakkını vererek ortaya gerçek manada
adaletin çıkması için gayret gösteren bir yapıyla karşı karşıya kalırız. İşte biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çocuk terbiyesi konusunda, çocuk eğitimi konusunda bize söylediklerini anlamaya çalışırken aslında bir yönüyle ilahi çerçeveyi anlıyoruz. Çünkü o Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz asla hevasından, hevesinden konuşmaz. Onun her konuştuğu vahyin gözetiminde olan bir bilgidir. Vahyin tasdikini almış, ilahi manada tescillenmiş bir bilgidir. Hal böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manadaki rehberiyeti her alanda olduğu gibi bu alanda da önümüzü aydınlatan en önemli bilgidir. Biz bu bilgiyi 10 kavramla anlamlandırmaya ya da çerçevesini çizmeye çalışmıştık. 10 kavramın da 10 ayrı mesajının üzerinde duracağımızı söylemiştik. Ama ancak geçen ders 5 tanesini bitirebildik. Kavramları Cemil Hoca söyledi, ben bir daha tekrar edeceğim sıralamaya dikkat ederek. Temsiliyet, muhabbet, merhamet, adalet ve salihat. 5 taneyi geçen ders işledik. Bugün inşallah itaat başlığından alıp sözü devam ettireceğiz. 6. kavramımız nedir? İtaat. Bizler İslam toplumu olarak itaat eden bir toplumuz, itaatli toplumuz ve itaat etmeyi de asla özgürlüğe aykırı görmeyiz. Siz bakmayın bugün modernizmin bize dayatmaya çalıştığı bazı şeylere, bunların hiçbir tanesinin zemini yoktur. Biz bizden olan emir sahiplerine itaat ederiz. Ulul emre itaat, Kur'an'da Allah'ın bizim üzerimize yazdığı bir farzdır. Eğer ulul emir bizdense, bizim içimizdense, yani gerçekten ulul emr olmaya haiz ise biz ona itaat ederiz. Bu manada itaati hiçbir zaman hayatımızdan çıkarmayız. Çünkü Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz bu dünyadan giderken bile son vasiyetlerinden bir tanesi, başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin buyruğuydu. Ve bunu fiili olarak da gösterdi. Aslında bu çok önemli bir uygulamaydı. Üsame İbni Zeyd'i Bizans üzerine gönderdi. 18 yaşındaydı o gün Üsame. Onun babası Zeyd bin Harise de bir köle olarak gelmişti Mekke'ye. Sonra Medine'ye hicret etmişti. Efendimizin evlatlığıydı. Yıllar yılı Zeyd İbni Muhammed diye anılmıştı. Köle olmasına rağmen, sonra kölelikten azat edilmiş olmasına rağmen onlarca hüre Zeyd bin Harise komutanlık yapmıştı. O Zeyd bin Harise Mute'de şehit edilince Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz hem babasının kanının hesabını o sorsun diye, hem de bu itaat meselesini İslam toplumunda tam anlamıyla tesis etmek için içlerinde Hazreti Ebubekir'in olduğu, dikkat edin, Hazreti Ömer'in olduğu, Hazreti Osman'ın olduğu, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın olduğu, Talha İbni Ubeydullah'ın olduğu, Zübeyir bin Avvam'ın olduğu, Abdurrahman İbni Af'ın olduğu sayın gitsin. Ashabın aşağı yukarı tamamının içinde olduğu bir orduya komutan olarak atamıştı. Ne anlarsınız bundan? Başınızda 18 yaşında bir delikanlı. Eğer atayan onu İslam toplumunun önüne imam olarak atamışsa, onu komutan olarak söylemiş ve toplumun önüne çıkarmışsa, yok yaşını bahane etmek, yok derisini bahane etmek, yok ırkını bahane etmek, yok dilini bahane etmek, böyle bir şey bahaneden başka bir şey değildir. Ve bu bahaneyi söylemek Allah katında insanı mazur göstermeyecektir. Hal böyle olunca biz itaat eden bir toplumuz. Eğer halife bizdense, içimizden biri ise biz ona itaat ederiz. Biz okulda öğrenciysek, medresede talebeysek hocamıza, öğretmenimize itaat ederiz.
Biz bir evin sakini isek, hanımsak kocamıza

meselesinde itaat etmeyiz. Bizden bunu isteyen kim olursa olsun. O manada itaat yoktur. Harama itaat yoktur. Günaha itaat yoktur. Ama onun dışında meşru ve helal dairede bizden istenilenlere itaat etmek zorundayız. İslam toplumunun evlatları hiçbir zaman 18 yaşına geldim, reşit oldum. Ekonomik özgürlüğümü kazandım, şöyle oldum. Artık bana kimse karışamaz diyemez. Biz Abdullah'ız elhamdülillah, Allah'a kuluz. Allah'a kul olan birisi de o itaatin içerisinde kendisine bir yer bulacaktır. Dolayısıyla bu manada bu meseleyi anne ve babalar olarak çok iyi anlamak durumdayız. Evin reisi kimdir? Babadır. Kim ne derse desin bu böyledir. Evin iç meselelerinde anne söz sahibidir. Ama her yapıda bir son sözü söyleyen olmalıdır. Son sözü söyleyip bu işteki tartışmaları sonlandıran, artık o noktada söylenen söylenmiş, bundan sonra uygulama sahasına geçilmesi gereken meselelerde son sözü söyleyen evin babasıdır. Bu manada erkektir. Ancak eğer hanımlar bu konuda mahir olanlar işi çok iyi bilirler, onlara artık söz söylemeye ya da öğretmeye gerek yok. Çok iyi becerirler hanımlar bunu. Son sözü yine kocaya söylettirir ama kendi dediği olur. Der ki koca, hanım sen bilirsin, son sözü o, hanımın dediği olur. Olsun, hanımın dediği olsun ama bir yerde son söz söylensin. Eğer bu itaat meselesi ailelerimizde tam anlamıyla tesis edilmezse, inanın çocuklarımızdan itaat bekleyemeyiz. Bunu ancak ve ancak anne ve baba kendi aralarındaki ilişkinin sağlıklı olmasıyla ortaya çıkarabilirler. Eğer anne babaya saygı konusunda çocuklarına yansıtamıyorsa bazı şeyleri, evde bu manada sıkıntı varsa, çocukların babaya ve anneye karşı saygılı olmalarını beklemek mümkün değildir. Size bir evden bahsedeyim. Öyle bir ev ki o ev yeryüzünün en güzel evi, en has evi. O evin kocası aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hanımı Hatice validemiz. Evliliğin ilk ayları amca Ebu Talib'e şöyle bir endişe hasıl oluyor. Diyor ki, Hüveylid'in kızı Hatice zengin bir hanım. Zenginliğin verdiği güvenle belki yeğeni Muhammed'i ezebilir. Biz bu evliliği istedik, yaptık ama ya ezilirse benim yeğenim, ben ne yaparım diye bir endişe hasıl oluyor. Dayanamıyor, bir müddet sonra Neb'a isimli bir kölesini, hizmetlisini o eve gönderiyor. Var git Hatice'nin hanesine, birkaç gün o evde kal, o evdeki olayları gel bana söyle. Neb'a kalıyor 2-3 gün sonra Ebu Talib'in önünde. Ne diyor biliyor musunuz söze başlarken? Ben böyle bir ev, böyle bir evlilik görmedim. Ne zaman kapı çalınsa, kapıyı çalan Muhammed'se eğer aleyhissalatü vesselam, daha peygamber değil, 25 yaşından 26 yaşından bahsediyorum size. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bu peygamberlik hadisesi olacak. Kapıyı çalan oysa, evde onlarca hizmetli olmasına rağmen hemen kapıya koşan Hatice olur. Eğer bir şey söyleyecekse, anam babam nefsim sana feda olsun diyerek söze başlar. Dikkat edin, bir daha peygamberlik ortada yok. Ben böyle bir evlilik görmedim diyecek. Böyle bir evliliğe, böyle bir muhabbete, ana ile baba arasındaki iletişime ve ilişkiye bu şekilde şahit olan bir evde o aileler, o çocuklar nasıl yetişir Allah aşkına? Nasıl olur? Nasıl meyveler ortaya çıkar? Varın siz düşünün. Dolayısıyla bu konuda gerçekten itaatin çok önemli olduğunu unutmadan gereğini yerine getirme konusunda hassasiyet göstermeli.
Bakın bugün çocuklar, özellikle erkek çocuklar, kızlarda da aynı şey.

0: bir var. Babalarının sözünü dinleme konusunda biraz sıkıntılar var. Hele hele yaş 15-16 oldu mu okuldan şuradan buradan öğrendikleriyle neredeyse kız erkek babayı dövecek. Öyle bir üslupla konuşuyor ki ben bazen şahit oluyorum. Vallahi o babaya acıyorum. O söz nasıl söylenir bir babaya bir anneye ben hayret ediyorum. Ama ne yazık ki bunlar var. İşin zeminini araştırın. O evde bu manada bir sıkıntı olduğunu göreceksiniz. Anne babaya karşı saygılı olmadığı için aslında çocuk babaya karşı saygılı değil. Zaten babaya saygısını yitiren anneye de saygılı davranmıyor. Ne olursa olsun eşler tartıştıkları zaman tartışma olmaz mı? Olmayan ev ev değil. Bir kere böyle bir şey yok. Tartışmanın olmadığı ev mi olur? Kavga olacak, gürültü olacak, tabaklar bazen kırılacak. Bu çok normal bir şey. Bize hiç kimse toz pembe bir şey çizmesin. Peygamberin evinde bile bu var. Hazreti Ömer'e bir gün hanımları sıkıştırmış bir şeyler demiş. Canı sıkılmış demiş ki ya bu Medineli kadınlara geldi dinlediler bizim muhacir kadınlar. Medineli kadınlar gibi özgürce bize kafa tutuyorlar. Gideyim ben bu hanımları Peygamber aleyhisselama bir şikayet edeyim de biraz bu hanımları hizaya çeksin. Varıyor Efendimizin hanesine. O haneden neler geliyor dışarıya. Hiçbir şey demeden çıkıp gidiyor. Benim hanem Peygamberin hanesinden bu manada daha iyi diyor. Analarımız hepsine canlar feda. Onlar bizim öz analarımızdan daha evla, daha öncelikli. Ama insan bunlarda netice itibariyle. Kavga da olur, gürültü de olur, sıkıntı da olur, bunlar olur. Bunlar olduğu zaman ana ve babanın bu manada yapacakları çok önemli bir şey var. Bıçağın kemiğe dayandığı anda bile anne babaya karşı, baba anaya karşı söylemini, sözlerini ayarlayabilirse, çocuk da buna şahit olursa, o anda o çocuğun itaat noktasında ortaya koyacağı şey inanın bambaşka bir şey olacaktır. Size bir örnek daha söyleyeyim, bu bahsi bitireyim. Aslında çok şey söylenir bu konuda. Ümmü Seleme anamız, Allah ondan da ebeden razı olsun. Hücre-i Saadet'in içerisindeki annelerimizden bir tanesidir. Hücre-i Saadet demek Mescid-i Nebevi'nin yanı başındaki odalardan birinde meskun olan o bahtiyar analardan biri demek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com

0: Tıklayın.
1: Radyo Hedef. Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Hasip olan sen, beni bana bırak. Hesabımı eksik çıkarma, kefil ol ihtiyaçlarıma. Beni bensiz bıraksan da, beni sensiz bırakma.
0: ...91.8... gönül frekansınız, Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Mescid-i Nebevi'de ne konuşuluyorsa hanelerden duyuluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıkmış hutbeye, ya eyyühen nas diyor. Ey insanlar, Ümmü Seleme validemizin hali o anda şu: bir hizmetlisine saçlarını taratıyor. Ses zaten geliyor. O duyacağını duyuyor. Ama orada bir şey öğretecek Ümmü Seleme validemiz. Ey insanlar sözünü duyar duymaz kalkacak ayağı, tası tarağı bırakacak, başörtüsünü alacak, örtecek başına, Mescid-i Nebevi'ye doğru koşacak. Hizmetli şaşıracak, anne diyecek, ne oldu? Peygamber seni mi çağırdı? Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ey insanlar dedi, ben de bir insanım. Nasıl lebbeyk demem buna? Nasıl o söze muhatap olmam? Şimdi bunu gören bir çocuk Allah aşkına o babaya nasıl saygı duymaz? Ana bunu sergiledi. Ana şunu deseydi, zaten bizim bey konuşup konuşup duruyor. Akşam gelir sorar öğrenirim deseydi, haşa. Ya da farklı bir tavır sergileseydi, o evden Medine'nin 7 fakih hanımından biri olan Zeynep binti Ümmü Seleme yetişmezdi, biliyor musunuz? Ümmü Seleme validemizin kızından bahsediyorum size. 7 tane fakih hanımdan bahsediliyor. Onlardan bir tanesidir Zeynep validemiz. Onu yetiştiren de Ümmü Seleme annemizdir. O hassasiyet olmasa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı o itaat olmasaydı, emin olun böyle bir netice ortaya çıkmazdı. İşte itaat bundan dolayı çok önemli bir şeydir. İtaatin mesajını okuyorum sizlere. İtaat, evin itaati, evinin düzeni olarak tesis et ki önemli bir sünneti ihya edebilesin, disiplini ve bereketi kazanabilesin. Bir daha tekrar edeceğim. İtaati evinin düzeni olarak tesis et ki önemli bir sünneti ihya edebilesin, disiplini ve bereketi kazanabilesin. Bereket burada ve bu büyük bir sünnet. Bunun da ihmal edilmemesi en önemli vazife. Yedinci kavram mükellefiyet. Ne demek mükellefiyet? Herkesin sorumluluğunu bilmesi. Evde kaç tane fert var? Herkes bu manada sorumluluğunu bilecek. Baba bilecek, anne bilecek, kaç tane çocuk varsa bilecek. Belki söylediğim size ağır gelebilir ama ben kendimden söyleyeyim.

demiyorum. Zaten dersimizin başlığı ne? Efendimizin çocuk eğitimi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den size söylüyorum. Ondan size aktardığım bir şey. Bir çocuk 8 yaşına gelince evde işe yaramak zorundadır. Bir daha tekrar ediyorum bu cümlemi. Bir çocuk 8 yaşına gelince evde işe yaramak zorundadır. Hiç kimse benim çocuğum küçük deme hakkına sahip değildir. 8 yaşında olsa bile olması gereken budur. Neden? Çünkü bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ananın karnındayken babayı yitirdi. Annesini 6 yaşında yitirdi. 6 yaşında dedesi Abdülmuttalib'in yanındaydı. 2 senede dedenin yanında kaldı. 8 yaşında amca Ebu Talib'in yanındaydı. 8 yaşında amca Ebu Talib'in evine geldiği zaman o gün o evde Talip var. Cafer yeni yeni gelecek o eve. Ümmü Hani var. Ali yıllar sonra gelecek o eve. Akil var o evde. Ebu Talib'in yaşı biraz ilerlemiş. Artık yaşı, çalışma gibi bir durumu yok o günlerde. 8 yaşında bir çocuk olarak İbn-i Sad'dan aktarıyorum bu bilgiyi size. Geliyor amca Ebu Talib'in karşısına. Amca ben çalışmak istiyorum diyor. Israrla ve tekrarla izini kopararak 8 yaşından itibaren çobanlık yapmaya başlıyor. Size bir şeyler söylemez mi bu örneklik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında böyle bir özellik var. Şimdi biz çocuklarımıza kıymıyoruz. Eskiden bize iyi kıyarlardı babalarımız. Biraz öyle olmak lazım aslında. Belki o kadar olmasa bile biraz kıymak lazım bu konuda. Yoksa sorumsuzca bir nesil yetişiyor. Emin olun şu anda ben lisede, üniversitede okuyan çocukları görünce üzülüyorum. Biz ortaokullu yıllardayken bizimle ilgilenen abilerimiz biz çizgiyi aştığımız için bizim frenimize basıyorlardı. Aman gitme diyorlardı. Şimdi biz üniversitede okuyan çocuklarımızın sonuna kadar gazına basıyoruz, gitmiyorlar. Ne hale girdik biz? Aslında onun altında yatan şey bu mükellefiyet noktasındaki zafiyettir. İnanın bugün çocuklarımıza biz sorumluluk duygusunu kazandıramadığımız için iş yaptıramıyoruz. Bir çocuk 30 yaşında, 40 yaşında nasıl halen baba parası yiyebilir? Nasıl bunu yerken rahat davranabilir? Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Bizim peygamberimiz yaslanmadan ayakta dik durmayı bize bir ömür öğretmişken nasıl biz yediğimiz para babamızın parası dahi olsa kendimiz alnımızın teriyle bir şeyler ortaya koymadan bu işi yapabiliriz? Böyle bir şey yok. Ve bu manada anne ve babalar, özellikle babalar, çocuklarına sorumluluk duygusunu kazandırma noktasında çok hassas olmalılar. Bir kere 3-4 yaşından başlamalı. Evladım bana bir su getir diye sözleriniz. 3-4 yaşında mutfaktan suyu anaya babaya onlar getirmeli. 8 yaşında bir erkek çocuğu eve misafir geldiği zaman çayları dolduracak olan o olmalı. Bunu kendisinin bir vazifesi olarak algılamalı. Bunu söylemeye gerek yok. Bu benim işim demeli. Ve bunu anne ve babalar olarak biz çocuklarımıza kesinlikle öğretmeliyiz. Kesinlikle yansıtmalıyız. 12-13 yaşında bizim beklentimiz daha farklı olmalı. Öyle olmalı ki kendi emeğiyle geçinmeyi bizim çocuğumuz ihtiyaç sahibi olsa dahi yarın üniversiteleri kazandığı zaman şu vakıf benim, şu dernek senin deyip kapı kapı burs arayacak bir hale de gelmemeli. Kendi alnının teriyle çalışmalı, kazanmalı, gece gidip şurada çalışmalı, burada çalışmalı. Onun bunun emeğiyle değil, kendi elinin emeğiyle geçinmeli. Belki beni şu anda kızıyorsunuz bana. Çok ağır şeyler söylediğimi söylüyor olabilirsiniz ama inanın bu mesele ne yazık ki böyledir. Halen 40 yaşında, 45 yaşında onun bunun bursuyla geçinen insanları görüyoruz. Yazık, günah değil mi? Bizim peygamberimiz demedi mi? Devenin üstündesin.
Elin

elinden kamçını düşürdün, indir deveni aşağıya, o kamçını al, isteme kimseden. Kendi nefsin için hiçbir şey istemeyeceksin. Senin peygamberinin sünnetini ihya mı etmek istiyorsun? Tabakların altını süpürmek kolay. Al sana bir sünnet. Bunu ihya et. Bunu ihya et ki ölmüş bir sünneti dirilten 100 şehit sevabı alır diyen peygamberin o müjdesi sana da gelip ulaşsın. Dolayısıyla bu konuda anne ve babalar, aman küçüktür, aman yorulmasın, aman şu olmasın, aman bu olmasın, biz çok ezildik o ezilmesin, biz çok kötü günler gördük onlar görmesin demesinler. Terletsinler çocuklarını, emin olun ne kadar terleseler çocuklarımız o kadar ileri günlerde rahat edecekler. Mükellefiyet noktasında hassasiyet olmalı ve bu hassasiyet bize bunu kazandırmalı. Mükellefiyetin mesajını söylüyorum. Mükellefiyeti aile fertlerinin hayatlarına iyice yerleştir ki onları bir ömür sırtında taşımak zorunda kalmayasın. Herkesi kendi ayakları üzerine durdurabilesin. Mesajları bir ikişer kez okuyacağım ki yazanlar rahat yazsın. Mükellefiyeti aile fertlerinin hayatlarına iyice yerleştir ki onları bir ömür sırtında taşımak zorunda kalmayasın. Herkesi kendi ayakları üzerine durdurabilesin. Bu da mükellefiyet noktasında alacağımız mesaj. Gelelim sekizincisine. O ney? Muvazanet. Ne demek muvazene? Belli, denge. Her şeyde bir denge. Ne o uçta ne o uçta hayır yoktur. Hayır nerededir? İşin ortasındadır. Hazreti Ali radıyallahu an, kerremallahu vechhe, ne dersiniz Hazreti Ali'ye? Onun bize aktardığı bir hadis bu. Aldı diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz yerden bir çubuk, bir şurasından tuttu, bir burasından tuttu. Ali, ne hayır buradadır, ne hayır buradadır. Hayır tam buradadır. Yani hayır işin tam ortasındadır. Dolayısıyla biz işin vasat olanını, dengeli olanını, hayırlı olanını yakalamak istiyorsak, bu manada ne yapıyorsak hepsinin dengesini iyi ayarlayarak yapmak zorundayız. Sevecek miyiz çocuklarımızı? Çok. Hem de çok. Ama ne kadar seversek sevelim çocuklarımızı, asla Allah'tan sakınmayacağız. Nasıl 10 yaşındaki bir çocuğu biz sabah namazına kaldırırken yüreğimiz parçalanır? Bu nasıl bir yürektir? Kılmazsa yüreğin parçalansın. Sen yanlış yerden bakıyorsun o zaman. Yanlış yerden baktığın için yüreğin parçalanıyor. Ama aynı çocuğu sen 6.30'da kışın o zorlu günlerde, o soğuk günlerde okula gönderiyorsun. Dershanelere göndermek için 40 tane iş çeviriyorsun. Onlar için neler neler yapıyorsun ama aynı çocuğun namazı için ızdırap çekmiyorsun. Yazın ilerleyen günlerde çocuk yatsı namazını kılmadı, yattı. Okşayarak, severek, koklayarak o çocuğa namaz kıldırmak durumundasın. Muvazene bunu gerektirir. Senin yüreğindeki merhamet, şefkat, bunları söyledik, konuştuk. Sevgi, muhabbet asla çocuğunun ahiretini zedeleyecek bir hale dönüşmemeli. Buna dönüştüğü zaman orada muhabbet yok, orada başka bir şey var. Ona dönüştüğü zaman orada denge adına bir şey yoktur. Dolayısıyla bu manada her şeyi dengeli olarak ayarlamak durumundayız. Sevgimiz de dengeli, kızmamız da dengeli, sinirlenmemiz de dengeli, ceza verirken de dengeli, mükafat verirken de dengeli. Şu bir yanlış mesela. Oğlum şunu yap, şu senin haçlığın. Oğlum şunu yap, sana şu hediye alacağım. Oğlum bunu yap, sana şunu alacağım. Hasan Hoca dün çok güzel bir söz söyledi. Böyle bir çocuk yarın zabıta olsa vay geldi esnafın başına. Almadan bir iş yapmayacak. Böyle bir şey olur mu? Hep böyle
dünyevi anlamda alacağını almaya yönelik bir beklenti içerisinde olsa o çocuk, biz o çocuğa şahsiyet adına bir şey vermedik. Onu biz menfaatçi birisi ettik. Bazen vereceğiz, doğru. O ceza ve mükafat, Allah bile vermeseydi cenneti, insanlar belki de secde etmeyeceklerdi Rabbul Alemin olan Allah'a. Cennet var diye işte biz şimdi çırpınıp duruyoruz. İçimizde böyle bir şey var. Allah bunu vermiş. Ceza ve mükafatı da Kur'an kelamı kadiminde dengeli bir biçimde bize söyler. Bazen cehennemde korkutur, bazen cennetle teşvik eder. Biz de aynısını yapacağız ama dengeli. Hep bu çocuklarımıza bir şeyleri söyletirken bir şeyler alacakları yönünde bir beklentiye sokmayacağız. Ya da karşılığında bunu yapmazsan şöyle yaparım, bunu yapmazsan şöyle ederim deyip de tehditvari de değil. Dengeli olacak bu. İşte muvazene dediğimiz şey bu manada, dengenin hayatın içerisinde, eğitimin esası içerisinde tesis edilmelidir. Bir atasözümüz var, çok güzel bir atasözü, onu size aktarmak istiyorum. Çocuğu aç bırakırsan hırsız, çok döversen arsız, çok seversen bahtsız olur. Aslında Anadolu irfanı dedikleri şey de bu olsa gerek. Bakın bir cümlede meselenin özünü, işin dengesini bize söyledi. Ne çok sevmeli, yani sevgide ölçüyü kaçırmalı, ne çok dövmeli, ne de bu manada çok aç bırakmalı, mahrum etmeli. Hepsini dengeli bir biçimde yapmalı. Dengeyi korumalı, muvazeneyi eğitimin, öğretimin esası kılmalı. Muvazenetin de mesajını veriyorum. Muvazene iplerini elinden hiç bırakma ki sağa sola savrulmadan istikamet üzere yürüyen evlatlar edinebilesin. Muvazene iplerini elinden hiç bırakma ki sağa sola savrulmadan istikamet üzere yürüyen evlatlar edinebilesin. Bu da muvazenetin mesaj itibariyle bize verdiği. Dokuzuncusu münasebet. Münasebetten kastımız ne? Hepimiz birbirimizle münasebet kuruyoruz. Bakın burada da bir meclis kuruldu, bir münasebet üzere. İnsanoğlu münasebet kurma üzere ya zaten yaratılmıştır. Bizler de nasıl dış dünyayla bir iletişimimiz, bağımız varsa evlatlarımızın da böyle bir bağı olmalı, olmak zorunda. Biz evlatlarımızı şöyle bir cam kavanozun içerisine alıp da saklayamayız. Bu doğru bir şey değil. Onlara ait bir dünya kuruyoruz. Gittikleri okullar belli. Arkadaşlarını bizler belirlemişiz güya, belli. Bir şekilde onlara bir dünya belirlemişiz. Her şeyin çerçevesini çizmişiz. Cam kavanozun içerisinde. Biri çıkıyor, alıyor eline bir taş, o kavanoza bir vuruyor. Darmadağın oluyor o kavanoz, çocuk kalıyor ortada. Nasıl davranacağına dair hiçbir şey bilmiyor. Böyle yapmak, böyle davranmak çocuğa bir iyilik değil. Çocuk yanlışı da öğrenmeli. Yanlışın yanlış olduğunu bilerek onu görmeli. Zaten öğreniyor da bunu. Siz istediğiniz kadar sınırlayın. Evde bu işi siz istediğiniz kadar yaptığınızı zannedin, okula gittiği zaman okulda zaten birçok şeyi öğrenecek. Sokakta yürürken öğrenecek, televizyonda öğrenecek. Siz televizyon kanallarının hepsini iptal etmişsiniz, sadece belli kanalları çocuklarınıza izlettiriyorsunuz. Çocuk teyzesine gidiyor, izliyor. Dayısına gidiyor, izliyor. Komşusuna gidiyor, izliyor. Ne yaparsanız yapın, o manada siz onu cam kavanozun içerisine koyamıyorsunuz. Bu doğru bir şey de değil. Asıl burada önemli olan şey, çocuğun dış dünya ile bağ kurmaya başladığı zaman uzaktan onu kontrol etmektir. Müdahil olarak değil. Şimdi bu çağın çocukları 13-14 yaşında babanın karşısına geçip diyor bana karışamazsın diye. Bunu diyen bir nesile sen müdahale ederek bazı şeyleri yaptırmaya çalışırsan iyice o çocuğun nefretini kazanacaksın. Ne yapacaksın? Uzaktan.
hiç o fark etmeyecek.

Ama sen öyle bir ayarlayacaksın ki arkadaşlarını da sen belirleyeceksin. Aileleri bir araya getireceksin, ortak havuzlar oluşturacaksın. Çocuğun çevresinin güzel insanlardan oluşabilmesi için ortak zeminleri zorlayacaksın. Bir şekilde bu münasebeti makul bir seviyeye gelmesi için gayret göstereceksin. Eğer bunu yapabilirsen, bu manada bir çaba içerisinde olursan, inan ki elde ettiğin şey çok daha farklı olacak. Bakın, yaptığımız somut yanlışlardan size bir örnek vereyim. Batı'dan bize gelen bir şey. Evlerimizi imar ederlerken nasıl imar ediyorlar? Genişçe bir salon var. Orası misafir odası olarak kullanılıyor. Ondan sonra küçük 2-3 tane oda. O odalardan da her birisi evin bir ferdi olan çocuğa ait. Çocuğa ait olan o alan çocuğun kendi şahsi alanı, evi. İçeriye girer girmez çocuk orada başlıyor hayatına ve sen ana ve baba olarak belki 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika çocuğunla aynı zemini paylaşamıyorsun. Çok yanlış bir şey. Bir kere biz evet çocuklarımıza ait odalar olsun bir şey demiyorum. Ama çocukların yetişkinlerin yanında bulunmaları onların şahsiyetlerinin oluşmasına, şahsiyetlerinin olgunlaşmasına en önemli etkenlerden bir tanesidir. Dün konuştuk mesela evde dedenin olması, ninenin olmasını. Dedenin, ninenin olduğu evlerde çocukların irfani anlamdaki birikimleri çok çok daha farklıdır. Tecrübe edenler bunu çok iyi bileceklerdir. Ama çocuk bireysel olarak yaşamaya alışmışsa, 13 yaşından itibaren kendisine ait bir odası var. Eşyaları hep ona ait, hep kendisine ait bir dünya kurmuşsa, o çocuğun dış dünyada başkalarıyla makul bir biçimde iletişim kurması da mümkün olmuyor. Çünkü o kendine ait bir dünya oluşturmuş. O dünyanın içerisinde kendine ait bir şeyleri söyleyip duruyor. Ama biz onu yapmamalıyız. Dün söyledim, hiç değilse sofraların başında çocuklarımızla bir araya gelmeli, çocuklarımızla konuşmalı, onların dertlerini dinlemeli, eşler birbirleriyle konuşurken çocuklar da buna şahit olmalı. Televizyon mu izlenecek? Beraberce izleyin. Niye herkesin odasında bir televizyon var da herkes başka bir şeyi izlemek durumunda? Niye aynı şeyi biz izleyemiyoruz? Neden böyle bir şeyi kaybettik biz? Demek ki ortada bir sıkıntı var. O sıkıntıyı telafi etmenin yolu ortak zeminleri çoğaltmaktır. Bu da münasebetle olacak bir şeydir. Münasebetin mesajını da söylüyorum. Münasebeti doğru bir düzlemde geliştir ki cam kavanozlarda değil bataklıklarda bile evlatlarını koruyabilesin. Bir daha tekrar ediyorum. Münasebeti doğru bir düzlemde geliştir ki cam kavanozlarda değil bataklıklarda bile evlatlarını koruyabilesin. Bu da 9. madde. Şimdi gelelim 10. maddeye. Ana ve baba olarak hepsini dört dörtlük yaptınız. Öyle varsayalım. Temsiliyeti öyle bir yaptınız ki peygamberi bir ahlakı yansıttınız. Muhabbeti öyle bir yaptınız ki yüreğinizden onların yüreklerine oluk oluk muhabbet akıttınız. Merhameti öyle bir yaptınız ki peygamberi bir merhametle çocukları bağrınıza bastınız. Adaleti öyle bir yaptınız, öyle bir tesis ettiniz ki en ufak bir zulümü hayatınızda yer edindirmediniz. Salihatı öyle bir yaptınız ki onlarca havuz oluşturdunuz. Çoluk çocuk hep beraber el ele vererek salih amellerinizi çoğaltmaya çalıştınız. İtaati istenilen oranda yaptınız. Mükellefiyeti bugün söylediğim çerçevede yerine getirdiniz. Muvazeneti, dengeyi istenilen oranda tesis ettiniz. Münasebeti de yaptınız. Bu kadar şeyi yaptınız. Ne oldu sonuç? Yine de çocuğunuz istediğiniz gibi olmadı.
Olmaz mı böyle bir şey? Olur. Olur, olduğunu Kur'an bize söylüyor. Nuh gibi bir peygamber aleyhisselam 950 sene ya da Kur'an'ın kullandığı ifadeyle söyleyelim. 1000-50, o 950 değil. 950 olsaydı Kur'an direkt 950 söylerdi. 1000-50 sene çırpındı, çırpındı, çırpındı, olmadı. Ne olacak? Şimdi kim diyebilir ki Hazreti Nuh haşa yapmadı, babalığı yerine getiremedi? Kim diyebilir? Siz Asiye olabilirsiniz. Asiye gibi Kur'an'ın övdüğü bir hanım olabilirsiniz. Ama Allah size bir firavun nasip eder. Olmaz mı? Olur. Örneklerini okuyoruz. Siz Lut olabilirsiniz. Bir peygamber olabilir, defaatle ayağınıza melekleri getirebilirsiniz. Evinizin içinden hainler çıkar, sizi hain olarak, sizi ihanete uğratarak satacak kadar size ihanet edecek ehliniz, evlatlarınız, eşleriniz çıkabilir. Olmaz mı? İbrahim gibi bir peygamber olursunuz, rahmetin babası olursunuz, o rahmetten babanız Azer'i nasiplendiremezsiniz. Allah aşkına Kur'an bunları niye anlatıyor bize? Ah vah etmek için mi? Hayır. Sen de zamanın İbrahim'i olabilirsin. Sen de zamanın Asiye'si olabilirsin. Sen de zamanın Meryem'i olabilirsin. Sen de zamanın Nuh'u olabilirsin. Bunun için anlatıyor. Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, senin tavrın Hazreti Nuh'un tavrı gibi olacak. Nasıldı o tavır? 950 sene kavmiyle olan münasebetini konuşmuyoruz. Şu anda biz baba Hazreti Nuh'u konuşuyoruz. 950 sene sen çırpınacaksın. Evladım yapma diyeceksin. Evladım Allah var diyeceksin. Evladım puta tapma diyeceksin. Evladım futbol değil bu diyeceksin. İnternet değil Kur'an diyeceksin. Televizyon değil seccade diyeceksin. Diyeceksin, diyeceksin. Çocuk dinlemeyecek. Ama sen iş biteceği anda bile gemiye Kenan'ı almak için el uzatacaksın. Uzatmak zorundasın. Allah'ın senden istediği bu. 950 sene çırpınsan bile Allah senin gibi bir evladı bana vermeseydi deme hakkına sahip değilsin. Ne görürsen göresin. Nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalırsan kalasın yine de sen Hazreti Nuh gibi inleyip inleyip duracaksın. İşte bunun adı sebattır. Sebat da bu işin son kavramıdır. Eğer sebat olmazsa inanın hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben duyuyorum ara sıra içinizden bazı kardeşler de söylüyor. Hocam bir türlü evladımızı namaza alıştıramadık. Peki ne yaptın? Şunu yaptım, bunu yaptım. Kaç gece onun için ağladın? Onu söyleyince cevap yok. Keşke biz şunu yaptım, bunu yaptım diyeceğimiz o sözlerin içerisine bir tane de onu ekleseydik. Evet ben baba olarak, ana olarak tesettür meselesinde sıkıntısı olan kızım için şu kadar gün, şu kadar gece gözyaşı döktüm diyebilseydik. Keşke bunu gerçekten söyleyebilseydik. Keşke bu manada bir gayretimiz olsaydı. Eğer biz bunu yapsaydık, inanın Allah kendisi için akıtılan o gözyaşlarını asla zayi etmeyecekti. Biz Nuh gibi davranmadan Nuh gibi ödül istiyoruz. Var mı böyle bir şey? Biz elimizden geleni yapmadan ortaya bir şeyler çıkmasını istiyoruz. Ama bu bekleyiş doğru bir bekleyiş değil. Size bu manada sebatı biraz doğru bir biçimde anlayabilmek için farklı bir örnek vereceğim. Bir sahabinin üzerinden sebat nasıl anlaşılmalı onu anlamamıza örnek olsun diye
model olsun diye bu örneği veriyorum.

Edeceğim. Size Hazreti Ebu Bekir desem nasıl bir şahsiyetten bahsettiğim hepinizin malumudur değil mi? Eğer ashabın en büyüklerinden bahsedeceksek en üste yazacağımız isim Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh olmalı. Allah ondan ebeden razı olsun. O sahabenin en hası, en ideali, en yakın olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizle bağı güçlü olanı. Hazreti Ebu Bekir'in aile olarak ailesine şöyle bir bakalım. Anası ilk günlerde iman ediyor. Selma Ümmül Hayr. Nasıl iman ediyor? Hazreti Ebu Bekir duymuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Mekke'de Kabe'nin avlusunda işkence yapılıyor. O anda Mekke'nin dışında koşa koşa geliyor. O hali bize Hazreti Ali tasvir eder. Bir baktık geliyor üzerinde beyaz bir cübbe. Gelirken onu engellemeye çalışanları iterek geliyor. Gelirken de etekdulune raculen en yekule Rabbi Allah. Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz diyerek engelleyenlere karşı kendisini siper ede ede Kabe'nin avlusuna geliyor. Atıyor Efendimizin üzerine kendisini. Mekke müşrikleri bırakıyorlar peygamberimizi, alıyorlar Hazreti Ebu Bekir'i. Başlıyorlar onu dövmeye. Öyle dövüyorlar, öyle dövüyorlar ki Ümeyye İbni Halef işin sonunda artık o kadar sinirlenmiş ki oturuyor Hazreti Ebu Bekir'in göğsünün üzerine, alıyor eline ayakkabısını, yüzüne vura vura Hazreti Ebu Bekir'ini bayıltana kadar dövüyor. Baygın bir halde eve öyle taşınıyor. Eve taşınır taşınmaz gözünü açtığında anası elinde bir suyla beklerken söz şu oluyor: Mâ fu'ile bi Rasulillah. Allah Resulüne ne oldu? Anne daha iman etmemiş. Selma Ümmül Hayr diyor ki bırak diyor onu. Zaten ne geldiyse onun yüzünden başına geldi. Bir bardak su iç, bir şeyler ye de halini topla dediği zaman vallahi ana, onu gözlerimle görmeden, onun iyi olduğundan haberdar olmadan ne bir yudum su içer ne bir lokma yemek yerim. Sevgi, muhabbet, Ebu Bekir olmak bu işte. Niye aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sevir Dağı'nda 3 gün 3 gece Hazreti Ebu Bekir'le yan yanaydı? Siz buradan anlayın. Ebu Bekir olmak öyle kendiliğinden olmuş bir şey değil. İşin sonunda mesele uzun. Efendimiz'i görüyor. Oraya Efendimiz'i görmek için dirseklere alınarak taşınıyor. O haldedir Hazreti Ebu Bekir. Efendimiz'i görünce, Efendimiz'in iyi olduğunu görünce seviniyor. Orada Efendimiz onun o halini gördüğü zaman, ey Ebu Bekir diyor, benim için mi bunca şey? Ya Resulallah bırak beni de ben senden bir şey istiyorum. Kapının arkasında şu anda annem bekliyor. Günlerdir yalvardım, yakardım, ne yaptımsa imana gelmedi. Ama biliyorum ki şimdi benim bu halimden çok etkilenmiş, yüreğinde imana doğru bir meyil var. Hadi ya Resulallah bir dua et, anam da gelsin. Eller açılıyor, hidayet için dua isteniyor. Selma Ümmül Hayr için kapıdan içeriye giriyor Selma validemiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. O kelime-i tayyibesi onun dilinden çıkıyor. Anayı kazandı. Babayı kazandı mı? Hayır. Kaç yıl baba için çırpındı biliyor musunuz? Tam 21 yıl. Bakın, bir evlattan bahsediyorum size. 21 yıl boyunca tek bir kelime etmedi babaya. Baba neler neler söyledi ona. Mesela diyordu ki sen akılsız bir tüccarsın, haşa. Herkes ticaret için işe yarayacak adamlar alıyor. Sen gidiyorsun hiçbir işe yaramayacak adamlara paranı verip onları alıp azat ediyorsun. Bilal neye yarar ki sen Bilal'i alıp azat ediyorsun? Bunu demesine rağmen bir şey demiyor. Yıllar sonra diyecek. 21 yıl sonra Ebu Kuhafe gelip iman ettiği zaman
O gün Bilal'in sesi de Mekke'nin sokaklarında yayılmıştır. Baba, bu işe yaramayan adam, hani sen diyordun ya, Bilal işe yaramayan.

yaramaz diye al sana işe yarayıp yaramadığına dair işaret. Ama en ufak bir rencide edici söz babaya karşı kullanmamış. 21 yılın sonunda Mekke fethedildiği gün alıp gelmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir bakıyor ki geliyorlar. Baba o günler 80 küsür yaşında, gözleri de görmüyor. Elinden tutmuş getiriyor. Efendimiz onları görünce ey Ebu Bekir, niye üzdün babacığını, niye yordun buraya kadar? Deseydin ben gitseydim onun ayağına. Hayır ya Resulallah. Eğer biri birinin ayağına gidecekse ayağa gidilecek olan sen değilsin biziz deyip babasını peygamberin ayağına getiriyor. İman ediyor Ebu Kuhafe. İman ettiği anda o cümleyi söylediği sırada Hazreti Ebu Bekir bir tarafa çekilip ağlamaya başlıyor. Efendimiz niçin ağladığını anlamıyor. Kaldırıyor şöyle Hazreti Ebu Bekir'i. Ey Ebu Bekir diyor. Babanın imanı için ne kadar çırpındığını biliyordum. 21 sene sen bunun için gece gündüz dua dua yakardın. Şimdi Allah sana nasip etti. Güleceğin yerde, sevineceğin yerde nedir bu gözyaşı? Ya Resulallah diyor. Vallahi babam için ne kadar ızdırap çektiğimi sen biliyorsun. Ama benim bildiğim bir hakikat daha var. Aynı ızdırabın daha fazlasını sen amcan Ebu Talip için çekiyordun. Ama Allah bana nasip etti, sana etmedi. Bana nasip olup da sana nasip olmayan şeyi anlayınca, görünce dayanamadım diyor. Ebu Bekir olmak bu. Seven, sevdiklerinin sevdiğini de sever değil mi? Ebu Bekir'in sevgisi böyle bir sevgi. Babayı sebatla böyle kazanıyor. Peki çocukları için size bir şey söyleyeyim. Hazreti Ebu Bekir 4 evlilik yapmış. Arka arkaya. Bu 4 evlilikten 2 tane kızı var. Onu çok iyi biliyoruz. Esma, Aişe. Sonra Hazreti Ebu Bekir görmüyor onu. Hanımı, son hanımı hamile iken vefat ediyor Hazreti Ebu Bekir. Vefat ettikten sonra o kız doğuyor. O kızın adı da Ümmü Habibe oluyor. Yıllar sonra Ümmü Habibe Abdurrahman İbni Avf ile evlenecek. Ama Ümmü Habibe'yi Hazreti Ebu Bekir görmüyor. İki kızı da ilk günlerde iman etmiş. Biliyorsunuz bunu. Hem Esma validemizi hem de onun 10 yaş küçüğü olan Ayşe anamızı. İkisinin anası başka. Esma validemizin annesi Kuteyle binti Abdülüzza. Ayşe validemizin annesi ise Ümmü Rumman. Bunlar anaları ayrı olmasına rağmen babaları Hazreti Ebu Bekir. Kızlarından taraf bir şikayeti yok. Gelin oğullarına. 3 tane de oğlu var. Abdullah, Abdurrahman, Muhammed. Muhammed en küçükleri. Anası kim Muhammed'in? Esma binti Ümeys. Esma binti Ümeys daha önceden kimin hanımıydı? Cafer-i Tayyar'ın hanımıydı. Cafer-i Tayyar'a Abdullah'ı doğurdu, Muhammed'i doğurdu, avını doğurdu. Cafer-i Tayyar Mute'de şehit olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'le evlendi Esma validemiz. Ona da Muhammed'i doğurdu. Hazreti Ebu Bekir Muhammed'le fazla yaşamadı. 2 yıl falan yaşadığını biliyoruz. Hazreti Ebu Bekir vefat ettikten sonra Esma binti Ümeys bu sefer Hazreti Ali ile evlendi. Nasıl bir hanım buradan anlayın. Üç kocasına da şöyle bir bakın da hizaya gelin derler ya, hizaya gelin. 3 kocasından da çocukları var. Muhammed'le de Hazreti Ebu Bekir'in münasebeti yok. 2 oğlu Abdullah ve Abdurrahman. Abdullah Esma validemizin anne bir kardeşi, Abdurrahman Ayşe validemizin anne bir kardeşi. Hazreti Ebu Bekir kızlarından gördüğü kolaylığı oğullarından görmüyor. Bakın size nasıl bir evden bahsediyorum, anlıyorsunuz değil mi? Hazreti Ebu Bekir gibi bir babadan bahsediyorum. Oğlu Abdullah'ı bir şekilde imanla tanıştırıyor. Hicret günlerinde biliyorsunuz ona bir rol biçilmiş. O rol gereği ne yapacak?
çarşı pazarda

0: dolaşacak, bilgiler alacak, o bilgileri Esma validemize getirecek. Esma validemiz o bilgileri azık taşırken Sevir mağarasına babaya götürüp o bilgileri bildirecek. Evlenme çağına geldiği zaman Abdullah birisiyle evlenmek istiyor. Kim o? Hazreti Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr'ın kızı Atike İbni Zeyd. Hazreti Ebubekir bu evliliğe karşı çıkıyor. Sebebi ne? Sebebi şu. Atike binti Zeyd çok güzel bir hanım. Diyor ki bir baba olarak, dün böyle bir soru sorulmuştu. Evlenince kadar mı, ne kadar sorumluluk var babanın, ananın, evladın üzerine, onun da bir cevabı olacak. Hazreti Ebubekir diyor ki Atike çok saliha bir hanım. Benim ondan bir şikayetim yok. Benim şikayetim oğlumdan. Oğlum hanımının güzelliğine kapılır, Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda zafiyet gösterir. Böyle bir şey yaparsa eğer ben oğlumun adına üzülürüm diyerek Hazreti Ebubekir'de bir ızdırap var. Düşünün, Ebubekir gibi bir babanın oğlu Abdullah Bedir olduğu zaman 16 yaşında Bedir'e katılmıyor. Uhud olduğu zaman 17 yaşında Uhud'a katılmıyor. Hendek olduğu zaman 19 yaşında Hendek'e katılmıyor. Hendek'ten sonraki savaşlara Hazreti Ebubekir'in sopasıyla katılıyor. Ama biz biliyoruz ki onlarca ensar ve muhacirin delikanlıları babaları Hazreti Ebubekir gibi biri olmamalarına rağmen cihada katılmak için parmaklarının ucuna basarak peygamberin önünde görünmeye çalışıyorlardı. Onlarca örneğini size defaatle anlatmışımdır. Babas olarak Hazreti Ebubekir oğlunun bu zafiyetini bildiği için Atike validemizle evlenmesini istemiyor. Ama bunlar birbirlerine aşıklar. İkisi de Mekke'de aynı yaşlarda yetişen çocuklar. Evler birbirine yakın. İki aile birbirini tanıyorlar. Kız erkek birbirini istiyorlar. Sonunda Hazreti Ebubekir mecbur kalıyor ve bu ikisini birbiriyle evlendiriyor. Evlilikleri çok güzel geçiyor. Birbirlerine şiirler yazıyorlar ki o şiirler şu anda bizim kaynaklarımızda halen mevcut. Bir gün bakıyor ki baba olarak Hazreti Ebubekir Abdullah cuma namazına gelmemiş. Baba, tavır öyle bir tavır ki cuma namazına, peygamberin mescidine gelmeyen bir oğul benim oğlum olamaz diyor. Ne olacaksa olacak, bu iş bir yönüyle makul bir noktaya gelecek. Ve ısrarla Atike ile Abdullah'ın boşanması konusunda Hazreti Ebubekir ağırlığını koyuyor. Ve ikisini birbirinden boşatıyor. Ama aşk söz dinler mi? Birbirlerine şiirler yazıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Araya aracılar gidiyor, bakıyorlar ki olacak gibi değil. Tekrardan nikah gerçekleşiyor. Bir daha evleniyorlar. Bir daha evlendirirken birbirleriyle Hazreti Ebubekir oğlundan söz alıyor. Cihada gitmemezlik yapmayacaksın, namazlarını aksatmayacaksın. Bu konuda bana söz ver, ben de senin evliliğine karşı çıkmayayım diyor. Sözü aldıktan sonra Hazreti Ebubekir bir daha o evliliği yapıyor. Hazreti Ebubekir'in oğlunu söylüyorum size. Dikkat edin, nasıl bir ismi konuştuğumuzu dikkat edin ve bugünün dünyasında da bu tarz şeylerin mümkün olduğunu, karşılaşmamızın her an imkan dahilinde olduğunu unutmayın. Gelin öteki oğluna, Abdurrahman'a. Abdurrahman Abdullah'ın küçüğüdür. Bedir'de müşriklerin tarafında babasına karşı kılıç sallıyor. Ve Bedir'den sonra diyor ki, kaç kez Müslüman olduktan sonra söylüyor babaya. Kaç kez diyor, seninle yollarımız kesişecekti. Seninle savaşmamak için seni görmemezlikten geldim. Baba Ebu Bekir de diyor ki eğer ben seni görseydim aynı tavırı sergilemezdim. Seni görseydim Bedir'de ben sana karşı kılıç kullanırdım diyor. Uhud'da müşriklerin tarafında geliyor tekrardan Medine'ye. Hendek'te müşriklerin tarafında geliyor. 18 yıl boyunca Abdurrahman İbni Ebi Bekir müşrik olarak yaşıyor. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu bu. Ama ne yaptı Hazreti Ebu Bekir? İnanın, Bedir için o sözü söylemesine rağmen, ne zaman ellerini kaldırsa dua için, evlatlarına ve yakınlarına hidayet için dua dua yakarmıştır. Ne zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamdan dua istese, ya Resulallah dua et Abdurrahman'a da o da gelsin demiştir. Dua et Ebu Kuhafe'ye o da gelsin demiştir. Izdırabı yüreğinden hiçbir zaman çıkarmamış. Ama bir baba olarak da mümin bir babaya düşen, mümin bir babaya yakışan tavrı ortaya koymuştur. Siz bu örnek üzerinden sebatın ne demek olduğunu anlayın artık. Sebatın da mesajını vereyim ve sözlerimi bitireyim. Sebatı, sabrı her daim kuşan ki Nuh gibi bir ömür ah ah diye inlesen de evlatlarından ümit kesmeyesin, onları defterden silmeyesin. Bir daha tekrar ediyorum. Sebatı, sabrı her daim kuşan ki Nuh gibi bir ömür ah ah diye inlesen de evlatlarından ümit kesmeyesin, onları defterden silmeyesin. Allah bu kavramları bizlerin de hayatının esası kılsın inşallah. Evlatlarımızı bu kavramlar çerçevesinde yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri yetiştirsin Mevla. İnşallah önce kendimizi bu manada yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Bizlerin yetişmesinden sonra o güzelliklerin nesillerimize ve tüm İslam ümmetinin nesillerine yansıtılmasını bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz.

0: Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: Bu oyun 1940-1950'lerde yaşanmış bir hikayeden alınmıştır.
1: Evet Bayan Gertrude. Hayır hayır, sizinle bütün Alman kamuoyunda günlerce yankı bulan romanınız hakkında konuşmak istiyorum. Nasıl? Ha, romanı okudum tabii. Elbette sizin hayatınızı bir de kendi ağzınızdan dinlemek benim için en büyük zevk olacak. Yarın gelebilir miyim? Çok teşekkür ederim Bayan Gertrude. Size de iyi günler.

0: Sizinle röportaj yapmama izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim Bayan Hoots.
1: Aslında bu röportaj için ben teşekkür ederim. Evet, yazdığım romanımla ilgili sorularınızı bekliyorum Bay Müller.
0: Yazdığınız roman Almanya'da çok geniş yankı uyandırdı. İlk sorum şu olacak. Yazdığınız eserde romanın kahramanları dahil hayal mahsulü hiçbir şeyin bulunmadığını yazmışsınız. Doğru mu bu?
1: Evet. Romanda yazılanların hepsi doğru. Hatta eksiği var, fazlası yok.
0: Yani romanınızda yazmadığınız hususlar mı var? Bunu mu demek istediniz?
1: Evet. Es geçtiğim hususlar oldu.
0: Ümit ederim röportajımızda bunları es geçmezsiniz.
1: Hayır. Her şeyi anlatacağımdan emin olabilirsiniz Bay Müller.
0: Kendi açımdan söylüyorum. Romandaki olanlara insanın inanası gelmiyor. Siz uzun yıllardır çeşitli konularda roman yazdınız. Fakat bugüne kadar en fazla satış yaparak Almanya'da ilk defa bir rekora imza atan kitap kendi isminizi verdiğiniz Gertrud Hutz oldu.
1: Doğrusunu isterseniz kendi hayatımı hiçbir değişiklik yapmadan yazmaya karar verdiğimde çok zorlanmıştım. Çünkü zor bir karardı bu. Üstelik böyle satış rekorları kıracağını da hiç düşünmemiştim.
0: Kitabınıza neden bu kadar fazla rağbet edildi dersiniz?
1: Sanırım insanlar okudukları bir kitapta, izledikleri bir filmde veya programda hayatın kendisini arıyorlar. Galiba insanları gerçekler ilgilendiriyor. Bu yüzden kendimi olduğu gibi yazmam insanların ilgisini çekti.
0: Ben de şimdi romanlaştırdığınız hayatınızı bir de sizin ağzınızdan dinleyerek okuyucularımıza ulaştırmak istiyorum.
1: Hay hay, memnuniyetle. Babam romanımda da bahsettiğim gibi özbeöz bir Türktür. Yıl 1941. İkinci Cihan Harbi'nden önceki yıllar. Hitler Almanyası. O zaman babam Fikret Bey'i üniversiteye yeni adım atarken görüyoruz. Son derece zeki biri. Devlet bursuyla Almanya'da makine mühendisliğinde okumaya hak kazanmış. Türklerde aile bağları bizim tersimize son derece kuvvetlidir. Babam Fikret Bey de annesinin tek oğlu olarak okumak için Almanya'ya bin bir güçlükle ulaşabiliyor ama Türkiye'deki anacığı hasret ve ayrılık ateşiyle kıvranıyordu.
2: Kaç gün oldu Fikret'ten hala haber yok Hasan.
3: Durun bakalım, Almanya'ya ulaşmak öyle kolay mı sanıyorsunuz? Türkiye nere, Almanya nere? Yüzlerce kilometre gideceksin, ancak ondan sonra varırsın. Üzülme abla, üzülme. Bugün yarın muhakkak tel çeker.
2: Hayırlısıyla bir haber alabilsek biricik evladımdan.
3: Alırsın alırsın, bu işler hemen olacak şeyler değil, sabır gerek.
2: Öyle de sen dayısısın ama ana yüreği başka Hasan. Biricik oğlumun ateşi göğsümün, aha şuracığında kor ateş gibi yanıyor.
3: Devlet bursuyla gitti Fikret. Sen böylesin de Fikret giderken gayet rahattı.
2: Karnı aç mı, parası yetecek mi, üşüyor mu, trende rahatsız mı oldu? Ay, en önemlisi de oralara alışmasından çok korkuyorum Hasan.
3: Hayda, amma evhamlısın abla, boş kuruntu seninki.
2: Ay, ne bileyim, oralara alışırsa bir daha dönmez diye korkuyorum.
3: Aklını yorduğun şeye bak, Fikret ölür de yine yavur içinde kalmaz.
2: Belli mi olur?
3: Belli belli, Fikret'in sana nasıl düşkün olduğunu bilirim. Seni yalnız bırakmayı göze alıp da oralarda kalmaz.
2: Yine de içimde öyle bir korku var işte.
3: Abla fazla kafana takma, bak göreceksin bugün yarın telgrafı gelir. Gelirse hemen sana getiririm. Ben şimdi dükkana gidiyorum.
2: Selametle git kardeşim.

0: Babanız Fikret Bey'in o günün şartlarında Almanya'da barınması, dirlik tutturması pek kolay olmasa gerek.
1: Elbette. Babam Fikret Bey Almanya'ya geldikten sonra kalacak bir yer bulmak için uygun fiyatta otel aramaya başlar. O sıralar İkinci Dünya Savaşı'nın her an patlak vermesi konuşulmaktadır. Hayat oldukça pahalıdır. Bu yüzden de ucuz otel bulmak imkansız gibidir.
0: Romanda bu hususu biraz üstü kapalı gibi geçmişsiniz.
1: Evet. İlk 3-4 gün tren istasyonunda kalmış babam. Orada çalışan bir temizlikçi ona pansiyonda kalabileceğini söyleyip, o zaman kasap olan dedem Bergman'ın evinde bir odayı ucuza kiralayabileceğini söylemiş ve sonra da adresini vermiş babama.
2: Siz Türk müsünüz bayım?
3: Evet. Ha.
2: Almanya'ya niçin geldiniz?
3: Okumak için.
2: Ne okuyacaksınız?
3: Makine mühendisi.
2: Kim gönderdi sizi?
3: Kendi ülkemde... Şey, affedersiniz Bay Bergman, siz müfettiş misiniz?
2: Hayır, kasabım. Et satarım. Niçin sordunuz?
3: Alt tarafı bir oda kiralamak için fazlasıyla sorguladınız da.
4: Siz babamın kusuruna bakmayın Fikret Bey. Onun Türklere karşı biraz alerjisi vardır da.
5: Sen sus Sera.
4: Yalan değil ki anne. Babam Türklerden hoşlanmaz.
3: Öyleyse ben gideyim.
2: Nereye gidiyorsunuz?
3: Türklere alerjisi olmayan başka bir pansiyon bulmaya.
2: Buna gerek yok delikanlı. Helena, yukarıdaki odayı hazırla. Bu bay orada kalabilir.
5: Peki Bergman. Ben çıkıyorum Sera. Sen de bana yardım et kızım.
4: Tamam anne. Şanslı gününüzde
5: Sera,
4: Fikret
5: Bey. Sera, hadi seni bekliyorum.
4: Tamam.
3: Odanızı bir Türkiye kiralamayı kabul ettiğiniz için teşekkür ederim Bay Bergman.
2: Ne yazık ki paraya ihtiyacım vardı delikanlı. Bir yılan da olsam vermek durumundaydım.
0: O zaman Almanlar gerçekten Türklere bu kadar düşman mıymış?
1: Doğrusunu isterseniz dedem o zaman bir Hitler hayranı ve parti üyesiymiş. Bunun için çok çalışırmış. Maddi bakımdan sıkıntıya düşmesi de bu yüzdenmiş.
0: Dedeniz düşmanken anneniz nasıl dost olmuş Fikret Bey'e Bayan Gertrud?
1: Babam Fikret Bey üniversiteye makine mühendisliğine kaydını yaptırdığı zaman annem Sera da aynı fakülteye gitmektedir. Babamla annemin üniversiteye birlikte gidip gelmeye başlamaları dedemi rahatsız etmiştir.
2: Bak Helena, Sera'ya söyle o Türk'ten uzak dursun.
5: Nasıl yani? Yakınlık ya uzak durmasını istiyorsun Bergman.
2: Evet. Aynı üniversitede okuyorlar diye her sabah evden birlikte çıkmalarına gerek yok.
5: Ne var bunda?
2: Bu iş hiç hoşuma gitmiyor, anladın mı? Eğer paraya ihtiyacım olmasaydı...
5: Sera zeki bir kızdır Bergman. Ona güvenmeliyiz. Hata yapacağını zannetmiyorum.
2: Sen yine de ona göz kulak ol. Lütfen dediklerimi aynen söyle.
5: Peki, söylerim.
0: Bu tembihlerin faydası olmuş mu gerçekten?
1: Hayır. Annem cıvıl cıvıl gençliğini yaşadığı bir çağdadır. Her gün beraber olduğu babamı daha yakından tanımak fırsatı bulmuştur. Türkler biz istesek de istemesek de mert insanlar olduğu için onun kişiliği annemi elbette çok etkilemiştir. Dedem Bergman'ın söyledikleri umurunda bile değildir. Fakat onun yanında tabii daha dikkatli davranıyordu.
0: Yani gizliden gizliye bir aşk mı başlamış?
1: Evet. Babam Fikret Bey de anneme karşı ilgi duymaya başlar ve bütün yasaklara rağmen aralarında ömür boyu devam edecek bir aşk ateşi sürüp gider. Böylece göz açıp kapayıncaya kadar 4 yıllık üniversite hayatı sona ermiş, yıl 1945'lere dayanmıştır. Annem de babam da sınıflarını geçmiş, mühendis olmaya hak kazanmışlardır.
5: Bugün ne kadar sevinçlisin Sera.
4: Nasıl sevinçli olmam anne? Yarın mezuniyet törenimiz var. Okul hayatım bitiyor ve ben kızının Sera makine mühendisi oluyorum.
5: Çok şükür bugünleri de gördük.
4: Bu gece mezuniyet balomuz var anne. Balo kıyafetimi hazırladın mı?
5: Elbette, istersen gösterebilirim.
4: Ciddi misin?
5: Bak anne, işte burada.
4: Bu çok güzel bir elbise.
5: Bu gece göz kamaştıracaksın Sera.
4: Teşekkür ederim anne.
5: Fikret Bey de gelecek mi?
4: Nerede? Ne kadar isterdim ama o sadece mezuniyet törenine katılacak.

0: oldu? Üzülmüş gibi bir halin var.
1: Elbette üzülürüm. Baloda sadece onunla dans etmek isterdim. Düşünsene, saatlerce Fikret'le dans etmek. Harika bir şey olurdu.
0: Susar mısın Sera? Saatlerce bir Türk'le dans etmek de ne demek? Sen üstün Alman ırkına mensup bir kızsın. Oysa bir Türk.
1: Bunları sen mi söylüyorsun anne?
0: Evet, elbette ben.
1: Babamdan korktuğun için böyle konuştuğunu düşünüyorum.
0: Hayır, beni dinle kızım.
1: O yarın törenden sonra memleketine dönecek. Buradan bizlerden ayrılacak. Bunlar ne korkunç şeyler anne.
0: Sera, çıldırmış olmalısın. Ne söylediğinin farkında değilsin.
1: Ne söylediğimin farkındayım anne. 4 yıldır birlikte olduğum bir insan için ne yaptığımı çok iyi biliyorum.
0: Ondan kurtulduğuna sevinmelisin.
1: Sevinmek mi? Çıldırıyorum, kahroluyorum.
0: Bu konuştuklarımızı baban duymasın.
1: Kim duyarsa duysun anne. Sizin aşağıladığınız o Türk'ü, Fikret'i ben seviyorum.
0: Sen bir Alman olduğunu unutuyorsun.
1: Bunlar safsata şeyler. Babam gibilerin cahilce tutkusu. İnsan insandır. Ve sizin Türk dediğiniz Fikret çok iyi bir insandır.
0: Dua et ki yarın o Türk bu evden çıkıp gidecek. Ne dersen de, ne edersen et gidecek. Sen de biz de kurtulacağız ondan.
1: Anne.
2: Ertesi gün ninem ve dedem annemin mezuniyet törenine katılırlar. Annem oldukça sevinçli görünmektedir. Dedem bu sevinci diploma almasına yorumlar ama annemin sevinci başka bir şey içindir. Bu bir müjdedir ve bu müjdeyi sadece babam Fikret Bey'e vermek istemektedir.
3: Neydi bu müjdesi?
2: Ne olduğunu daha sonra öğreneceğiz. Sabredin Bay Müller.
1: Fikret.
4: Sera.
1: Mutlusun değil mi Fikret?
4: Evet Sera. Uzun ve yorucu emeklerin sonunda diploma almak mutluluk verici tabii.
1: Seni sevindirecek bir haberim daha var.
4: Sevindirecek bir haber mi?
1: Evet sevgilim. Ama burada olmaz. Baş başa oturabileceğimiz sakin bir yerde konuşalım.
4: Hay Allah. Çok merak ettim şu haberi.
1: Sabırlı ol. Biraz sonra öğreneceksin.
0: Sera.
1: Uzamaz annem. Ne var anne?
0: Hemen buraya gel. Eve gidiyoruz.
1: Ben daha sonra geleceğim anne.
0: Baban çağırıyor. Bir tatsızlık çıkmadan gel.
1: Üzgünüm Fikret. Eve gitmek zorundayım.
4: Peki ya o sözünü ettiğin haber?
1: Akşam evde sevgilim. İlk fırsatta söyleyeceğim.
4: Seni çok seviyorum ama hala tanımakta zorluk çekiyorum seni. Üstelik bu gece seni bırakıp ülkeme döneceğim. Ne acı ki seninle şimdilik evlenmem imkansız. Annem, dayım, yengem seni aileye kabul etmezler. Ama belki bir gün kim bilir...

0: Çabuk, çabuk ikiniz de hazırlanın Helena.
1: Ne oluyor Bergman?
0: Hadi hazırlanın hemen. Hollanda'ya yola çıkıyoruz.
1: Hollanda mı?
2: Orada ne işimiz var baba?
0: Anlamıyorsunuz değil mi? Korktuğumuz başımıza geldi.
1: Ne olduğunu söyler misin Bergman?
0: Az önce radyoda haber bültenini dinledim. İkinci Dünya Savaşı başlamış.
1: Ne?
0: Evet, evet doğru duydunuz. Düşman uçakları hızla Almanya'ya doğru geliyorlarmış.
1: Müttefiklerimiz? Onlar nerede?
0: Müttefikler. Onlar kendi paçalarını kurtardılar da bize faydaları olacak. Düşman uçakları birkaç saate kadar burada olurlar. Sizi Hollanda'da güvenli bir yere götüreceğim.
1: Aman tanrım. Bergman yoksa sen bizimle gelmeyecek misin?
0: Sizi bırakıp döneceğim. Bize gereken eşyaları toplayıp gelirim.
2: Ben Hollanda'ya gitmiyorum.
0: Ne demek gitmiyorum?
2: Annemi götür. Ben daha sonra sizinle beraber gelirim.
0: Saçmalama. Hemen hazırlanıp önüme düşeceksin.
2: Hayır baba gitmeyeceğim.
0: Kes sesini. Ne diyorsam onu yapacaksın.
2: Bana vurdun baba.
0: Helena derhal hazırlan.
1: Tamam Bergman. Hemen hazırlanacağız. Fikret Bey ne olacak?
0: Şimdi gidip anlatacağım. O da nereye giderse gitsin bizi ilgilendirmez. Hadi ne duruyorsunuz? Hazırlanın hiç vaktimiz yok.
1: Hadi Sera biz odamıza gidelim kızım.
0: Elinizi çabuk tutun. Ben de gidip şu Türk'e haber vereyim bari. Hey! Hey Türk! Orada mısın?
3: Buyurun Bay Bergman.
0: Eşyalarını bir an önce hazırla. Gidiyorsun.
3: Eşyalarım hazır ama yani şimdi değil, gece yarısı gideceğim.
0: Gece yarısını istasyonda ya da başka bir yerde beklemek zorundasın. İkinci Dünya Savaşı başladı.
3: Aman Allah'ım. Demek beklediğimiz savaş sonunda patlak verdi.
0: Düşman uçakları hızla yaklaşıyor. Ailemi güvenilir bir yere götüreceğim. Evimi bir an önce boşalt. Hadi, hadi.
3: Tamam. Birazdan çıkarım Bay Bergman. Allah kahretsin. Sera'ya bir Allah'a ısmarladık diyemeyeceğim ha. Bana bir haberi olduğunu söylemişti. Nasıl öğreneceğim? Ah Sera. Biricik aşkım. Seni böyle terk edercesine gitmek.
4: Yani o akşam bir daha görüşemediler mi?
5: Maalesef görüşemediler. Babam annem Sera'yı görmeden Türkiye'ye dönerken... annem söyleyemediği güzel haberin acısıyla kıvranmaktadır.
4: Acısı mı? Yani vereceği güzel haber birden acıya mı dönüştü?
5: Anlayacağınız annemin vermek istediği haber benimle ilgiliydi Bay Müller.
4: Sizinle mi ilgili? Tam anlayamadım.
5: Yani annem bana hamileydi. Bu acı gerçeği annem anneanneme söylemek mecburiyetinde kalır.
1: Ne? Bir çocuğun mu olacak? Aman tanrım. Sen ne dediğinin farkında mısın Sera?
2: Onunla evlenecektik anne. Ama buna fırsat vermeden savaş bahanesiyle alıp buraya Hollanda'ya getirdiniz beni.
1: Sera, çocuğun babası kim? Sana çocuğun babası kim dedim?
2: Fikret.
1: Ne? Fikret ha? Tahmin etmeliydim. Baban duyacak olursa ikimizi de mahveder.
2: O gittikten sonra hiçbir şey umurumda değil. İstersen beni sokağa at.
1: Tanrım, Tanrım.
2: Onu seviyordum anne. O da beni seviyordu. Evlenecektik. Anlıyor musun? Evlenecektik.
4: Demek annenizin babanız Fikret Bey'e söylemek isteyip de söylemeye fırsat bulamadığı haber buydu. Yani karnında sizi taşıyordu.
5: Evet. Durum ortaya çıkıncaya kadar gerçeği büyük babamdan saklarlar. Fakat gerçek ortaya çıkıp da çocuğun babasının bir Türk olduğunu öğrenince büyük babam iyice çileden çıkar. Annem Sera'yı derhal evden kovar. İşte bundan sonra annem çok sıkıntılı günler geçirir. Neticede bir hastanede santral operatörü olarak işe girer.
4: Hikaye burada bitmiyor sanıyorum.
5: Ne bitmesi? Asıl bundan sonra başlıyor Bay Müller. Benim dünyaya gelmem anneme yeni bir sorumluluk yüklemiştir. Varlığım babama olan sevdasını canlı tutmaktadır. Büyümem ve bakımım için önce bir kreşe verir beni. Yalnız yaşanmayacağını anlayınca da çalıştığı hastanede tanıştığı Hans'la evlenir.
4: Anneniz için çok zor bir seçim olmalı.
5: Haklısınız. Ancak Hans annemi çok seviyordu. Bana da öz kızı gibi davranıyordu. Babalığımın annemi üzdüğünü hiç hatırlamıyorum. Mutlu bir yuvaları vardı. Ama annem öz babam Fikret Bey'e olan sevgisini içinden bir türlü söküp atamamıştı.
4: Peki Fikret Bey ne yapmıştı?
5: Aniden patlak veren 2. Dünya Savaşı sebebiyle tren sınırda bırakır. Babam da kestirme bir patikadan Türkiye'ye geçeyim derken sınır polisi yakalar. Tabii Türkçesi de biraz bozulduğu için onu casus sanıp tutuklarlar. Olayı haber alan ve ailesini çok iyi tanıyıp seven ilçe kaymakamı duruma müdahale edince babamı serbest bırakırlar. Devlet onu tren mühendisi olarak Eskişehir'de görevlendirdi. Bir yıl sonra annesi evlenmesinin zamanı geldiğini söylemeye başlar, babam da evlenmemek için bir süre direnir. Ancak daha fazla annesinin baskısına dayanamayarak onun istediği Merve Hanım'la hayatını birleştirir. Peş peşe 3 çocukları olur. Aradan geçen zamana rağmen babam annemi unutamamıştır. Yüzü hiç gülmez. İçinde sakladığı sevdasını kimselere söylememiştir. Zavallı hanımı da babamın dünyaya küsmüş halini gördükçe kendisini sevmediğini düşünmektedir.
6: Ne var Fikret?
0: Hiç.
6: Seni mutlu etmek için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ama bir gün yüzünün güldüğünü, mutlu olduğunu görmedim. Senin bir derdin var Fikret. Neyse bana söyleyebilirsin.
0: Bir sıkıntım yok Merve. İş yorgunluğu. Bütün gün insanlarla uğraşmak, onlara dert anlatmak kolay değil. Allah razı olsun, çok iyi bir eşsin bana.
6: Peki Fikret, öyle olsun.
7: Farkındayım kızım. Fikret'te uzun senelerden beri bu hal devam ediyor. Evlenirse yüzü gülecek sanmıştım ama yanılmışım.
6: Bir sebebi olmalı anne.
7: Evet, ben de öyle düşünüyorum ama söylemiyor ki.
6: Sebebi benim diye içim içim yiyip bitiriyor.
7: Hayır kızım, seninle ilgili olduğunu sanmıyorum.

0: Belki sen biliyorsundur ha?
1: Nereden bileyim güzel gelinim? Yani seninle evlenmeden önce de aynı durumdaydı o. Almanya'dan döndü döneli aynı içine kapanıklığı devam etti.
0: Benim suçum ne anne? Ben ne kadar daha dayanacağım bu çileye ha?
1: Sabırlı ol kızım. Dua edelim de düzelsin. Bu meseleyi ben bir de dayısı Hasan'la konuşayım. Fikret dayısını sever. O belki de bir çözüm bulur bu işe. Konuşturur Fikret'imi inşallah.
2: Nerelerdesin ya Fikret? Hadi benim tatilim yok, çalışmak zorundayım. Ablamı ziyarete gelemiyorum. Bari sen tatillerden istifade edip yanıma uğrasana be oğlum. Çağırmasam geleceğin yoktu.
3: Ya, seni ihmal ettiğimi biliyorum dayı. Benim işim de rahat değil. Tatil zamanlarımı da evde dinlenerek geçirmeye çalışıyorum.
2: Tamam tamam, inandım. Ya Fikret oğlum, otursana şöyle bak, ayakta kaldın.
3: Dayı, evet. Öyle sanıyorum ki beni öyle yüzümü görmek için buraya çağırmadı değil mi?
2: Şey, yeğenim, böyle biliyor musun, çok içine kapanık oldun. Kimseyle konuşmazsın, ne bileyim. Yani bir halini hiç beğenmiyorum Fikret.
3: Ne varmış halinde dayı?
2: Aa, daha ne olsun be yeğenim, şu haline bir baksana. Sen hiç aynaya bakmaz mısın?
3: Ne varmış ki halimde aynaya bakayım?
2: Daha ne olsun yeğenim. Evlenmenden bu yana geçen 3 sene içinde çok ama pek çok değiştin ha. Ama yüzünü bir kere olsun gülerken de görmedim. Çocukların olduğu. Anladığım kadarıyla hanımın Merve kızımız da etrafında pervane gibi dönüyormuş. Seni mutlu etmek istiyor ya. Yoksa birinden ne bileyim yani bir şeylerden şikayetin falan mı var yeğenim?
3: Benim kimseden şikayetim yok dayı. Hadi sana hayırlı işler.
2: Allah Allah. Ya dur dur, nereye gidiyorsun? Daha çayını bile içmedin. Hay Allah, bastı gitti. Yok yok, bu çocuğun ciddi bir derdi olduğu kesin ama söylemiyor. Kimseye bir şey demiyor.
4: Babam özel notlarında bu anlarını çok duygusal bir şekilde dile getirmiş. Dayısından ayrıldıktan sonra kimseye açamadığı kara sevdasına içten içe gözyaşları dökmüş ve Almanya'dan döndüğüne bin pişman olduğunu yazmış.
5: Peki ya anneniz? O da içine mi atmış babanıza olan sevdasını?
4: Hayır, onunki tam tersi olmuş. Üvey babam Hans annemdeki mutsuzluğu fark edince onu konuşturmayı başarmış.
5: Yani anneniz babanız Fikret Bey'i ne kadar çok sevdiğini ve hala onu unutamadığını söylemiş mi?
4: Her şeyi olduğu gibi anlatmış annem. Hasta anlayışla karşılamış annemi.
5: Keşke babanız Fikret Bey de anlatsaymış olanları.
4: Nerede? Daha da içine kapanık bir adam olup çıkar. Karısının çocuklarının yanındadır ama onlardan çok uzaktadır aslında. Yavaş yavaş yemeden içmeden kesilen babam hasta olur. Sık sık öksürmekte, ağzından kan gelmektedir. Bu halini karısından bile saklamaya çalışmaktadır ama o bir gün hastalığının farkına varır.

0: Fikret. Fikret, neyin var? Fikret.
1: Yok
0: Fikret,
1: bir şey.
0: Ne oldu?
1: Yok bir şey Merve, iyiyim.
0: Hayır Fikret, sen hastasın, bir doktora görünmen lazım.
1: İyiyim dedim ya.
0: Ama bu nasıl öksürüktür Fikret?
1: Ya karışma. Geçici bir öksürük. Çalıştığım yerde üşütmüş olmalıyım. Yakında geçer, merak etme.
0: Hayır, bu geçici bir öksürüğe benzemiyor. Fikret. Fikret, mendiline saklamaya çalıştığın şey ne?
1: Hiçbir şey, hiçbir şey.
0: Ver bakayım şunu.
1: Merve dur. Dur diyorum
0: sana. Allah'ım. Bu kan. Fikret, bu kan. Allah'ım.
1: Sen, kansa kan, ne olmuş yani?
0: Sen hastasın Fikret. Hem de çok hasta. İnce hastalığa yakalanmışsın sen.
2: Merve Hanım'ın ince hastalık dediği...
3: Verem. İçine düştüğü kara sevda yüzünden babam verem olmuştu. O zamanlar Türk halkı veremi ince hastalık olarak tanımlardı.
2: Doktora gitmiş mi peki?
3: Hayır Bay Müller. Babam adeta balinalar gibi intihar etmeye karar vermiş gibidir. Kendisini çok...

0: seven annesi, sonra da dayısı babamı ikna etmeye çalışsa da o sanki bu hastalıkla ölmeyi arzulamaktadır.
1: Ya bu böyle olmaz aslanım. İnce hastalık hafif alınacak hastalık değil. Hemen şimdi benimle doktora geliyorsun.
2: Hiçbir yere gidecek mecalim yok dayı.
1: Senin hiçbir sözünü dinlemem artık. Merve, Fikret'in hazırlanmasına yardım et, doktora gidiyoruz.
0: Dayısı Hasan Bey babamı alıp zorla doktora götürür. Doktor yaptığı muayenenin sonunda babamın hastalığının epeyce ilerlediğini ve derhal sanatoryuma yatırılması gerektiğini söyler.
3: Tabii başka bir çıkış yolu yoktu.
0: Size göre öyle Bay Müller, babama göre var. Sanatoryuma yatmayı reddederek eve geri döner.
4: Neden böyle yapıyorsun Fikret? Neden?
2: Beni rahat bırak Merve. Ne olur yalvarırım, rahat bırak.
4: Senin niyetin beni ve çocuklarımızı göz göre göre sahipsiz bırakmak mı?
2: Hayır, hayır. Ben sizin için varım.
4: Hasta halinde bize ne kadar sahip çıkabilirsin? Ne olur Fikret, beni düşünmüyorsan çocuklarımızı düşün. Onlar için tedavi ol ve iyileş lütfen.
2: Lütfen Merve, çıkar mısın odadan? Yalnız kalmak istiyorum.
4: Peki Fikret, ama yalvarırım iyi düşün ve acele et.
2: Allah'ım, ne oluyor bana? Hayattan böyle vazgeçmemin tek sebebi Sera mı? Sera, Sera, Sera. Allah'ım kurtar beni bu kara sevdadan. Kurtar.
1: Fikret, ben dayın Hasan.
2: Ne istiyorsunuz benden?
1: Yeğenim, seninle görüşmek istiyorum.
2: Buyur dayı, hoş geldin.
1: Merhaba Fikret, nasılsın yeğenim?
2: Merhaba dayı, otur.
1: Bana bak, bir ölüden farksız oldun ha. Yaşayan ölü gibisin ya.
2: Ya dayı lütfen başlamayın yine.
1: Öksürük öksürük. Hastalık vücudunu gün be gün yiyip bitiriyor oğlum. Sonu ne olacak bu işin ha? Hiç düşündün mü?
2: Düşündüm. Kabir.
1: Oh ne ala yeğenim ne ala. Kabire girince her şey bitecek mi sanıyorsun yani?
2: Bitecek. Öyle sanıyorum. Hmm.
1: Bu seninki intihar oğlum Fikret, intihar. Çocukların, hanımın, annen, bunlara karşı hiçbir mesuliyetin yok ya.
2: Dünyadaki her şey birer emanet demez misiniz? Hı. Onlar da sana emanet olsun dayı.
1: Ama neden? Seni bir türlü anlayamadık yeğenim. Neden hayata küstün? Neden her şeyi kapıp koyverdin ya? Avrupalarda, Almanyalarda okumuş, gün görmüş birisin sen. Kendine acımıyorsan bari bize acı. Zavallı kimsesiz anana acı. Bu senin yaptığına basbayağı bencillik denir ha. Ya da korkaklık. Ha? Öyle değil mi?
2: Anlaşıldı. Ölsem de yakamı bırakmayacaksın.
1: Ya şu ölümü sil aklından gitsin ya. Derhal tedavini olup iyileşeceksin. İşte o kadar. Anlaşıldı mı?
2: Tamam dayı. Nasıl isterseniz.
3: Fikret Bey nihayet tedaviyi kabul ediyor.
0: Evet, ama bu hiç de kolay olmuyor. Evet dedikten sonra bir gün daha bekliyor ve kendi kendine mücadele ediyor.
3: İnanılacak gibi değil Bayan Gertrud. O kadar zaman geçtiği, evlenip çocuk sahibi olduğu halde annenizi unutmaması psikolojik bir saplantı olamaz mı?
0: Olabilir. Ben bunu daha çok Türklerdeki kuvvetli aile sevgisine bağlıyorum.
3: Bir gün beklemesi kendini tedavi olmaya motive etmek içindi demek.
0: Bıraktığı notlarda hastanede yattığı sıralarda büyük bir iç mücadele verdiği anlaşılıyor. Anneme olan sevdası sizin de dediğiniz gibi bir saplantı, bir nevi hastalık halini almış. Çocuklarını, hanımını sevdiği de anlaşılıyor. Ancak nedense bunları açığa vuramamanın ıstırabını da yaşıyor. Hatta intihar etmenin günah olduğundan bahsediyor ve böylece kendini motive ettikten sonra tedavi olması gerektiği sonucuna varıyor.
3: Anlamadığım bir şey var Bayan Gertrud.
0: Nedir o?
3: Ölümüne sevdiği birini niçin hiç arayıp sormuyor?
0: Haklısınız. Ama İkinci Dünya Savaşı dünyanın düzenini, haberleşmeyi, her şeyi alt üst etmişti. O zaman Almanya'nın durumu da malum.
3: Evet, doğru. Ancak sonradan tekrar buluşmaları nasıl olmuş?
0: Tamamen bir tesadüf sonucu denebilir.
3: Anneniz mi öğrenmiş?
0: Evet. Üvey babam Hans'la oturdukları kasabadaki komşuları yaşlı bir Türk ailesiymiş. Onlarla komşulukları iyiymiş. Bir gün annem yaşlı kadına babamdan söz etmiş. Meğer kadın babamın hemşerisiymiş ve çok küçük yaşlarından beri tanıyormuş. Sonradan Almanya'ya işçi olarak gelip yerleşince bir daha görmemiş.
3: Bu kadın buluşmalarını nasıl sağlamış?
0: Yaşlı kadın anneme babamın kaldığı memleketin adresini vermiş. O zamanlar telefonla görüşmek çok güç olduğundan mektup yazmış.
3: Mektubun sonucuna geçmeden önce merak ettiğim bir şeyi sormak istiyorum.
0: Tabii, buyurun sorun Bay Müller.
3: Anneniz evlendi, siz ilkokul çağlarına geldiniz ve sanırım üvey babanızdan bir erkek kardeşiniz dünyaya geldi. Aradan geçen bunca yıl ve hayat şartlarından sonra anneniz neden hala babanıza ulaşmaya çalışıyordu?
0: Bunun iki sebebi vardı. Birincisi, babam gibi o da yıllar geçse de kalbindeki sevgi ateşini söndürememişti. İkincisi, yıllar önce, çok uzun yıllar önce mezuniyet töreninde babama vereceği haberi yıllar geçse de söyleyebilmekti. Yani bir kızı olduğunu söyleyecekti babama.
3: Peki mektup babanızın eline ulaşmış mı?
0: Gönderdiği mektubun üzerinden haftalar geçince annem ümidini yitirmişti. Babam Fikret Bey'e ulaşmanın artık bir rüya olduğunu düşünüyordu.
3: Üvey babanız Hans'ın bu konuda tutumu nasıldı? Yani mektuptan haberi var mıydı?
0: Vardı.
3: Buna rağmen kızmıyordu ha?
0: Annem onun kendisine olan sevgisine ve anlayışına güvendiği için hiçbir şeyini gizlemezdi ondan.
3: Üvey babanız Hans'ın eşini, yani annenizi kıskanmaması normal mi sizce?
0: Üvey babam anneme güveniyordu ve mektubu gönderme maksadını biliyordu. Siz de takdir edersiniz ki biz Almanlarda kıskançlık Türklerde olduğu gibi değildir.
3: Neyse Bayan Hutz, biz yine mektuba dönelim.
0: Evet, annem mektubuna cevap alamayacağını düşünerek tam ümidini kesiyordu ki cevap geldi. O günkü sevincini 8-9 yaşlarında olmama rağmen hala hatırlarım.
3: Mektup babanızdan mı gelmişti?
0: Hayır.
3: Kim göndermişti peki?
0: Yıllarca hizmet verdikten sonra emekliye ayrılıp memleketine yerleşen eski ilçe kaymakamından.
3: İkinci Dünya Savaşı patlak verdiği sırada babanız casus sanılarak tutuklanmıştı. Ve durumu haber alarak hemen İstanbul'a gelip onu hapisten kurtaran kaymakamdan mı söz ediyorsunuz?
0: Evet. Mektup babam Fikret Bey'in akrabalarına ulaşmış. Almanca yazıldığından bir anlam verememişler, bir kenara atmışlar. Bir gün eski kaymakam ailesiyle birlikte ziyarete gelmiş. Konu mektuptan açılınca kaymakam görmek istemiş. Kısa mektubu okumuş, adresi görünce cevap yazmış ve babamın adresini vermiş.
3: Aldığı cevap annenizi kim bilir ne kadar mutlu etmiştir.
0: Elbette. Hemen açıp mektubu okur. Babam Fikret Bey'in İstanbul'daki bir sanatoryumda tedavi olduğunu anlatmaktadır kaymakam.
3: Kaymakam iyi bir insanmış ki üşenmeyip babanız hakkında bilgi vermiş.
0: Annem babam Fikret Bey'in hastalığını duyunca çok üzüldü. Üstelik kaymakam mektubunda babamın hastalığının ilerlediğini yazıyordu.
3: Bu haber de anneniz için bir yıkım olmalı.
0: Evet, annem çok üzüldü. Öyle ki ne yapacağını bilemiyordu. Belki mektupla ona bir şekilde ulaşabilirdi ama o İstanbul'a gitmeyi ve babamla yüz yüze görüşmeyi arzuluyordu.
3: Yani Türkiye'ye gidecekti öyle mi?
0: Evet Bay Müller, babamı görecekti. Bunu çok istiyordu. Üvey babam Hans'tan izin aldı ve...
3: Niçin sustunuz Bayan Hut?
0: Çok özür dilerim. Bir an için o günleri yaşıyor gibi oldum da.
3: Anlamadım. Yani siz de mi gittiniz babanızı görmeye?
0: Evet.
3: Ama Bayan Gertrud, romanınızda bundan bahsetmemişsiniz.
0: Biliyorum, romanda yok.
3: Daha önce söze başlarken eksiği var fazlası yok derken bunu kastetmiştiniz sanırım.
0: Evet. O gün hayatımın en acı günüydü. Doğrusunu isterseniz o günü çokça basılmış bir romanda defalarca okumak istemiyordum.
3: Şimdi anlıyorum. O günü anlatmak zorunda değilsiniz Bayan Hut.
0: Anlatacağım Bay Müller. O günü romanımda yazmaktan korkmuştum nedense. Yazmadığım için şimdi pişmanım ama. Evet. Annem Bayan Serah beni de yanına aldı ve Türkiye'ye hareket ettik.
3: Bu hususta bir şey sormama müsaade edin.
0: Buyurun.
3: Anneniz Serah, babanız Fikret Bey'i size hiç anlatmış mıydı?
0: Hem de pek çok kez. Bir masal anlatır gibi anlatırdı. Öyle ki masal kahramanlarının beyaz atlı prensi babam Fikret Bey sanırdım. Babamın hayatını dinleyerek büyüdüm ben. Yüzünü bile görmediğim babamı çok seviyordum. Ve onunla karşılaşmaya hazırdım. Neticede Türkiye'ye gittik ve babamın yattığı sanatoryum.

0: Yatağımı bulup babamın kaldığı odaya girdik. O gün annem içeri girerken adeta kendinde değildi.
1: Sera. Sen ha? Bu sen olamazsın.
2: Benim Fikret. Benim Sera.
1: Aman Allah. Sensin. Gözlerime inanamıyorum. Yıllar sonra seni karşımda görmek. Allah'ım bu mümkün mü?
2: Evet. Yıllar sonra karşındayım işte.
1: Beni nasıl buldun?
2: Hiç kolay olmadı. Ama şükürler olsun sonunda buldum işte.
1: Sera. Geçen bunca yıldan sonra beni hasta Fikret olarak görmeni istemezdim.
2: Olsun. Hepimiz kadere boyun eğmek zorundayız, öyle değil mi?
1: Neden Sera? Aramamalıydın. Bulmamalıydın beni.
2: Aramak zorundaydım Fikret. Bak, yanımda seni tanıştırmak istediğim biri var.
1: Kim bu küçük kız?
2: Gertrud. Kızımız.
1: Ne? Ne dedin? Kızımız mı dedin?
2: Evet Fikret.
1: Aman Allah'ım. Aman Allah'ım.
2: Yıllar önce mezuniyet töreninde sana söylemek isteyip de söyleyemediğim şey buydu işte. Sen Almanya'dan ayrıldıktan 9 ay sonra dünyaya geldin.
1: Yani bu kız şimdi...
2: Senin kızın. Bizim kızımız.
1: Kızımız ha? Allah'ım.
2: Gertrud, hadi babana sarıl kızım.
1: Gertrud ha? Adı Gertrud.
2: Sana danışmak ve ismini birlikte koymamızı isterdim ama... şartlar buna el vermedi.
1: Anlıyorum. Eğer bir çocuğumuz olacağını bilseydim...
2: Lütfen sus canım. Yorma kendini. Benimle hemen evlenmek isterdin. Çünkü beni seviyordun. Ben de seni.
1: Neden Sera? Neden? Neden söylemedin?
2: Söylemek istedim Fikret. Ama biliyorsun tam o gün 2. Dünya Savaşı çıktı ve babam çok istememe rağmen seninle görüşmeme fırsat vermeden bizi Hollanda'ya götürdü.
1: Birbirimizle vedalaşamadığımız o gün.
2: O gün hayatımın en kara, en acı günüydü Fikret.
1: Benim için de öyle.
2: Kızımızı görmen bugünlere kalmış.
1: Beni bunun için mi yıllarca aradın?
2: Evet. Bir kızın olduğunu bilmen hakkındı.
1: Sera, ne diyeceğimi bilemiyorum.
2: Hiçbir şey söyleme.
1: Allah'ım, çektiğim ıstırabın temelinde bu onulmaz günahımın yattığını biliyordum.

0: Babam öyle acı çekiyor ve öyle ağlıyordu ki biz de ağlamaya başladık. Babamın o hastalıklı haliyle ağlayışı gözlerimin önünden hiç gitmiyor.
1: Sizi üzdüm Bayan Hutsu. Özür dilerim.
0: Yok yok. Sizin bir suçunuz yok Bay Müller. İnsanın tanımadığı babasını karşısında ağlarken görmesi... Neyse, kaldığımız yerden devam edelim.
1: Nasıl isterseniz.
0: Babam ve annem yıllar sonra ikinci defa yeniden ayrılıyorlardı. Bu ayrılık birinciye benzemeyecek şekilde annem için acı doluydu. Bütün çıplaklığıyla bunu annemde görebiliyordum.
1: Ya babanız?
0: Babam için her şey bitmişti. Hem hastalık, hem içinde bulunduğu ortam ve hem de bir ömür uğruna acı çektiği insanı tekrar kaybediyordu. Şimdi bir de kızı vardı. Görmesiyle kaybetmesi bir olmuştu. Ah babam, çileli babam.
2: Sera, seni terk edercesine ayrılıp ülkeme dönmemin acısıyla yanarken şimdi kavruluyorum. Bir çocuğumuzun olması, canım yanıyor Sera, canım yanıyor. Acı çekiyorum Allah'ım. Keşke hiç gelmeseydin Sera. Bir kızımız olduğunu hiç bilmeseydim. Bu kahırla yaşayamam. Yaşamıyorum ki zaten. Gün be gün bitiyorum. Her şeyi yarım bırakıp göçeceğim. Ama acılarım ve günahlarım benimle beraber gelecek. Son nefesime kadar seni unutmayacağım Sera.

0: Dayı. Ne zaman geldi?
1: Sabaha karşı hareket eden bir trene bindim. Bir saat kadar önce Haydarpaşa'da indim. Nasılsın?
0: Gördüğün gibi.
1: Maşallah. Seni eskisinden daha iyi gördüm aslanım. Buranın havası yaramış.
0: Bırak şu hasta yanında iyilikten bahsetme numaralarını dayı. Hepimiz neyin ne olduğunu biliyoruz. Annem, çocuklar nasıl?
1: İyiler şükür. Hepsinin selamı var. Çocuklar ellerinden öpüyor. Seni çok özlediler ha.
0: Ben de onları çok özledim.
1: Merve bacı mektup yazıp sana vermemi istedi. Müsait zamanında okumanı istiyor. Al.
0: Teşekkür ederim dayı. Mutlaka okuyacağım. Hı-hı. Çocuklarımı çok özledim. Hepsi ayrı ayrı gözümde tütüyor.
1: Kavuşursun aslanım, merak etme. Hele sen bir iyileş.
0: İyileşeceğime inanıyor musun dayı?
1: Gayret edersen Allah'ın izniyle iyileşirsin tabii.
0: Kim bilir, belki de. Ancak bundan sonra benim yapacağım ölümü ve sonrasını düşünmek.
1: Sus! Sen yaşayacaksın. Ölüm lafını ağzına aldığını bir daha duymayayım ha.
0: İster duy, ister duyma dayı. Hakikat bu.
1: Yeğenim, tamam, hastasın da kendini biraz motive et. Kapıp koyvermen hiç de tasvip edilecek bir şey değil.
0: Dayı, sana ömrüm boyunca sakladığım bir sırrımı vermek istiyorum.
1: Hı? Bir sır mı dedin yeğenim? Ne sırrıymış bu?
0: Bir sır işte. Benim bu hale gelmeme sebep olan bir sır.
1: Sen neler diyorsun yeğenim? Dur bir dakika. Şu yanına oturayım da anlat bakayım hadi.
0: Anlatacağım dayı. Sırrımı anlatacağım. Yalnız bana söz vermeni istiyorum.
1: Ne sözü?
0: Ben ölünceye kadar kimseye anlatmayacaksın. Ben öldükten sonra ne yaparsan yap.
1: Bak oğlum, eğer pişman mişman olacaksan hiç anlatma ha.
0: Artık bunu sırtımda taşıyamayacak kadar tükendiğimi hissediyorum dayı.
1: Sen bilirsin.

0: Demek seni kahreden sır buydu ha Fikret. Evet. Neden Almanya'dan döner dönmez annene anlatmadın evladım?
1: Anlatamazdım dayı. O bir Hristiyandı. Bizim lisanımızı, bizim geleneklerimizi, dinimizi bilmiyordu. Onu hepiniz yadırgayacaktınız. Belki de kabul etmeyecektiniz. Onun bizim şartlarımıza alışması, din değiştirmesi uzun zaman alabilirdi. Bir iki sene bekleyip anneme alıştır anlatacaktım. Ama Sera ailesiyle birlikte Hollanda'ya gidince adresini alamadım. O da benimkini bilmiyordu. Bütün bağlarımız kopmuştu. Sonra annem bana Merve'yi beğendiğini, onunla evlenmemi istediğini söyledi. Ben de...
0: Ya yeğenim bak ara versene, anlatmak seni çok yordu.
1: Hayır dayı, anlatmalıyım.
0: Belki.
1: Belki biraz sonra bu gücü de bulamayabilirim. Annemi oyalamak istedim ama Sera'dan yana ümidimi kaybetmiştim. Annemi üzmemek için bağrıma taş basıp Merve ile evlenmeye pek idim.
0: Vah benim talihsiz aslanım. Kader işte, ne yapacağım?
1: Dayı Merve'ye söyle beni affetsin dayı. Ona gereken ilgiyi, sevgiyi gösteremedim. Kendimle birlikte onu da mutsuz ettim. Hepiniz hakkınızı helal edin.
0: Fikret, yeğenim bana bak, iyi misin?
1: Ben ölüyorum dayı. Hakkınızı helal edin.
0: Ha! Fikret! Fikret! Oğlum, oğlum aslanım, sen yaşayacaksın. Evine döneceksin. Fikret! Hani çocuklarını özlemiştin? Hani evine dönecektin? Hani, hani. Bak daha karının gönderdiği mektubu bile okumadı Fikret.
2: İşte bu gerçek bir ayrılık olmuştu. Babam Fikret Bey bir daha açmamak üzere kapatmıştı gözlerini.

0: Derinim.
1: Çok hazin bir son.
0: Evet, cenazesi Eskişehir'e götürüldü. Babamın öldüğünü duyan bütün hemşerileri gelmişti Eskişehir'e. Biliyor musunuz, biz de oradaydık.
1: Olamaz.
0: Niçin olamaz Bay Müller? Bunu yazmıştım romanımda.
1: Evet, fakat ben sizin hayal dünyanızda gelişen bir sahne sanmıştım orayı.
0: Değil, gerçekten oradaydık. Cenaze gömüldükten sonra herkes dağılırken dayısı Hasan Bey olduğunu tahmin ettiğimiz kişinin yanına gittik. Fakat o emekli kaymakam çıktı. Anneme cevap yazan bey.
1: Harika bir tesadüf.
0: Almanca konuşmaya başladılar. Her şey anlaşıldı. Kaymakam bizi babamın ailesi ve akrabalarıyla tanıştırdı. Durumu herkes biliyordu. Bize sıcak davranmadılar ama yine de misafirperverdiler. Almanya'ya dönmeden önce dayısı Hasan Bey babamın yıllarca gizli gizli içini döktüğü günlüğünü anneme verdi. Babamın vasiyetiymiş. Adresimize postalayacakmış ama orada olduğumuz için elden teslim etti. Ve acı bir ayrılık duygusuyla Almanya'ya döndük.
1: O halde bu romanı yazarken en çok babanız Fikret Bey'in günlüğünden yararlandınız.
0: Zaten o günlük romanı yazmama sebep oldu.
1: Peki Bayan Gertrud Hutz, bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir aksilik çıkmazsa röportaj bir hafta sonra gazetemizde yayınlanacak.
0: Ben de teşekkür ediyorum Bay Müller.
1: Hoşça kalın Bayan Gertrud Hutz.

0: Alman Sevgili adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
1: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef, FM 91.8.
12: Ganisin sen, ganisin ki kulunu başkasına muhtaç eylemezsin. Yalnız sana kulluk eder, yalnız senden isterim. Sana muhtaçlığımı, en büyük zenginliğim bilirim. Beni sebeplere dilenci eyleme. Beni başkalarına el açanlardan bilme.
10: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala rasulina salavat. Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Sizlerle bizleri bir araya getiren ve bize bu nimeti ihsan eden Cenab-ı Hakk'ın selamı ile sizleri selamlayarak bu haftaki programımıza başlıyoruz. Kıymetli dinleyenler, biliyorsunuz Hastalar Risalesi'ne başlamıştık. Hastalar Risalesi'nde hastalara bir merhem, hem bir teselli, hem bir manevi reçete ve bir hasta ziyareti geçmiş olsun makamında yazılmış lemalardan 25 devayı içeren, 25 çareyi hastalıklara karşı içeren bir risale idi. Risale-i Nur'dan gayet kıymetli bir eser. Maddi, manevi, kalbi, nefsi hastalıklarımızı tiryak olarak tedavi eden, hastalıklara, musibetlere bakış açımızı değiştiren, hastalıktaki manevi sevabı, hikmetleri gösteren gayet kıymetli ve her zaman lazım. Çünkü insan her an bu iptilalarla imtihan edilir, hastalıkla, musibetle vesaire. Bütün bunlara bakış açımızı değiştiren gayet güzel bir yerdir. İki ayet-i kerimenin tefsiri sadedinde izah ediliyordu. Hastalar Risalesi öyle yazılmış. Biz de buradan size aktarıyoruz. Birincisi, Bismillahirrahmanirrahim. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Ayet-i kerimesi ki Bakara suresinde geçiyordu. Meali, o kimseler ki başlarına bir musibet geldiğinde biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de ancak O'nadır derler idi. Diğer ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ي هُوَ يُدْعِمُن۪ي وَيَسْقِينَ وَاِذَا مَرِسْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Beni yediren ve içiren O'dur, hastalandığımda bana şifa veren de O'dur mealindeki Şuara suresinin ayeti idi değerli dinleyenler. Bu risalede, yani Hastalar Risalesi'nde 25. lem'ada insanların 10 kısmından bir kısmını teşkil eden musibete de, yani belaya, musibete uğramış ve hastalara hem hakiki bir teselli ve faydalı bir merhem olacak 25 devadan bahsediliyordu. Biz bunlardan bir kısmını sizlere arz ettik önceki programlarımızda değerli dinleyenler. Zamanımız el verdiğince, yettiğince en son 12. devayı anlatmıştık. Tekrar oradan hatırlatma babında başlayarak zamanımız yettiğince yine devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 12. deva. Ey hastalık sebebiyle ibadet ve evradından mahrum kalan ve o mahrumiyetten teessüf eden hasta. Yani belli zamanlarda yapılan zikirlere, alışkanlık haline getirilmiş zikirlere, virtlere evrat deniyor biliyorsunuz, o ibadetlere. İşte hastalık sebebiyle insan bu virtlerinden, zikirlerinden, ibadetlerinden yahut geri kalabiliyor. Bundan dolayı da sevaplardan mahrum oluyorum diyerek bir teessüf haline, yani üzülme durumuna düşebiliyor. İşte bunlardan teessüf eden, üzülen hasta diye bu durumda olan hastalarımıza. Bizler de böyle hastalıklara düçar olabiliriz. Öyle hastalanırız ki ibadetlerimizden geri kalabiliriz. Belli evratlarımızı yerine getiremeyebiliriz. Bunların yerine Cenab-ı Hak hastalık vasıtasıyla aynen o evradı yapmış gibi, ki daha önce bunu sizlerle paylaşmıştık, sevap veriyor. İşte bunlardan üzülen, evratlarımı yap

yapamıyorum hastalık vesilesiyle diye teessüf eden hasta, bil ki hadis-i şerifçe sabittir ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor ki müttaki bir mümin, günahlardan çekinen, günahlardan kaçınan bir mümin hastalık sebebiyle yapamadığı daimi bir dinin sevabını hastalık zamanında yine kazanır. Farzı mümkün olduğu kadar yerine getiren bir hasta farzları yapacak elinden geldiği kadar. Nasıl yapabiliyorsa, onda da zorlama yok. Namazı ayakta kılamıyorsa oturarak, işaretle dahi olabiliyor. Farzları getirecek. Ama nafile ibadetlerde, evrad-ı eskarda, nafile namazlarında, nafile oruçlarında ve hakeza müttaki bir mümin bunları yapamadığı zaman, hastalıktan dolayı yapamadığı zaman Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki en emin insandır, en doğru sözlüdür, onun haberiyle Allah-u Teala o virdinin, o eskarının, o evradının diğer ibadetlerinin aynen sevabını yapmış gibi o kuluna ihsan ediyor. Yeter ki farzı mümkün olduğu kadar yerine getirsin, hastalığına da sabır ve tevekkül etsin. Şikayet etmesin, asi olmasın, sabır ve tevekkülle farzları yerine getirmekle değerli dinleyenler, o ağır hastalık zamanında sair sünnetlerin yerini hem halis, samimi bir surette hastalık tutuyor. Çünkü hasta, çünkü muhtaç, çünkü şifayı veren Allah-u Teala onun şifasına muhtaç, onun Şafi isminin tecellisini bekliyor. O halde hastalığına sabrettiği zaman, demek ki değerli dinleyenler, bizler de böyle yapmalıyız. Hastalığımızda yapamadığımız ibadetlerden dolayı bilmeliyiz ki Peygamber Efendimizin haberiyle sabredersek, isyan etmezsek, farzları mümkün mertebe yerine getirirsek, tevekkülde olursak, o ağır hastalık zamanlarımızda yapamadığımız o sünnetlerin yerini o hastalık tutuyor. Allah-u Teala o sevabın aynısını, belki mislini bundan önceki devalarda söylemişti, belki saniyesine saat kadar, belki saatine bir gün kadar sevap veriyor. Bununla birlikte değerli dinleyenler, hastalık insandaki aczini, zaafını insana ihsas eder, hissettirir yani. Der ki sen taştan, demirden, çelikten, polattan değilsin. Sen her an dağılmaya, bozulmaya, çürümeye elverişli maddelerdensin, kandan, etten, kemiktensin. Sen zayıfsın. Açlığa, uykusuzluğa, susuzluğa dayanamazsın. Hiçbir şeye gücün yetmez. İşte o acizliğin lisanıyla ve insana hissettirilen hastalık vasıtasıyla hissettiği o zaafın diliyle halen ve kalen, yani hem davranış itibariyle hem söz olarak Allah-u Teala'ya hasta ne yapar? Samimane, ihlasla dua eder. Dua ettirir hastalık vesilesiyle. Cenab-ı Hak insana hadsiz bir aciz ve nihayetsiz bir zaaf vermiş. Böylece ta ki daimi bir surette dergah-ı ilahiyeye, Rabbimizin huzuruna iltica edip, Allah'a sığınıp ona yönelip niyaz etsin, dua etsin. Furkan suresinde buyurulan Estağfirullah, billah, bismillah, kul ma ya be'u biküm rabbi levla duaüküm, de ki duanız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var, ne öneminiz var? Yani eğer duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin, ne ehemmiyetiniz var ayetinin sırrıyla insanın yaratılış hikmeti, hikmeti hılkati ve sebebi kıymeti, insana kıymet verilmesine sebep olan samimi dua ve niyazın bir sebebi de hastalık olduğu için kıymetli dinleyenler, işte bu bakış açısından hastalıktan şikayet değil Allah'a şükretmek, hastalığın açtığı bu dua musluğunu, afiyeti kesbetmekle kapamamak gerekir. Ve 13. deva değerli dinleyenler, şöyle deniliyor 13. devada, hastalığımıza şöyle bir şifa var. Ey hastalıktan şekva, yani şikayet eden biçare adam, hastalanmış adam şikayet ediyor, çaresiz, aslında sabır ve tevekkül hakkı yapması gereken ama şikayet ediyor, öyle yapma diyor. Hastalık bazılarına ehemmiyetli bir definedir. Senin şikayet ettiğin o hastalık var ya, o hastalık senin için bir hazine hükmünde.

Nihayet kıymetdar bir hediyeyi ilahiyedir. Allah'ın sana bir armağanıdır. Her hasta kendi hastalığını bu hastalık bana Allah'ın bir hediyesidir, ihsanıdır diye o nevden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, yani ölümün zamanı belli değil, Cenab-ı Hak insanı yes-i mutlak denilen sonsuz mutlak bir ümitsizlik ve gaflet-i mutlaktan kurtarmak için havf ve reca denilen, yani korku ve ümit ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için insan korku ve ümit ortasında olsun. Ne tamamen dünyayı bırakıp her şeyden elini eteğini çekip miskinleşip tembelleşsin, yahut da ben zaten cehennemliyim, Allah beni affetmez deyip tövbe aşağı tamamen günahlara dalsın, ne de ben zaten cennetliyim, ben cennete gitmeyeceğim de kim gidecek deyip ubudiyetine güvenip ucba düşsün. Bunları önlemek için Cenab-ı Hak, insan işte bir kişi cehenneme gidecekse o ben miyim acaba milyarlarca insan içinden bu korku, ve bir kişi cennete gidecek denilse acaba o ben miyim diye ümit içerisinde olsun için Allah-u Teala, yani mutlak gafletten ve mutlak ümitsizlikten insanı kurtarmak için korkuyla ümit ortasında ve hem dünyasını hem ahiretini muhafaza etmek noktasında tutmak için insanı hikmetiyle ne yapmış? Eceli gizlemiş. Ölümü hayatın içerisinde gizlemiş. Aynen icabe-i dua dediğimiz, duaya icabet edilen saati cumanın içerisinde gizlediği gibi, cuma vaktinde. Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in içinde gizlediği gibi insanlar sürekli onun etrafında olsun, onu arasın, onu bulsun. İşte bu cihetle eceli de gizlemiş Allah-u Teala. Madem ki her vakit ecel gelebilir, o halde eğer insanı gaflet içinde yakalasa bu ecel, ebedi hayatına çok zarar verebilir. Peki hastalıkla nasıl bağdaştırıyor burayı? İşte değerli dinleyenler, hastalık gafleti dağıtır. Ne yapar? İnsandan gaflet gidince ne olur insan? Dünya vesilesiyle insan gaflete düşer. Gaflet gidince ahireti düşünmeye başlar. Safileşir çünkü. Çünkü nefsinden kalbine doğru yolculuk bulur. Nefsini gemlemiş olur. Kalbine doğru o nur akıtır. Nefsi engeller, ruhunu kalbini serbest bırakır. Yani ahireti düşünür. Hastalık ahireti düşündürür insana. Ölümü hatırlattırır, tahattür ettirir. Öylece hazırlanır ahirete. Bazen de öyle bir kazancı olur ki hastalığın, 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi, bir makamı 20 günde Allah-u Teala ona o hastalık vesilesiyle ihsan eder. O halde hastalıktan şikayet etmemek, sabretmek gerekiyor. Ez cümle, yani özetle örnek veriyor Üstad Hazretleri yine kendi arkadaşlarından. Arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin iki genç vardı. Biri İlamalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Yazmıyorlar yahut yazamıyorlar, yazmaları yok. Ancak bu iki zatın, İslam köylü Vezirzade Mustafa ile İlamalı Sabri'nin, bu iki talebenin diğer talebeler içinde samimiyet ve iman hizmetinde çok ileride olduklarını görüyordum. İleri saftalar. Hikmetini bilemedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. İkisi de hastaymış. Önemli hastalıkları varmış. O hastalık onları irşad etmiş. O hastalık irşadıyla sair, gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel, diğer gençler sıhhatli ya, gaflette farzları terk ediyor, namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, farz olanlarını yapmıyor, günahlara dalıyor belki. İşte o sair, gaflette olan, farzları terk eden gençlere bedel en mühim bir takva, günahtan kaçınma ve en kıymetdar bir hizmette ve ahirete nafi, yani faydalı bir vaziyette bulundular onlar. İnşallah 2 senelik hastalık zahmeti, demek 2 sene hastalık çekmişler, Allah rahmet eylesin ikisine de, 2 senelik hastalık zahmeti milyonlar sene, bakınız 2 seneye mukabil milyonlar, milyonlar sene hayatı ebediyenin, o daimi sonsuz hayatın saadetine, mutluluğuna o hastalık onlar için medar oldu, sebep oldu.
Ben onlara

Onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. Bazen onlara sıhhat bulsunlar diye dua ederdim diyor Üstad Hazretleri. Anladım ki dünya için onların için beddua hükmüne geçmiş. Çünkü onlar o hastalık vasıtasıyla gafletten, farzları terk etmekten, günaha dalmaktan kurtulmuşlar. Allah'a yaklaşmışlar, ahirete yaklaşmışlar. İbadet-i taatta samimiyetle devam etmişler. O iki sene hastalığın neticesine milyonlar ebedi bir mutluluğu kazanmışlar. İnşallah o duam sıhhat-i uhreviye için kabul olunmuştur. Ahiretteki sıhhatler için nasıl olur ahiretteki sıhhat değerli dinleyenler? Cehennemden kurtulmuşsanız, azaptan kurtulmuşsanız, kabir azabından kurtulmuşsanız, Cenab-ı Hakk'ın cemaline nail olacaksanız, cennete gidecekseniz, işte ahiret sıhhati budur. Asıl hastalık cehenneme gitmektir. Asıl hastalık günahlardır. Çünkü onlar insanın ebedi hayatını mahveder. Onun için diyor ki inşallah o duam onların o ahiretteki saadetleri için, sıhhatleri için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca, benim inancıma göre 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kâr buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahate yani uygunsuz eğlencelere, günahlara atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip, ölüm gözlüyor her an kolluyor, tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı onları, onurlar definesi yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Sağlıklı olsalardı, sıhhatli, diğer gençler gibi gaflette günahta gitselerdi, ölüm onları o haldeyken yakalasaydı, zaten 2 yıllık ömürleri varmış, o zaman bu nurlar hazineler yerine kabirlerinde yılanlar, akrepler bulacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, o halde ondan, yani hastalıktan şekva, şikayet değil, tevekkül, sabır, belki şükredip rahmeti ilahiyeye, benim Rabbim merhamet sahibidir, kuluna zulmetmez, hastalık da vermişse onda pek çok hikmetleri, pek çok rahmetleri var. İşte örnekler gibi, iki talebenin örneği gibi Allah'ın rahmetine, rahmeti ilahiyeye itimat etmek, güvenmek gerekir. Ve 14. deva ile devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Ey gözüne perde gelen hasta, bu da görmeyen kardeşlerimiz için, ama yahut kör dediğimiz görmeyen kardeşlerimiz için bir deva, 14. deva. Ey gözüne perde gelen hasta, bu kardeşlerimiz varsa burası da onların ilacı. Eğer ehli imanın gözüne gelen perdenin altında bir nur ve manevi bir göz olduğunu bilsen, 100.000 şükür Rabbi Rahimime dersin. Allah Teala senin gözlerini alıyorsa ey mümin, o gözlerinin yerine senin gözüne gelen o perdenin altında öyle bir nur veriyor ki sana, öyle bir manevi göz veriyor ki onu bilsen eğer diyor, şayet Rabbime 100.000 şükür olsun dersin. Bu merhemi izah için bir hadise, bir olay söyleyeceğim. Şöyle ki, nasıl olabilir dersiniz şimdi? Özellikle görmeyen kardeşlerim, benim gözüm görmüyor, nasıl rahmet olabilir? Nasıl bunun altında bir nur olabilir? Ben o nura 100.000 şükredeyim diyebilirsiniz. İşte bunu izah etmek için, bu merhemi size anlatmak için bir olay, bir hadise anlatacağım diyor Üstad Hazretleri. Şöyle ki, bana 8 sene kemali sadaketle, yani tam bir bağlılıkla, hiç gücendirmeden hizmet eden Barlalı Süleyman'ın halasının bir vakit gözü kapandı. Barlalı Süleyman abi vardır. Üstad Hazretlerinin hizmetinde bulunan onun talebesi. Allah rahmet eylesin hepsine. İşte bu zatın halasının bir vakit gözleri görmez olmuş. O saliha kadın, kadın da o mümine saliha kadın, o da mümin, inançlı, salih birisi. Bana karşı haddimden 100 derece fazla hüsnü zannederek, hakkımda güzel düşünerek, bu böyle büyük bir zattır diyerek, gözümün açılması için dua et diyerek cami kapısında beni yakaladı. Üstad Hazretleri cami kapısından çıkarken namazdan orada yakalamış o saliha kadın.
Demiş üstadım bana dua et, gözlerim açılsın, gözlerim görmez oldu.

Ben de o mübarek ve meczube kadının salahatini, onun o ibadetlere devamını, günahlardan kaçınmasını, samimiyetini duama şefaatçi yapıp, o kadının samimiyetini duama şefaatçi yapıp, ya Rabbi, onun salahatı, onun salihliği, günahsızlığı, ibadette devamı hürmetine, onun gözünü aç diye yalvardım. İkinci gün, Burdurlu bir göz hekimi geldi. Duanın hemen ertesi gün, Burdurlu bir göz hekimi geldi. Gözünü açtı. 40 gün sonra yine gözü kapandı. Dua kabul olmuş ama 40 günlüğüne. Allah Teala o duayı kabul etmiş. Ama 40 gün sonra yine kapandı. Ben çok müteessir oldum, çok üzüldüm, çok dua ettim. İnşallah o dua ahireti için kabul olmuştur. İnşallah. Yoksa benim o duam onun hakkında gayet yanlış bir beddua olurdu. Dünya itibariyle olsa onun için beddua hükmüne geçer diyor. Çünkü ecele 40 gün kalmıştı. 40 gün sonra Allah rahmet etsin vefat eyledi. İşte o merhume, o rahmetli kadın 40 gün barlanın hazinane bağlarına, o hüzünlü bağlarına yumuşak, ince, ihtiyarlık gözüyle, dikkatli bir şekilde bakacaktı, bakamadı gözleri görmediği için. Ama ona bedel kabrinde cennet bağlarına, cennet bahçelerini 40 bin günlerde seyretmeyi kazandı. Allah Teala onun gözünü 40 gün ondan aldı. 40 gün sonra da onu vefat ettirdi ama 40 gün o barlaya bakamadı. Barlanın bahçelerini temaşa edemedi. Zaten ihtiyardı, rikkatli. O mevsimde hüzünlü bir şekilde bakacaktı. Ama kabirde 40 binler gün cennet bağlarını seyredecek. Çünkü imanı kuvvetli ve salahati şiddetliydi. Evet, bir mümin, değerli dinleyenler, gözüne perde çekilse ve gözü kapalı kabre girse, o haldeyken rahmetli olsa, derecesine göre ehli kubur denilen kabir ehlinden çok ziyade o alemi nuru temaşa edebilir. Manevi alemleri, cennet bahçeleri kabrinden o gözü görmeyen mümin, gözü gören mümine göre, kendi salahat derecesine göre daha fazla seyreder, daha çok onurları temaşa eder. Bu dünyada nasıl çok şeyleri biz görüyoruz, kör olan müminler görmüyorlar, kabirde o körler imanla gitmişse şayet, Allah'a isyan etmemişse, şükretmişse, imanında zafiyetsiz, sağlam bir imanla gitmişse, inşallah bütün müminler öyle gider, o derece ehli kuburdan, yani kabir ehlinden ziyade daha çok o bağları, bahçeleri, o nurlu alemleri o seyreder. En uzak gösteren dürbünlerle bakar gibi adeta o çeşitten, o nevden kabrinde derecesine göre cennet bağlarını sinema gibi görüp temaşa ederler, seyrederler. İşte böyle gayet nurlu ve toprak altındayken göklerin üstündeki cenneti görecek. Toprak altına girmiş ama cennet gökler üstünde, orayı seyredecek. Bir gözü bu gözündeki perdenin altında nasıl bulursun? Şükürle ve sabırla bulabilirsin. İşte o perdeyi senin gözünden kaldıracak, o gözle seni baktıracak göz hekimi, göz doktoru kimdir? Kur'an-ı Hakim'dir. Kur'an-ı Hakim'in ayetleriyle bakarsan, Kur'an'ın nuruyla bakarsan, senin gözündeki perde kalkmış demektir. Allah-u Teala senin bu dünyada görmemene bedel, kabirde ve cennette sana gören müminden daha ziyade nurlar verecek. Evet, değerli dinleyenler, gözünde perde olan, görmeyen kardeşlerimiz için de dinlediğiniz üzere son derece kıymetli bir deva idi. 14. deva. 15. deva, ey ahu enin eden hasta, yani hastalığının sıkıntısından, belki acısından, ağrısından dolayı feryat eden, ah edip inleyen hasta. Hastalığın suretine bakıp ah eyleme, manasına bak da oh de. Hastalığın zahiri görünen yüzüne, o ağrısına, acısına bakıp ah, vah, tüh, neden benim başıma geldi diye deme. Bu hastalığın arkasında Rabbimin ne gibi hikmetleri var? Benim Rabbim merhametlidir, rahimdir, rahmandır, kerimdir de. Bana sevaplar verir sonunda de. Manasını anla hastalığın, beni gafletten uyandırır de. Beni ahirete hazırlar bu hastalıkta ve

Onun için oh de. Eğer hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı. Bakınız değerli dinleyenler, buraya dikkat etmek gerekiyor. Hastalığın manası güzel bir şey olmasaydı, Halık-ı Rahim, o şefkatli yaratıcı, o merhametli yaratıcı, her an bize rahmetini, merhametini üzerimizden esirgemeyen Rabbimiz, en sevdiği ibadına, kullarına hastalıkları vermezdi. Kimdir en sevdiği kulları? En başta peygamberlerdir, sonra evliyalardır, asfiyalardır. En fazla sıkıntı çeken, meşakkat çeken, hastalanan onlardır. Eyüp Aleyhisselam'ın, Allah'ın ululazim bir peygamberidir, hastalığı meşhurdur. İşte merhametli, şefkatli, Rahman Rahim olan yaratıcımız, hastalığın manası güzel olduğu için en sevdiği kullarına hastalıkları vermiş. Halbuki hadisi sahihte vardır ki, sahih hadiste. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Eşeddün nasi belâen el enbiyâü thümmel evliyâü thümmel emthalü fel emthal. Evkama kal, yani hadis-i şerifte buyuruluyor ki değerli dinleyenler, en çok musibet, bela, meşakkat, bunlara giriftar olanlar, sıkıntıya uğrayanlar en fazla, insanların en iyisi, en kamilleri, en olgunlarıdır. En başta peygamberlerdir insanların içinde, ondan sonra evliyalardır, ondan sonra onlara benzeyenlerdir kademe kademe. Başta Hazreti Eyyub aleyhisselam, enbiyalar, bütün peygamberler, sonra evliyalar, Allah dostları ve sonra ehli salahat dediğimiz salih zatlar, ihlas, samimiyet sahibi kullar, çektikleri hastalıklara birer ibadeti halisa, birer hediye-i rahmaniye, Allah'ın hediyesi nazarıyla bakmışlar. Sabır içinde şükretmişler. Eyüp aleyhisselam sabır kahramanı diyoruz. Neden sabır kahramanı? Kendisine gelen hastalıklara, musibetlere sabrettiği için. Evlatları ölmüş, malı mülkü gitmiş, vücudu hastalanmış, dışarı bırakılmış, kimsesi kalmamış, yaralarından kurtlar neşet etmiş, o yine sabretmiş. İşte başta Eyüp aleyhisselam, bütün peygamberler en çok sıkıntı meşakkat çeken insanlardır. Peygamber Efendimiz'i hatırlayalım, ömrü boyunca ambargolar, hastalıklar, sıkıntılarla imtihan edilmiştir. Onlar sabretmişlerdir. Ve o hastalıkları, o sıkıntıları Rabbimizin, Rahman olan Rabbimizin birer hediyesi nazarıyla bakmışlardır. Ve sabır içinde şükretmişler, şikayet etmemişlerdir. Dolayısıyla en başta Hazreti Eyyub olmak üzere bütün enbiyalar, evliyalar, sonra ehli salahat dediğimiz ihlaslı, samimi insanlar, kullar, müminler çektikleri hastalıklara bu hastalık bize bir samimi ibadet sevabı kazandırıyor diye bakmışlar. Allah'ın, Rahman'ın birer hediyesidir demişler. Sabır içinde şükretmişler değerli dinleyenler. Halık-ı Rahim'in rahmetinden gelen, o şefkatli, merhametli yaratıcımızın rahmetinden gelen bir ameliyat-ı cerrahiye nev'inden, yani cerrahi bir ameliyat olarak görmüşler. Manevi hastalıklarımızı Allah-u Teala maddi hastalıklarla ameliyat ediyor adeta. Günahlardan bizi arındırıyor. Gafletten sıyırıyor. İbadete halis, samimi, ihlaslı ibadetle kendisine yöneltiyor. Samimi dualara bizi yönlendirip rahmetine vesile kılıyor. İşte bütün peygamberler, bütün enbiyalar, bütün salih kullar o hastalıkları, o sıkıntıları böyle görmüşler, sabredip şükretmişler. O halde sen de ey hasta, hastalığından ahu enin etme, suretine bakıp ah etme, manasına bak. Oh elhamdülillah de. Sen ey ahu fizar eden hasta, ah edip sesli bir şekilde bağırıp çağırıp ağlayan hasta, bu nurani kafileye, hastalığına şükreden, musibete sabır içinde tevekkül eden kafileye, yani peygamberler, evliyalar, salih kullar kafilesine iltihak etmek, onlara katılmak istersen, Hazreti Eyyüblere, ateşe atılan İbrahimlere, harpte yaralanan Hazreti Muhammedlere aleyhissalatü vesselam, ağaç içinde biçilen peygamberlere, onlara katılmak istersen, onların sevaplarına, onların Allah'ın indindeki değerini gibi kendi derecene göre kıymet almak istersen, onların yaptığını yap, yani sabret ve şükret. Yoksa şekva etsen ne olacak, şikayet etsen,
Onlar seni kafilelerine almayacaklar.

Başımıza gelen hastalıktan, musibetten değerli dinleyenler, şekva şikayet ediyorsak, tövbe edelim, sabır içinde o mübarek kafileye katılmanın yollarını arayalım. Ehli gafletin çukurlarına düşmeyelim. Şikayet edersek, o mübarek zatlar, peygamberler, evliyalar bizi kafilelerine almayacaklar. Hangi kafilenin içinde kalacağız? Ehli gaflet dediğimiz günah kuyusunda, günah çukurunda olanların yanına düşersin. Karanlıklı bir yola gideceksin. Evet, hastalıkların bir kısmı var ki eğer ölümle neticelense manevi şehit hükmünde. Hastalığın var, öldün o hastalıktan. Yahut da bir yakının hastalıktan öldü. Bazıları var ki seni manevi şehit mertebesine getiriyor Allah-u Teala o hastalıkla. Zaten insan ölmeyecek mi değerli dinleyenler? Allah-u Teala bir hastalık veriyor. Kulu sabrederse o hastalığa, şükrederse, tevekkülle karşılarsa onu, onu peygamberler, evliyalar, salih zatlar kafilesine katıyor. O hastalığı onun hakkında şehadet mertebesi yapıyor. Manevi şehit hükmünde şehadet gibi bir velayet, ermişlik derecesine ona o hastalık sebebiyet veriyor. Ez cümle, hulasa yani, mesela çocuk doğurmaktan gelen hastalıklardan, çocuk doğururken mümin bir kadın ölmüşse, rahmetli olmuşsa, o manevi şehit hükmündedir. Karın sancısından, karın ağrısından bir mümin vefat etmişse yahut mümine, o şehit hükmündedir. Boğularak ölmüşse yahut hark dediğimiz yanarak ölmüşse, onlar şehit hükmündedir. Taun gibi, veba gibi hastalıklarla vefat edenler yine manevi şehit olduğu gibi çok mübarek hastalıklar var ki, mübarek hastalıklar, dikkat edelim. Bunlar velayet derecesini ölümle kazandırır. O hastalık vesilesiyle Allah senin ruhunu kabzeder, sana da şehit olan bir evliya mertebesini verir. Böyle hastalıktan ahu enin edilir mi? Bağırılıp çağrılınır mı, şikayet edilir mi, yoksa sabredilip şükür mü edilir? Hem hastalık dünya aşkını ve dünya alakasını hafifleştirdiği için vefat ile dünyadan, ehli dünya için gayet elim ve acı olan müfarekatı, yani ayrılmayı, dünyadan ayrılmak acıdır. Kim için? Ehli gaflet için, ehli dünya için. Çünkü sevdiği yerden ayrılıyor, vatanı burası zannediyor. Müminin asıl vatanı cennettir. Mümin vefat edince zahiren üzülür onun yakınları. Çünkü o asıl yurdu olan cennete gidiyor. İşte hastalık bu dünya aşkını, alakasını hafifleştiriyor. O ayrılığı, dünyadan ayrılığı da hafifleştirip bazen de sevdiriyor. Diyor ki ya bu hastalık vesile Rabbim beni yanına alsa cennetine. Artık dünyadan ben usandım. Bazen de o hastalık onun gözünü öyle açıyor ki hastalığı ona sevdiriyor. Evet, 15. deva da böyle hepimize faydalı bir tiryak, bir deva idi değerli dinleyenler. Ve 16. deva, bakalım orada ne gibi şifalar bulacağız. Ey sıkıntıdan şekva, yani şikayet eden hasta. Bazen çok sıkılırız, ruhumuz daralır, dünyaya sığmayız adeta. Biraz da bu psikolojiktir sıkıntılı hastalıklar, ruhidir. İşte böyle hasta olanlara söylüyor ki günümüzde aslında hepimizde var bu. Hepimize söylüyor. İstisnalar hariçtir onlar mübarek zatlar. İşte sıkıntıdan şikayet eden hasta. Hastalık hayat-ı içtimai-i insaniyede, yani insanın cemiyet hayatında, sosyal hayatında, toplum hayatında en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti telkin eder. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğe sevk eden istignadan kurtarır. Demek ki hastalık şahsi olarak insana fayda verdiği gibi içtimai hayatta, sosyal hayatta da en mühim ve gayet güzel olan hürmet ve merhameti insana telkin ediyor. Hasta insana herkes merhametle bakıyor. Çünkü insanı vahşete ve merhametsizliğine sevk eder, istigna sevk eder. Yani başkasına ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olmadığı için acizliğinizi, zaafınızı, fakirliğinizi hissetmiyorsunuz. Dolayısıyla başkasına da merhamet duymuyorsunuz. Hastalık bundan sizi kurtarır. Çünkü innel insane le yetka en ra'ahu istagna. Şüphesiz ki insan kendini ihtiyaçtan uzak görünce azgınlaşıverir buyuruyor ayet-i kerime mealen Alak suresinde. İnsan kendinin ihtiyaçtan
azade görmüş de benim her şeyim var deyip azgınlaşıyor. Dikkat ediniz, sağlığı sıhhati yerinde olan gençler, malı mülkü serveti çok olanlar, makamı mevki yüksek olanlar, başkasına ihtiyacı olmayanlar, herkes için söz konusu değildir ama çoğunlukla ne yapar? Biraz kibir, biraz enaniyet görünür. İşte insan azgınlaşıverir, ayet-i kerime söylüyor Alak suresi. Ama hastalık ne yapar? Toplumdaki diğer insanlara da merhameti telkin eder, hürmeti telkin eder. İnsanların birbirine olan ihtiyacını hissettirir. Hasta insana makamı, mevkii, serveti, malı, mülkü ne olursa olsun zaafını, aczini hissettirir. Onu başkasına karşı merhamet etmeye teşvik eder. Çünkü istignada değildir artık, başkasına ihtiyacı vardır. İşte ayet-i kerimenin sırrıyla sıhhat ve afiyetten gelen o istignadan başkasına ihtiyaç duymama halinde bulunan bir nefis, o nefsi emmare, hep kötülüğü emreden nefis, şayan-ı hürmet dediğimiz, yani hürmete layık, saygı değer, çok kardeşliklere, uhuvvetlere karşı hürmeti hissetmez. Sıhhatli, afiyetli, mevkili, zengin, hiçbir şeye ihtiyacı yok. Saygı değer çok kardeşlikler var. Onlara ihtiyaç hissetmiyor nefis emmare çünkü. Ve yine şayan-ı merhamet dediğimiz merhamete layık ve şefkat, yani şayan-ı şefkat olan, şefkate, merhamete muhtaç olan musibet zedelere, belaya uğramışlara, hastalıklara da merhamet duymaz. Ne vakit hasta olsa birisi, o hastalıkta aczini ve fakrını anlar, layık-ı hürmet olan ihvanlarına, yani saygıya, hürmete layık olan kardeşlerine ihtiram eder, saygı gösterir. Kendisi hastalanınca başkasının halini anlar. Hani tok acın halinden anlamaz denir ya. Hep sıhhatte, afiyette olan insan ayet-i kerimenin dediği gibi azgınlaşıverir. Ne zaman ki hastalandı, kendisine, kendisi gibi olanlara, cemiyetteki diğer insanlara, hürmet edilmesine gerek olanlara, belaya uğrayanlara, hastalık sahiplerine hürmet, merhamet, şefkat hissetmeye başlar. Çünkü hastalık vasıtasıyla kendisini gafletten kurtardı, aczini, zaafını, fakrını anladı. İhvanlarına hürmet eder o zaman. Ziyaretine gelen, kendisi hasta ya, ziyaretine gelen, ona yardım eden mümin kardeşlerine hürmetini hisseder. Ve rikkat-i cinsiye dediğimiz, o cinsine karşı olan şefkatten, incelikten dolayı gelen şefkat-i insaniyeyi, o insani şefkati, Allah'ın rahmetinden, rahimiyetinden verdiği şefkati ve en mühim bir hasleti İslamiye dediğimiz, İslami bir haslet, özellik, karakter olan musibet zedelere karşı merhameti hissedip onları nefsine kıyas ederek, kendinden biliyor artık, kendisi hasta çünkü, diğerlerinin de öyle olduğunu anladı, nefsine kıyas ederek onlara tam manasıyla acır, şefkat eder, elinden gelse onlara muamelet, yani yardım eder. Hiçbir şey yapamıyorsa dua eder. Hiç olmazsa şer'an, yani dinimizin gereği sünnet olan o hastanın keyfini, halini sormak için onun ziyaretine gider, sevap kazanır. Çünkü kendi başına geldi. Merhamete, şefkate ihtiyacı olduğunu, birinin ziyaretine gelmesinin ne demek olduğunu, bunun sevap olduğunu, gafletten kurtulmanın ne olduğunu, aciz ve zayıf olduğunu, o hastalara, musibet zedelere daha fazla şefkat, merhamet, hürmet etmek lazım geldiğini anladı ve hastalık vasıtasıyla bunlardan kurtulduğu değerli dinleyenler. 17. devaya geldik. 17 ve 18'i bitiririz inşallah. Belki bir ihtimal 19'u da bitirip 20. devaya da yetişmezse vaktimiz, önümüzdeki hafta devam ederiz. Evet, bakalım 17. devada nasıl tiryaklar, şifalar bizleri bekliyor. Ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden hasta. Bir de bu durumda olan hastalarımız var değerli dinleyenler. Hastalanmış, artık hayır hasenat yapamıyor, İyilikte bulunamıyor. Bundan dolayı diyor ki keşke iyi olsaydım da, işte hasta olmasaydım, bu hastalık benden gitseydi, ben de iyiliklerimi yapabilseydim. Bu hastalara hitaben diyor ki, ey hastalık vasıtasıyla hayrat yapamamaktan şekva eden, şikayet eden hasta, şükret. Hayratın en halisinin, sen iyilik yapmak istiyorsun ya, hayır yapamadığın için üzülüyorsun ya, iyiliklerin en safının, en ihlaslısının kapısını sana açan hastalıktır. Sen şükret, iyi ki hastalanmışsın. Çünkü sen zaten hayır yapan birisin. Ama o hayrın

Sana ucup kibir karışmasın istiyorsan hastalık bunun anahtarıdır. Bu kapıyı sana, yani halis, ihlaslı bir hayır yapmayı sana hastalık sağlar. Hastalık mütemadiyen, daima hastaya ve lillah için, yani Allah için hastaya bakanlara sevap kazandırdığı gibi, duasının da makbul olmasına, yani kabul olmasına en mühim bir vesiledir, bir sebeptir. Duası kabul oluyor hastanın. Başkalarına dua ediyor. Ne mühim bir hayrat. Hastaya hastalık sevap. Ne mühim bir hayrat. Hastaya Allah için bakan hasta bakıcılara yine sevap. Bakınız, hayrat kapısı kapanmadığı gibi hayratını artırıyor. Hem de ihlaslı bir şekilde. Evet, hastalara bakmak, hasta bakıcılarımız için de bu durum önemli. Ehli iman için mühim sevabı vardır. Yaşlısına, özürlüsüne, hastasına, bunlara bakan kişi kendisi olsun, hastanelerdeki hekimler, hemşireler, her kimse, hasta bakıcılar, tamamı için mühim sevap vardır. Hastalıkların şifasını Allah-u Teala verene kadar o hastalara bakmak, hastaların keyfini, halini sormak, fakat hastayı sıkmamak şartıyla ziyaretine gitmek, onu ziyaret etmek Peygamber Efendimizin sünnetidir, sünnet-i seniyedir. Ve kefareti zünub olur, yani günahlara kefaret olur. O hastaya bakmak, hastanın halini sormak, ziyaretine gitmek sünnet olduğu gibi günahlara da kefaret olur. Hadis-i şerifte vardır ki değerli dinleyenler, hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür, kabul edilir, kabul edilmiştir. İbn-i Mace, Cenayiz 1, Deylemi, Müsnedül Firdevs, buralarda geçiyor bu hadis-i şerif. Hastaların duasını alınız buyuruyor Peygamber Efendimiz, çünkü onların duası makbuldür. Bahusus özellikle hasta akrabadan ise, hususen peder ve valide olsa, yani anne babadan birisi ise, o zaman onlara hizmet mühim bir ibadettir, mühim bir sevaptır. Hastaların kalbini hoşnut etmek, teselli vermek mühim bir sadaka hükmüne geçer. Bahtiyardır o evlat ki, ne mutlu o evlada ki, peder ve validesinin hastalık zamanında onların seri-ü tesir olan, yani çabuk kırılan kalplerini memnun edip hayır dualarını alır. Yaşlanmış yahut hastalanmış, çabuk etkileniyor her şeyden. Kalbi çabuk kırılıyor, çabuk etki altında kalıyor. İşte ne mutlu o evlada ki yahut evlatlara ki, böyle durumdaki peder ve validesini, anne babasını hastalıkları zamanında memnun eder, onların kalplerini kazanır, hayır dualarını alır. Bu mühim bir sevaptır. Evet, hayat-ı içtimaiyede, yani cemiyet hayatında en muhterem bir hakikat olan peder ve validesinin şefkatlerine mukabil, en muhterem bir hakikat, anne babanın şefkati, öyle bir şefkat ki evladı için canını veriyor. İşte bu muhterem hakikate, peder ve valide şefkatine karşılık, hastalıkları zamanında onlara kemal-i hürmetle, yani tam bir saygıyla ve şefkati ferzendane ile, yani kendisine, evlada yakışır bir şefkatle, merhametle mukabele eden o iyi evladın vaziyetini ve insaniyetini ve o insaniyetin ulviyetini, yüceliğini gösteren o vefalı levhaya karşı melekler dahi maşallah, barekallah deyip alkış tutarlar. Evlada yakışır bir şefkatle, şefkat-ı ferzendane o demek, evlada yaraşır şefkati göstermekle mukabele ediyor anne babasının hastalığı zamanında onların şefkatlerine karşılık. İşte o iyi evladın vaziyetini, o hizmetini, o insaniyetinin yüceliğini gösteren o vefadar levhaya karşı melekler dahi diyorlar ki maşallah, barekallah. Alkış tutuyor melekler anne babasına bakanlara, hastalıkları zamanında onların gönüllerini alanlara. Evet, hastalık zamanında hastalık elemini, acısını hiçe indirecek gayet hoş ve ferahlı, etrafında tezahür eden görünen şefkatlerden ve acımak ve merhametlerden gelen lezzetler var. Hastalık zamanında hastalık acısı çekilir. O acıyı hiçe indirecek şeyler vardır. Tezahür eden, çevrede görünen o hastalığı hoş ve ferahlı kılacak şefkattir, merhamettir, acımaktır ve bunlardan gelen lezzetlerdir.
hastanın duasının makbuliyeti kıymetlidir.

kıymetli dinleyenler, yani kabullüğü ehemmiyetli bir meseledir, önemli bir meseledir. Dua et diyoruz akşama kadar birbirimize, herkes birbirisine. Hastanın duası makbuldür, hadis-i şerif okuduk yukarıda. Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür buyuruyordu Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. İşte hastanın duasının makbuliyeti ehemmiyetli bir meseledir. Ben 30-40 seneden beri diyor Üstad Hazretleri, bendeki kulunç denilen, kendisinin kulunç hastalığı varmış. 30-40 yıl devam etmiş. Bu kulunç denilen hastalıktan şifa için dua ederdim. Ya Rabbi bana bu hastalıktan dolayı şifa ver derdim. Ben anladım ki hastalık dua için verilmiş. O hastalık benim böyle dua etmem için verilmiş. Dua ile duayı, yani dua kendi kendini kaldırmadığından. Hastalık dua, sen de kalksın diye dua ediyorsun. Ettim diyor Üstad Hazretleri. Dua ile kalkmıyor. Dua ile duayı kaldırmaya çalıştığımdan anladım ki diyor, duanın neticesi uhrevidir. Peki bu dua sonuçsuz mudur? Hayır. Onun neticesi ahirete aittir diyor. Kendisi de bir nevi ibadettir bu duanın. Bir çeşit ibadet ve hastalıkla aczini anlayıp dergâh-ı ilahiyeye, Allah'ın huzuruna iltica eder, oraya sığınır. Onun için 30 senedir şifa duasını ettiğim halde duam zahiri kabul olmadığından, yani görünüş itibariyle geçmiyor hastalık, duam kabul olmadığından duayı terk etmek kalbime gelmedi. Ya 30 yıldır dua ediyorum, 40 yıldır bu hastalık geçmiyor, terk edeyim demedim. Çünkü o hastalık da bir duadır. Duaya vesile olmak için dua ediyorum, o da ibadettir. Bu vesileyle Allah'a sığınıp aczimi anlıyorum, duayı terk etmedim onun için diyor. Zira hastalık duanın vaktidir, şifa duanın neticesinde değildir. Burayı iyi anlamak gerekiyor değerli dinleyenler. Ne aldığımız ilaçlar, ne gördüğümüz tedaviler, ne ettiğimiz dualar şifa için değildir. Şifa için, şifa Allah'tandır. Çünkü şifa için isteriz ama onların neticesinde şifa gelmez. Maddi manevi tedbirlerden dolayı şifa gelmiyor. Onlar ibadet hükmüne geçiyor. Allah-u Teala şifa verdiği için. Ancak o hastalığın bizde olması o duanın vakti içindir. Nasıl ki namazın vakti gelmeyince kıldığımız namaz, diyelim ki sabah namazı kılacağız, vakti girmeden kıldık, onun yerine geçmiyor vaktinde. İşte hastalık da duanın vakti. Şifa duanın neticesi değil. Neyin neticesi? Belki Cenab-ı Hakim-i Rahim çok merhametli, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah şifa verirse fazlından, kereminden, ikramından verir. Hem dua istediğimiz tarzda kabul olmazsa hastalık için, başka şeyler için de düşünebiliriz ama konumuz hastalık. Dua ettik, kabul olmadı istediğimiz gibi. Kabul olmadı demeyeceğiz o zaman. Ya duam kabul olmadı, makbul olmadı. Niye? Benim istediğim gibi olmadı. Senin istediğin belki hayırlı değildi senin için. Halık-ı Hakim, hikmet ve hüküm sahibi, yaratıcı olan Allah-u Teala bizi bizden daha iyi biliyor. Menfaatimize hayırlı neyse, ne bizim faydamızaysa onu verir Allah-u Teala. Bize faydalı değilse vermez, yahut başka tarzda verir. Yahut az önce Üstad Hazretlerinin kendi hastalığında olduğu gibi uhrevi olarak verir neticesini. Bazen dünyaya ait dualarımızı menfaatimiz için ahiretimize çevirir. Çünkü Allah hikmet ve hüküm sahibidir. Bizim için faydalı neyse hiç şüphesiz bizden çok çok iyi bilir. Kıyaslanmaz bile. O halde biz dünya için şunu ver ya Rabbi, bunu ver ya Rabbi, şunu kaldır, bunu getir, bunu götür, Cenab-ı Hak menfaatimize göre ahiret için verir. Ahirete çevirir o duayı. Bu dünyada vermemişse öylece kabul eder. Her neyse, hastalık sırrıyla hulusiyet kazanan, yani samimiyet, ihlas kazanan, hususen zaaf ve acizden ve tezellül ve ihtiyaçtan gelen bir dua, özellikle hastalanmışsınız, zaaf içindesiniz, acizsiniz, zillete düşmüşsünüz, ihtiyaçlısınız, bundan gelen bir dua kabule daha çok yakındır. Demek ki biz acizimiz nispetinde Allah-u Teala'nın kuvvet ve kudretine yanaşıyoruz. Zaafımız nispetinde, fakrimiz nispetinde Cenab-ı Hakk'ın kudretine, gınasına yaklaşıyoruz. İhtiyacımız nispetinde, alçaldığımız nispette Allah'a doğru yükseliyoruz manen. Kabule daha yakın bu tip hal, bu tip durumlarda. Bu tip durumlar ne zaman olur? Daha çok hastalık, musibet zamanında olur. İşte hastalık böyle halis bir duanın sebebidir. Hem dindar olan hasta, hem
o dindar olan hastaya bakan müminler de bu duadan istifade etmelidirler. Yani hasta da, hastaya bakan müminler de o acizliği, o zaafı, o zilleti hissedip Cenab-ı Hakk'ın rahmetine, dergahına sığınıp sabredip, şükredip, dua edip dua olan bu hastalıktan istifade etmeli, faydalanmalıdırlar. Ve 18. deva değerli dinleyenler, ey şükrü bırakıp şekvaya giren hasta, şükrediyordu, hastalandı, şükrü bıraktı, şikayet etmeye başladı. Şikayet edene diyor ki, şimdi biz şikayet ediyorsak, ey şikayet eden hasta, şikayet, şekva bir haktan gelir. Bir hakkın varsa, o hakkın da gasp olmuşsa şikayet edebilirsin. Senin hangi hakkın zayi olmuş ki sen şikayet ediyorsun? Sağlık senin kendine mi ait? Vücut senin mi? Vücut Allah'ın, mülk onun. Lehül mülkü, mülk umumen onundur. Sen hem onun mülküsün hem memlukusun. Allah-u Teala mülkünde istediği gibi tasarruf eder, çevirir. Şikayet bir haktan gelir. Senin bir hakkın zayi olmamış ki şikayet ediyorsun, şekva ediyorsun. Belki senin üstünde hak olan çok şükürler var ki sen bunları yapmadın. Bunu yap. Cenab-ı Hakk'ın hakkını vermeden, Cenab-ı Hakk'ın hakkı şükürdür, ubudiyettir. Sen ubudiyet etmedin, şükretmedin. Allah'ın hakkını vermeden, hakkın olmadığı halde, haksız bir surette hak istiyorsun gibi şekva ediyorsun. Sen, kendinden yukarı mertebelerdeki, senden daha üst derecedeki sıhhatli olanlara bakıp şekva edemezsin. Niye falanca daha sağlıklı, ben böyleyim diyemezsin. Belki sen ne yapabilirsin? Belki sen kendinden sağlık sıhhat noktasında aşağı derecede bulunan o biçare, çaresiz hastalara bakıp şükretmekle mükellefsin. Bunu yapabilirsin ancak. Benden daha kötüler var, halime şükür diyebilirsin. Şikayet edemezsin. Senin elin kırıksa mesela, kesilmiş ellere bak. Elim niye kırık diye şikayet etme. Çok şükür kırılmış da olsa bir elim var, iyileşir. Eli olmayan, kesilmiş olanlar var de şükret. Bir gözün yoksa, iki gözü de olmayan amalara bak. Allah'a şükret. Evet, nimette kendinden yukarıya bakıp şekva etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Hiçbirimizin hakkı yoktur değerli dinleyenler. Nimet Allah'ın bize bir lütfudur. Onun için nimet adı, ihsanıdır. İstediğine istediği kadar verir. Hiçbir hakkımız yoktur. Allah Teala bize fazlından, kereminden, rahmetinden, merhametinden veriyor. O halde falanın niye benden fazla sağlık nimeti, mal nimeti, makam nimeti, her neyse evlat nimeti var deme. Böyle şikayete hakkın yok. Kimsenin hakkı yoktur. Ve musibette herkesin hakkı. Peki musibet, bela, hastalık varsa hakkımız nedir? Kendisinden musibet, hastalık noktasında daha yukarı olana bakıp şükretmektir. Benden daha hastalar var, benden daha ağır durumda musibete düçar olmuşlar var deyip yine haline şükretmektir. Bu sır bazı risalelerde bir temsille, örnekle izah edilmiş. Özeti şudur ki icmali, bu özet, bu misal değerli dinleyenler gayet güzel. Hastalık, musibet zamanında da şükretmemiz gerektiğini, hakkımızın şikayet etmek olmadığını, sadece şükretmek olduğunu anlatan çok güzel bir misal. Özeti şöyle. Bir zat bir biçareyi bir minarenin başına çıkarıyor. Bir zat var, ihsan-ı şahane sahibi bir zat. Bir zavallıyı tutuyor, minarenin en üstüne kadar çıkarıyor. Minarenin her basamağında ona ayrı ayrı bir ihsan, birer hediye veriyor. Her basamakta ona hediyeler veriyor. Tam minarenin başında da en büyük bir hediye veriyor. Verdiği bütün hediyelerden daha büyük bir hediye veriyor. O mütenevvi, yani çeşit çeşit hediyelere karşı ondan teşekkür ve minnettarlık istediği halde ne istiyor o zat, o biçareye hediyeler verdiği için? Teşekkür istiyor, minnettarlık istiyor, şükür istiyor yani. O hırçın adam böyle yapmasa, teşekkür etmese, bütün o basamaklarda gördüğü hediyeleri, ihsanları unutup ya da hiçe saymış gibi öyle davranıp şükretmeyip yukarıya bakar. Keşke bu minare daha uzun olsaydı, daha yukarı çıksaydım, daha çok hediye alsaydım. Niçin o dağ gibi veyahut öteki minare gibi çok yüksek değil deyip, ya şu minareden daha kısaymış bu, ben daha az hediye aldım diyemez. Dağ gibi olsaydı da daha fazla alsaydım, böyle bir şey hakkı yok. Böyle deyip şikayete başlarsa, şekvaya başlarsa ne kadar küfran-ı nimettir anlaşılır. O nimete karşı, o nimetin kıymetini bilmemektir, yani nankörlüktür. Nasıl bir haksızlıktır. İşte aynen bu misal gibi değerli dinleyenler. Öyle de bir insan hiçlikten vücuda gelip
Aynen o minarenin her basamağında hediye alan gibi, bakınız hayat minaresinde bir insan

0: Arla, sıhhat ve afiyet gibi bazı nimetlere layık olmadığı veya sui ihtiyarıyla, kendi kötü seçimiyle veya sui istimaliyle, kötü işiyle elinden kaçırdığı yahut da eli yetişmediği için şekva ve şikayet etmek, sabırsızlık göstermek, ama ne yaptım da böyle başıma geldi diye rububiyeti ilahiyeyi, Allah'ın Rablığını, terbiye ediciliğini tenkit etmek, eleştirmek gibi bir hal, o halet maddi hastalıktan, o çektiği maddi hastalıktan daha musibetli, daha belalı, manevi bir hastalıktır. İnsan bu kadar nimet vermiş Allah-u Teala, hiçlikten vücuda getirmiş, aynen o miskini, o zatın minarenin her basamağında birer hediye vererek en üstüne kadar çıkarıp orada en büyük bir hediye vermesi gibi. İnsan hiçlikten vücuda gelmiş. Taş olmamış, ağaç olmamış, hayvan olmamış, insan olmuş, Müslüman olmuş. Çok zaman sıhhat ve afiyette kalmış. Böyle yüksek bir mertebe vermiş Allah-u Teala. Şükretmesi gerekirken hastalanmış yahut musibete kalmış. Bu da neden? Ya ona layık değildi o sıhhate, o afiyete, ya bazı arızalar oldu, ya kendisi suistimal etti, kötü tercihlerde bulundu, yahut elinden kaçırdı o nimeti, ya da eli yetişmedi. Bunlardan şikayet etmek, sabırsızlık göstermek, ben ne ettim de bu başıma geldi demek, Allah'ın ilahi rububiyetini, yani Rablığını tenkit etmek demektir ki Allah muhafaza, böyle bir hal o çektiği maddi hastalıktan daha belalıdır, daha musibetli bir hastalıktır, manevi bir hastalık. Adeta kırılmış el ile dövüşmek gibi şikayetiyle hastalığını ziyadeleştirir. Kırılmış el ile birisi kavga etse ne olur? Belki kangren olup eli kesilir. Çünkü kırık elle kavga edilmez. Hastalıktan şikayet ederse Allah'ın nimetine karşı geldiği için hastalığını artırır. Şükürsüzlüğüyle Allah'ın rahmetinden uzak kalır. Bu da daha büyük bir hastalıktır. O halde akil odur ki değerli dinleyenler, yani akıllı insan odur ki, Estağfirullah, Bismillah, اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتْهُمْ مُس۪يبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ sırrıyla teslim olup sabretsin. Ta o hastalık vazifesini bitirsin, gitsin. O kimseler ki başlarına bir musibet, bir bela geldiğinde, biz Allah'ın kullarıyız, dönüşümüz de ancak onadır derler. Bakara suresi en başta da zikrettiğimiz ayeti kerime değerli dinleyenler. O halde demek ki her halimizde Allah'a şükredeceğiz. Musibete düçar olduğumuzda yine sabredip biz Allah'tan geldik, yine Allah'a döneceğiz. Dönüşümüz onadır diyeceğiz kıymetli dinleyenler. Evet değerli dostlar, kıymetli dinleyenler, 18 devayı bu hafta bitirmiş olduk. 19. deva ile inşallah Rabbim fırsat verirse, önümüzdeki hafta nasip ederse 19. deva ile Hastalar Risalesini birlikte mütalaa etmeye devam edeceğiz. Hepimize maddi manevi hastalıklarımıza şifa talep ederek, Rabbimizden niyaz ederek maddi manevi sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum değerli dinleyenler. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: gönül frekansınız 91.8 HD.

0: Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Hira Nur Dağı'nda Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhisselatu vesselama 40 yaşlarında gelen İslam nuru, zaman ve mekan sınırlarını zorlayarak her tarafı aydınlatmaya devam ediyordu. Cebrail aleyhisselamın vahiy yoluyla indirdiği ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırdığı ilahi ifadelerin mucizevi özelliği gönülleri delip geçiyor ve tesirini kısa sürede gösteriyordu. Bu tesirle gönüller fetholunuyor, gözlerin aydınlığı artıyor, karanlıklar yerini ışığa terk ediyordu. Bir kısım insanlar yüreklerindeki bu sese hemen uyarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna uyarken, bir kısmı da karar vermede acele etmiyor ve biraz daha tefekkür süresini uzatıyordu. Ama en nihayetinde bu ışığa kavuşanlar, ışığın cazibesini kavrayabilirlerse, kurtuluş onlar için kapıda demekti. Kahramanımız Hazreti Meysere bin Mesruk radıyallahu anh içinde böyle olmuştu. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nerede bir topluluk görse hakkı tebliğ ediyor, ilan ediyordu. Ukkaz'da işte Mecenne'de, işte Zülmecaz'da kabile kabile dolaşıyor, hakikat çekirdeklerini, iman tohumlarını atıyordu. Kovuluyor, hakaretlere maruz kalıyor ama yine de yılmıyordu. Bu tohumlar belki yıllar sonra meyve verecekti. O, hakkı tebliğ vazifesini yerine getiriyordu. İşte Hafsa oğulları yurdunda 120 yaşında bir ihtiyara Rabbinin emirlerini anlatıyor. İhtiyar adam, sana bir şey diyemem ama işte görüyorsun Ebu Leheb burada duruyor diye cevap veriyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mahzun ve mükedder, kara karga Ebu Leheb kara bir ruh gibi onu takip ediyor, onun ab-ı hayat takdim ettiği insanları tehdit edip kendi zehrini içiriyordu. Halbuki daha dün ona el emin demişlerdi. Ama şimdi arkasından yalancı diye bağırıyorlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse davasına öyle inanmıştı ki o çileli ve ızdıraplı günlerde Kisra'ların yıkılışını, Bizans'ın fethini haber veriyordu. Haber verdiği gibi de olmadı mı? Yüce davasını tebliğe bıkmadan, usanmadan devam etti. İnanmışlığın, azmin ve sebatın kendisine vermiş olduğu kuvvetle. İşte yine Mina'da, Abese oğullarının konakladığı yerde, bineğinin terkisinde her zamanki gibi vefalı hizmetkarı Zeyd bin Harise radıyallahu anh var. Orada veciz bir nutuk irad ederek Abese oğullarını İslam'a davet ediyor. İçlerinden Meysere bin Mesruk radıyallahu anh'ın kalbine iman ateşi düşüyor. Kavmine şöyle diyor: Allah'a yemin ederim ki eğer bu zatı tasdik edip onu aramıza alsak çok güzel olur. Kavmi ise ona, bırak, gücümüzün yetmeyeceği şeyi bize teklif etme dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meysere bin Mesruk radıyallahu anh'la konuşup Müslüman olmasını kendisine teklif etti. Meysere, senin sözlerin ne kadar güzel, ne kadar aydınlık, bunu biliyorum. Fakat kavmim bana muhalefet ediyor.
eğer bir adama kavmi yardım etmezse hali kötü olur cevabını verdi. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem oradan ayrılıp giderken Meysere radıyallahu anh kalbinden bir şeylerin koptuğunu hissetti. Ardından uzun uzun baktı. Ta ufukta kayboluncaya kadar hasretle, iştiyakla onu gözetledi. Nitekim Allah ve Resulullah kervanına katılmasına az kalmıştı. Çünkü hem çevresinden hem de bizzat kulaklarıyla duydukları onu önemli bir noktaya taşımıştı. İçinde fırtınalar kopmaya, gönlünde şimşekler çakmaya devam ediyordu. Ama bunu yakın çevresine ve akrabalarına anlatmasına rağmen arzu ettiği cevabı alamıyordu. Çünkü Hazreti Meysere bin Mesruk radıyallahu anh'ın gönlüne düşen sevgi iklimi henüz onların yüreklerine uğramamıştı. Hazreti Meysere kavmini Fedek Yahudilerinin yanına götürdü. Yahudiler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını Tevrat'tan okuyorlardı. Ümmi, Arap bir peygamber, deveye biner, az bir ekmek parçasıyla iktifa eder, ne uzun boyludur ne de kısa boylu, saçları ne kıvırcık ne de tamamen düz, gözünde tatlı bir kırmızılık vardır diyorlardı ve devamla, eğer sizi davet eden bu zatsa davetini kabul edin, dinine girin, biz onu çekemiyoruz, bu sebeple ona uymayacağız, onunla zaman zaman aramız açılacak. Ona tabi olmayan veya onunla savaşmayan hiçbir Arap kalmayacak. Eğer ona uyanlardan olursanız siz kazanırsınız diye ilave ettiler.

Hazreti Meysere bin Mesruk radıyallahu anh'ın gözleri ışıl ışıl oldu duyduklarından. "Ey kavmim, durum açık, gidip tabi olalım," dedi. Kavmi ise, "Gelecek sene hac mevsiminde gider onunla buluşuruz," dediler. Fakat daha sonraki yıl kavmin ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmemekte direttiler. Allah'ın hidayeti onlara nasip olmayacaktı. Nitekim de öyle oldu. Yıllar yılları kovaladı. Hazreti Meysere'yi Allah Resulüne gitmekten alıkoyan mezar-ı müteharrik bedbahlar ihtiyarladılar, toprak oldular. Veda haccı yılında Hazreti Meysere bin Mesruk radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kavuştu. Koşarak gitti, gözyaşları arasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ellerine kapandı ve "Ey Allah'ın Resulü, vallahi ilk karşılaştığımızda sana tabi olmuştum. Bir takım hadiseler oldu. Demek ki Allah benim sana kavuşmamı geciktirdi. Artık sana kavuştum. Allah'a hamdolsun," dedi. Hazreti Meysere bin Mesruk radıyallahu anh'ın saadeti sonsuzdu artık. Çünkü Allah Resulü'nün yanındaydı. Bu bahtiyarlar kervanına tabi olup kadrini bilenlere ne mutlu. Hazreti Meysere bin Mesruk radıyallahu an iman nuruyla şereflenince eksiklerini en kısa zamanda tamamlamaya, ibadetlerini büyük bir özen ve dikkat içerisinde yapmaya başladı. Hem Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hem de onun sahabilerinden istifadeyle Allah yolunun yılmaz bir müdafisi ve İslam'ın şerefli bir mensubu oldu. Mutlu yaşadı ve mutlu öldü. İslam'ın nuru içine düştükten sonra arzusuna kavuşmak için çok gayret eden, kavmini de hidayete ulaştırmak için yoğun çaba harcayan ama yine de onların akıbetini değiştiremeyince kendi adına yollara düşen ve Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme veda haccında kavuşunca hidayet şerbetini içen Hazreti Meysere bin Mesruk radıyallahu anh'tan ve onun gibi iman ve Kur'an erlerinden Allah razı olsun, onlara rahmet eylesin. Amin.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla...

0: markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Uğrak. Şiirden edebiyata, insandan hayata uzanan bir sohbet. Hayat hep bir yerlere yetişmekle geçiyor. İşe, eve, toplantıya, bir sonraki güne. Oysa insanın bazen durmaya, biraz soluklanmaya ve kendine bakmaya ihtiyacı var. Uğrak tam da böyle bir yer. Bir şiire uğrayacağız. Bir kitabın sayfalarında duracağız. Bir yazarın cümlesine kulak vereceğiz. Bazen bir hatıranın peşinden gideceğiz. Bazen insanın hırsını, yalnızlığını, sevgisini, korkusunu ve umutlarını konuşacağız. Kısacası hayatın içinden geçerken hayatın kendisine uğrayacağız. Mesut Tiftikçi'nin hazırlayıp sunduğu Uğrak, her cuma 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: Bazıları diyorlar ki, erkek dayıya, kız halaya çeker. Bu söz halkımızın arasında çok yaygındır. Çocuk soya çeker mi? Önce soya çekim nedir onu tanıyalım. Çocuğun vücut yapısı ve diğer unsurlarıyla annesine, babasına, dayısına, amcasına, teyzesine, halasına benzemesine soya çekim denir. Çocuk anasına, babasına, dayısına, halasına, herhangi bir akrabasına, hatta Adem aleyhisselamdan bu yana nesleplerden birine benzeyebilir. Bu benzeyiş fiziken olabileceği gibi rengi, zekilik ve ahmaklık ve aynı zamanda karakter açısından da olabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre, sahabeden birinin kendisi beyaz olduğu halde hanımı siyah tenli bir çocuk doğuruyor. Bu zat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak durum arz ediyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, ben beyaz tenliyim. Hanımım siyah tenli bir çocuk doğurdu. Buna itiraz ediyorum. Bu çocuğu kabul etmiyorum diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabesine senin develerin var mı diye sordu. Adam evet var diye cevap verdi. Renkleri nedir diye soruldu. Adam kırmızıdır dedi. İçlerinde boz renklileri de var mıdır diye soruldu. Adam evet dedi. Ya bu boz renkliler nereden geldi deyince adam, ya Resulallah belki o bir damara soya çekmiştir deyince Peygamberimiz, belki bu çocuk da bir damara soya çekmiştir buyurdular. Konuyla ilgili başka bir olay da şudur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinden Rebah bin Kasir'e çocuğu olunca çocuğun kime benziyor diye sormuş. O da ya anasına ya da babasına benzer cevabını verince Efendimiz sakın öyle söyleme. Zira nufte ana rahmine yerleşip tutununca Yüce Allah onunla Adem aleyhisselam arasındaki bütün nesepleri, soyları hazır eder. Böylece o nutfeyi bu suretlerden birinin şeklinde terkip edip yaratır. Kur'an-ı Kerim'de seni değişik suretlerden dilediği herhangi bir surette terkip ve tasvir edip yaratan O'dur ayetini okumadın mı buyurur. Demek ki evlenirken hassas olmak gerekiyor. Soya çekim gerçeğine binaen çocuklar ana babaya veya uzak yakın akrabalardan birine benzer ve aynı karakteri taşır. Şu hadislerde bundan dolayı her müminin dikkati çekiliyor. Buyruluyor ki, soyu sopu temiz, iffetli kadınlarla evleniniz. Zira ırk aldatıcıdır. Erlik suyunu boşaltmak için iyi yerler seçiniz. Soyu temiz hanımlarla evleniniz. Çünkü kadınlar erkek kardeşi veya kız kardeşlerinin benzerlerini doğururlar. İnsanlar madenler gibidir, çeşitlidir. Irk aldatıcıdır. Kötü ahlak, kötü ırk gibidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Miraç gecesinde bütün peygamberleri görmüş ve Hazreti Musa'yı Şeune kabilesi adamlarına, Hazreti İsa'yı Urve bin Mesud'a benzetmiş, Hazreti İbrahim'e gelince kendisini kastederek bu arkadaşına benzemektedir buyurmuşlardır. Demek oluyor ki erkek dayıya, kız halaya benzer ya da benzeyebilir sözü gerçektir. Soyumuzun temiz olmasının, soyu temiz kadınlarla evlenmekle yakın alakası vardır. Allah-u Teala Celle Celaluhu soyu temiz, kendisi temiz, nesli temiz olmak arzumuzu ikramı olarak ihsan ve lütuf eylesin. Amin. Bazıları diyorlar ki, erkek adam sözünden dönmez. Verilen söz dübürden çıkan gaza benzer. Verirsin, cayarsın. Ülkemizde bilgisizlik sebebiyle ileri geri konuşan milyonlarca Müslüman vardır. Başlıkta ele aldığımız her iki sözde de gevezelik edenlerin marifetlerinin sonucudur. Bu sözlerden birincisi inat hastalığının, ikincisi de yalamalık belasının tezahürüdür. İnat, ısrar etmek, muannetlik yapmak, ayak diremek, dediğinden vazgeçmemek demektir. Körü körüne iddia ve ısrardır. Bu Müslümana yakışmayan bir tavırdır. Cahili bir vasıftır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ etmeye başladığında müşrikler böyle bir inat içinde hak dini reddetmiş, hakikati kabullenmemişlerdi. İnatları onların çoğunu cehenneme sürükledi. günümüzde bunların uzantıları az değildir maalesef. Seçim zamanlarında kendilerine sunulan bir takım yemleri dikkate alarak, batıl ideolojileriyle toplumları zehirleyen politikacılara ve onların kuyruklarına söz verdik diyerek destek verdikleri herkesin malumudur. Türkiye'nin bugünkü anarşik, bozuk ortamı bu melunca düşüncenin ürünüdür. Müslüman söz ve karar verirken referansını İslam'dan alır. Şayet hata yaparsa dönme faziletini de gösterir. Hatada ısrar etmez. Çünkü hatadan dönmek fazilettir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bu manada "Tubu, dönün" buyuruyor. Dönüş hakkadır. Yanlışta ve hatada ısrar yoktur. Hatada ısrar bedbahtlıktır. Hakikatte ve doğruda ısrar için erkek olmaya da gerek yoktur. Kadın erkek herkes bir defa Allah'a döndü mü bir daha ondan yüz çeviremez. Başkalarına kulluk ve kuyrukluk yapmaz. Bu arada erkeklikten ne anlaşılması gerektiğini de irdelenmesi gereken bir husus olarak görüyoruz. Çünkü kavramların içini boşaltıp münasebetsiz şeylerle doldurulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Hal böyleyken erkek adam sözünden dönmez sözünü hakikatten dönmez olarak anlayıp batılda ısrar etmez, inadını din haline getirmez olarak anlamak gerekir. Gelelim ikinci cümleye. Asıl olan sözün doğrusudur. Doğru söz bir vaattir. Vaadin yerine getirilmesi nifakın alametidir. En büyük tehlikelerden biri de yalan bir vaatte bulunmaktır. İnsan vaat etmeyi sever. Sonra nefsi yerine getirmeyi istemez. Bundan dolayı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de "Ey iman edenler, vaatlerinizi yerine getirin" buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsmail aleyhisselam'dan bahsedilirken "vaadin salihiydi" diye bildirilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "hibesinden geri dönen, kusmuğuna dönen köpek gibidir" buyurmuştur. Müslümanın hedefi yüz akıyla Hakk'ın huzuruna çıkmaktır. Yerine getirilmeyen sözler, neticesiz kalan vaatler hedefimizin birer katili olduğunu da unutmamamız gerekiyor. İnsanlığımıza ve inancımıza aykırı, zarar verici vaatlere inanıp, küfre, kuyrukluğa sürükleyen vaatlere de inanmamak fazilet gereğidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, "Mekkeliler zamanında krallık, zenginlik ve güzel kadın vaat ettiler." Hakikatleri ketmetmemek karşılığındaki bu vaatlere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iltifat etmedi. Hiçbir Müslüman da böylesine vaatlere iltifat etmeyecektir. Konuşurken kişi yalan söyler ve ahdeder de sözünde durmazsa, bu tavırların münafıklık belirtisi olduğu peygamber tanıtımını da iyi anlayalım. Hasılı, başlıkta zikrettiğimiz ve halk arasında da yaygın olan bu iki sözü ifadelerimiz doğrultusunda anlayıp gereğini yapmamız, Müslüman olarak vazgeçemeyeceğimiz bir vazifemizdir. Allah-u Teala Celle Celaluhu, vazifelerimizi ifada hepimizi muvaffakiyete erdirsin. Amin.
1: Eser, Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

İntikam. Kureyş ölüleri ve yaralılarıyla meşguldü. Kayıpları büyük değildi. 3000 kişiden sadece 22 kişi öldürülmüştü. Daha sonra düşman ölülerine baktılar ve çoğunu tanımadıkları 65 ölü saydılar. Sadece 3'ü muhacirlerdendi. Haşimilerden Hamza radıyallahu anh, Abdüddar'dan Mus'ab radıyallahu anh ve Abdullah İbni Cahş radıyallahu anh. Merkezden biraz uzakta ölecek kadar çok yara almış olan birkaç kişi gözlerinden kaçtı. Bunların arasında hala yaşayan fakat hareket edemeyen Şemmas da vardı. Boş yere Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin cesedini aradılar. O sırada Vahşi savaş meydanına tekrar gelmiş ve Hamza radıyallahu anh'ın karnını yarıp karaciğerini çıkarmış.

yapmıştı. Ciğeri Hind'e götürdü ve babanın katilini öldürmeme karşılık bana ne vereceksin dedi. Hind, ganimetlerden bana düşen payın tümünü dedi. Vahşi ciğeri göstererek bu Hamza'nın ciğeri dedi. Hind ciğeri aldı ve bir parça ısırdı, çiğneyip yuttu. Yeminini yerine getirdiği için diğer kısmını attı. Onun cesedini bana göster dedi Hind. Birlikte cesedin yanına gittiler. Hind, Hamza radıyallahu anh'ın kulaklarını, burnunu ve yüzünün diğer kısımlarını kesti. Sonra onun halhal, bilezik ve kolye türünden kıymetli eşyalarını çıkarıp Vahşi'ye verdi. Diğer kadınları da diğer ölülere böyle yapmaları için teşvik etti. Kadınların hepsi Müslümanların vücutlarından kestikleri organlardan kendilerine takılar yaptılar. Hind de bir kayanın üstüne oturup zafer şarkısı söyledi. Kureyş'ten bir iki kişi daha cesetleri keserek intikam hislerini doyuruyorlardı. Fakat onların bedevi müttefikleri buna çok şaşırmışlardı. Ebu Süfyan elindeki mızrağı Hamza radıyallahu anh'ın ağzına batırarak "Bunu tat ey hain!" diyordu. Kinane kabilesinden birinin reisi olan Huleys, Ebu Süfyan'ı bu halde görünce onun duyabileceği kadar yüksek sesle "Ey Kinane oğulları! Kuzeninin cesedine böyle davranan adam Kureyş'in lideri olabilir mi?" diye bağırdı. "Beni utandırma ve bundan kimseye bahsetme," dedi. Ebu Süfyan, "Bu sadece bir hataydı." O sırada Ebu Amir oğlu Hanzala'nın başına gelmişti ve yaslı yaslı şöyle diyordu: "Ben seni bu adama karşı uyarmadım mı?" Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi kastediyordu. "Fakat sen babana karşı saygılı, soylu, karakterli bir çocuktun. Öldüğün zaman da arkadaşlarınla beraber öldün. Eğer Allah şu yatan adama," Hamza'yı işaret ediyordu, "veya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarına bir mükafat verirse seni de mükafatlandırsın." Daha sonra Hind ve diğer kadınlara döndü ve yüksek sesle "Ey Kureyşliler, benim de sizin de düşmanınız olmasına rağmen Hanzala radıyallahu anh'ın cesedinin tahrip edilmesine izin vermeyin," dedi. Onlar da Ebu Amir'in isteğine saygı duydular. Ubey'in doğru söylediği ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şimdi dağlarda arkadaşlarıyla beraber olduğu açığa çıkmıştı. Fakat savaş bitmişti ve dağa saldırıya geçmenin hiçbir anlamı yoktu. Bu nedenle kölelere yol için hazırlık yapmaları ve kampı kaldırmaları emredildi. Kendi ölülerini gömüp Müslüman cesetlerden istedikleri kadarını aldıktan sonra bütün ganimetleri develerin üstüne yükleyip yola koyuldular. Yola çıkmadan kısa bir süre önce Ebu Süfyan atını dağa doğru sürdü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve arkadaşlarının bulunduğu yere yaklaşarak yüksek sesle bağırdı: "Savaş dönüşümlü oldu. Bugün diğer bir güne karşılıktı. Ey Hubal, kendini göster, dinini yücelt." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a gidip şöyle cevap vermesini söyledi: "Allah yücedir ve her şeye kadirdir. Biz sizinle eşit değiliz. Bizim ölülerimiz cennette, sizinkilerse cehennemde." Ömer radıyallahu anh Ebu Süfyan'ın altında durduğu kaya yığınına gitti ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerle ona karşılık verdi. Bunun üzerine Ömer'in sesini tanıyan Ebu Süfyan, "Ey Ömer, ne olur söyle, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürdük mü?" dedi. Ömer radıyallahu anh, "Allah'a and olsun ki hayır, bilakis şimdi o senin söylediklerini dinliyor," dedi. Ebu Süfyan da, "Senin sözünün İbni Kamiya'nınkinden daha doğru olduğuna inanıyorum," dedi. Ve gitmek üzere geri döndü. Fakat tekrar arkasını dönüp şunları ekledi: "Ölülerinizin bazılarına da zarar verildi. Allah'a and olsun ben bundan hoşnut olmadım. Ne izin verdim ne de emir verdim. Gelecek yıl Bedir'de buluşmak üzere." Bunları duyan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarından birini daha oraya gönderdi. Bu sahabe de şöyle bağırdı: "Bu aramızda bağlayıcı bir randevu." Ebu Süfyan ordunun beklediği yere ilerledi. Oraya vardığında birlikte güneye doğru yola çıktılar.
Ömer radıyallahu an onların yolu

0: yolculuk düzenini göremeyecek kadar uzaktaydı. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zühreli Sad'ı aşağıya onları gözlemek üzere gönderdi. Eğer develerine binmişler ve atlarını yanlarında yediyorlarsa Mekke'ye gidiyorlar dedi. Fakat eğer atlarına binip develerini yanlarında yediyorlarsa Medine'ye gidiyorlar. Nefsim elimde olana yemin ederim ki eğer niyetleri bu ise onların önüne geçip onlarla savaşacağım. Sa'd aşağıya Uhud'a geldiklerinden beri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin atı Sekbin bağlı olduğu yere gitti. Ata binip Mekkelileri açıkça görünceye dek o yöne doğru gitti. İyi haberi vermek için aceleyle geri döndü. Çünkü adamlar develerine binmişlerdi. Halid'le birlikte atlıların manevrasında rol alanlardan biri olan Amr ileriki yıllarda şöyle derdi. Biz İbni Ubey'in ordunun üçte biriyle birlikte Medine'ye döndüğünü ve bazı Hazreçlilerle Evslilerin şehirde kaldıklarını biliyorduk. Gidenlerin geri gelip tekrar saldırmaları muhtemeldi. Çoğumuz yaralıydı. Hemen hemen atlarımızın hepsi de ok yarası almıştı. Bu nedenle kendi yolumuza devam ettik.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur. Ya
1: hay. Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, siz.

0: isyan başlar, küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

قعير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 27. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.

0: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Bu dünyada ne kimseye uymuşluğumuz var, ne şu atlas kubbe altında ev kurmuşluğumuz. Biz susuz kalmışız, içtikçe içiyoruz. Güzel bir sarhoşluğumuz var, güzel, hiç doymayan. Rahmet denizinin dalgasıdır bu. Bir zaman çöpünden başka bir şey değildir. Bu dalganın üstünde düşme. Aşağılık kişinin peşine düşmemeyi şiar edindik biz. Gönül dalgasını bırakmamayı şiar edindik. Şu yokluk yurdunda Nuh ve Halil gibi. Ölmezlik denen yerde aşk çardağı kurmak varken, burnu büyük Ats ve Smut gibi köşkler kurmamayı, kaftanda avlanmak dururken, Gerkes gibi leş avlamamayı, iyi yürekli, tertemiz dostları bırakıp, kahpeleri aldatan deve yöneltmemeyi, şu kara toprağa meyvesi cefa olan fidanı dikmemeyi, kafiyede şiirde önem vermemeyi, bizden olmayan şeylere pek aldırış etmemeyi şiar edindik. Şiar edindik.

0: dokuz köyden dokuz kişi yok etmeye sözleşti. O salih kişiyi ve o dişi deveyi. Allah bozdu işlerini, heyhat, ama kestiler o güzelim deveyi. Bacaklarından Allah'ım, bacaklarını kestiler. İlahi, ilahi.
1: Semud vatanından geriye kalan evler,

Avuçlarımız gözyaşına doydu. Şimdi kan ağlamanın zamanıdır. Ya da oturup kardeşçe ağlamanın. Yüreğimiz parça parça, dilin

Mescitlerde ölüm, camilerde bombalar. Yüreğimiz katledilen binlerce can. Göğsümüze çıkan kurşun bazen tanıdık gelse de, varsın nefretin mezhebi çıldırsın. Allah kardeş olun dedi ya, amenna. Yüreğimiz hep kardeş kalacak ve kardeş öleceğiz. Ve kardeş öleceğiz. Kardeşçe.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Aziz kardeşler, elhamdülillah planlanmış, programlanmış programlarımızın bir tanesinde daha beraberiz. Mevla hayatımız boyunca bizlere programlı yaşamayı nasip eylesin inşallah. Disiplinli yaşamak hayatın bereketi açısından da çok önemlidir. Bugün biz hayatımızda istenilen oranda disiplini tesis edemediğimiz için eldeki mevcut sermayeyi biraz daha güzel olarak kullanamıyoruz ne yazık ki. İnşallah bizler bu tarz programlarda biraz daha disiplini öğrenmemiz lazım. Ama işin garip tarafı, rahatı görünce hemen dağılıyoruz. Havuz var, güzel hava var, şu var, bu var. Öyle olunca tabii disipline ait bazı şeyler de ne yazık ki gevşekliğe uğruyor. Ama inşallah bazı şeyleri sorgulayarak, bazı şeyleri biraz daha dikkate alarak, biraz daha bu manada titiz davranmakta fayda var. Kardeşlerden bazıları programın hafif olduğundan dolayı bazı şeyleri vardı. Hafifi böyle, biraz daha sıksaydım kim bilir ne çıkacaktı ortaya diye. Ben de kendi cephemden bakıyorum olaya. Dolayısıyla biraz olayın kalitesinin artması aslında hepimizin kalitesiyle alakalı bir şey. Bizler bir manada bazı şeyleri ortaya koyma konusunda hassasiyetlerimizi biraz daha geliştirebilsek, elbette yapılması gereken, yapılması, ortaya konması gereken bundan daha ötesidir. Mevla o günlere eriştirsin. İnşallah disipline olmuş bir biçimde yürümeyi bizlere nasip eylesin. Asıl konumuza geçmeden, yine konumuzla yakından bağlantılı bir anekdot aktarmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Batı'nın çocuk algısının farklı zeminleri var. Biz elhamdülillah Batı'dan beslenen insanlar değiliz. Bizim köklerimiz çok ötelere dayanır. İstikbali hiçbir zaman göklerde aramadık biz. Hep köklerde aradık. Köklerde de aramaya devam edeceğiz. Çünkü bizim istikbalimizi inşa ederken müracaat edeceğimiz asli kaynaklarımız bizlerin köklerinde. Ancak onların zihni yapısını bazen anlamak, algılamak, onları anlarken kendimizi de anlamaya bize katkı sağlayacaktır. Bundan dolayı ben bir anekdot aktaracağım. Batı'nın çocuk algısını biraz daha doğru anlamak için, o algının da ne yazık ki İslam toplumlarında da şu anda var olduğuna sizler de kanaat getireceksiniz. Aktaracağım bu anekdot 1970'li yıllarda Amerika'da bir oyuncakçı dükkanına asılmış bir levha. Orada çocukların anne babalarıyla ilişkilerinin nasıl olması gerektiğine dair bazı öğütler verirken 1910'dan başlayıp 1970'e kadar, nasıl bizde her 10 senede eskiden darbe oluyorduysa, onlar da sanki ona benzeterek her 10 senede bir değişen çocuk algısını birer cümlede resmetmişler. O sıralama ve o süreç bize varılan noktayı da gösteren en önemli bir ipucu olacak. 1910'da çocuklarınızı döverek eğitin diyorlar. O asılan levhayı aynen size okuyorum. 1920'de çocuklarınızı istedikleri şeylerden mahrum bırakarak eğitin. Bir önceki 10 yılda döverek eğitin derken, bir sonraki 10 yılda da istedikleri şeylerden mahrum bırakarak eğitin deniyor.

1930'da çocuklarınızın yaramazlıklarını görmemezlikten gelin diyorlar. 1940'da çocuklarınızı ikna ederek, inandırarak eğitin diyorlar. 50'ye gelince çocuklarınızı severek eğitin diyorlar. 60'ta ise çocuklarınızı hem sevin hem dövün, böylece eğitin diyorlar. 70'e gelince durum daha da değişiyor. Çünkü ne yaptılarsa bir türlü istenilen netice olmayınca 70'te yazdıkları cümle şudur: çocuklar mı, hepsinin canı cehenneme. Ne yapıyorsak işe yaramıyorlarsa söylenecek söz bu olmalı, onların çerçevesinden bakarsanız. Ama bizim çerçevemizden baktığınız zaman 70'lerden öncekilerin hepsi aslında bizim eğitim sürecimizin içerisinde var. Biz hep çocuklarımızı el bebek gül bebek diye yetiştirmeyiz. Bazen bizde farklı şeyler de ortaya çıkar. Bazen biz de mahrum ederiz, bazen biz de ödül veririz. Bazen istemeye istemeye döveriz de. Yani bunu inkar edecek bir halimiz yok. Dövme de bazen terbiyenin araçlarından bir araçtır. En son başvurulacak bir araç olsa da bazen onu da çok fazla olmamak kaydıyla kullanmak mümkün olabilir. Burada asıl olan aslında meseleye bakarken beşer gözlüğüyle değil ilahi nazarla bakabilmektir. Çünkü kim olursa olsun eğer bakan beşerse meseleyi kendine yontarak değerlendirecektir. Bir baba anlatsın çocuk eğitimini, hep kendisini haklı gösterecek, çocukları onların nazarında haksız olacak. Bir anne anlatınca çocuk meselesini, o ana çerçevesinden bakarak anlatacak. Evlatlarımıza sorsak meseleyi, onlar ise başka şekillerde söyleyecek. Bizim köylerimizin birinde çok sevdiğim bir hoca efendi hep vaaz kürsüsünden ana baba hakkını anlatıyormuş da, cemaatten biri kalkmış artık dayanamamış, hoca hoca demiş, hep ana baba hakkı deyip durdun kaç senedir, hiç mi evladın hakkı yok, biraz da evladın hakkından anlat deyip hocaya itiraz etmiş. Onun çerçevesinden de baksanız o da doğru, çocuğun da hakkı var. Ama biz ilahi nazardan baksak, her hak sahibine hakkını vererek ortaya gerçek manada adaletin çıkması için gayret gösteren bir yapıyla karşı karşıya kalırız. İşte biz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin çocuk terbiyesi konusunda, çocuk eğitimi konusunda bize söylediklerini anlamaya çalışırken aslında bir yönüyle ilahi çerçeveyi anlıyoruz. Çünkü o Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz asla hevasından, hevesinden konuşmaz. Onun her konuştuğu vahyin gözetiminde olan bir bilgidir. Vahyin tasdikini almış, ilahi manada tescillenmiş bir bilgidir. Hal böyle olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu manadaki rehberiyeti her alanda olduğu gibi bu alanda da önümüzü aydınlatan en önemli bilgidir. Biz bu bilgiyi 10 kavramla anlamlandırmaya ya da çerçevesini çizmeye çalışmıştık. 10 kavramın da 10 ayrı mesajının üzerinde duracağımızı söylemiştik. Ama ancak geçen ders 5 tanesini bitirebildik. Kavramları Cemil Hoca söyledi, ben bir daha tekrar edeceğim sıralamaya dikkat ederek: temsiliyet, muhabbet, merhamet, adalet ve salihat. 5 taneyi geçen ders işledik. Bugün inşallah itaat başlığından alıp sözü devam ettireceğiz. 6. kavramımız nedir? İtaat. Bizler İslam toplumu olarak itaat eden bir toplumuz, itaatli toplumuz. Ve itaat etmeyi de asla özgürlüğe aykırı görmeyiz. Siz bakmayın bugün modernizmin bize dayatmaya çalıştığı bazı şeylere. Bunların hiçbir tanesinin zemini yoktur. Biz bizden olan emir sahiplerine itaat

ederiz. Ulul emre itaat, Kur'an'da Allah'ın bizim üzerimize yazdığı bir farzdır. Eğer ulul emr bizdense, bizim içimizdense, yani gerçekten ulul emr olmaya haiz ise biz ona itaat ederiz. Bu manada itaati hiçbir zaman hayatımızdan çıkarmayız. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu dünyadan giderken bile son vasiyetlerinden bir tanesi, başınızda Habeşli bir köle dahi olsa ona itaat edin buyruğuydu. Ve bunu fiili olarak da gösterdi. Aslında bu çok önemli bir uygulamaydı. Üsame İbni Zeyd'i Bizans üzerine gönderdi. 18 yaşındaydı o gün Üsame. Onun babası Zeyd bin Harise de bir köle olarak gelmişti Mekke'ye. Sonra Medine'ye hicret etmişti. Efendimizin evlatlığıydı. Yıllar yılı Zeyd İbni Muhammed diye anılmıştı. Köle olmasına rağmen, sonra kölelikten azat edilmiş olmasına rağmen onlarca hüre Zeyd bin Harise komutanlık yapmıştı. O Zeyd bin Harise Mute'de şehit edilince aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem babasının kanının hesabını o sorsun diye, hem de bu itaat meselesini İslam toplumunda tam anlamıyla tesis etmek için içlerinde Hazreti Ebu Bekir'in olduğu, dikkat edin, Hazreti Ömer'in olduğu, Hazreti Osman'ın olduğu, Ebu Ubeyde İbni Cerrah'ın olduğu, Talha İbni Ubeydullah'ın olduğu, Zübeyir bin Avvam'ın olduğu, Abdurrahman İbni Af'ın olduğu sayın gitsin. Ashabın aşağı yukarı tamamının içinde olduğu bir orduya komutan olarak atamıştı. Ne anlarsınız bundan? Başınızda 18 yaşında bir delikanlı. Eğer atayan onu İslam toplumunun önüne imam olarak atamışsa, onu komutan olarak söylemiş ve toplumun önüne çıkarmışsa, yok yaşını bahane etmek, yok derisini bahane etmek, yok ırkını bahane etmek, yok dilini bahane etmek, böyle bir şey bahaneden başka bir şey değildir. Ve bu bahaneyi söylemek Allah katında insanı mazur göstermeyecektir. Hal böyle olunca biz itaat eden bir toplumuz. Eğer halife bizdense, içimizden biri ise biz ona itaat ederiz. Biz okulda öğrenciysek, medresede talebeysek hocamıza, öğretmenimize itaat ederiz. Biz bir evin sakini isek, hanımsak kocamıza itaat ederiz. Evlatsak anamıza, babamıza itaat ederiz. Ancak itaatin sınırını da itaati bize emreden belirliyor. Nedir? Günahta asla itaat yoktur. Eğer bizi emir sahipleri bir günaha çağırıyorlarsa, Allah'ın helal haram dairesinde belirlediği bir şeyi gasp etmeye ya da o sınırı ihlal etmeye çağırıyorlarsa, asla biz bu konuda günah meselesinde itaat etmeyiz. Bizden bunu isteyen kim olursa olsun. O manada itaat yoktur. Harama itaat yoktur. Günaha itaat yoktur. Ama onun dışında meşru ve helal dairede bizden istenilenlere itaat etmek zorundayız. İslam toplumunun evlatları hiçbir zaman 18 yaşına geldim, reşit oldum. Ekonomik özgürlüğümü kazandım, şöyle oldum. Artık bana kimse karışamaz diyemez. Biz Abdullah'ız elhamdülillah, Allah'a kuluz. Allah'a kul olan birisi de o itaatin içerisinde kendisine bir yer bulacaktır. Dolayısıyla bu manada bu meseleyi anne ve babalar olarak çok iyi anlamak durumdayız. Evin reisi kimdir? Babadır. Kim ne derse desin bu böyledir. Evin iç meselelerinde anne söz sahibidir. Ama her yapıda bir son sözü söyleyen olmalıdır. Son sözü söyleyip bu işteki tartışmaları sonlandıran, artık o noktada söylenen söylenmiş, bundan sonra uygulama sahasına geçilmesi gereken meselelerde son sözü söyleyen evin babasıdır.

0: bu manada erkektir. Ancak eğer hanımlar bu konuda mahir olanlar işi çok iyi bilirler. Onlara artık söz söylemeye ya da öğretmeye gerek yok. Çok çok iyi becerirler hanımlar bunu. Son sözü yine kocaya söylettirir ama kendi dediği olur. Der ki koca hanım sen bilirsin, son söz o hanımın dediği olur. Olsun, hanımın dediği olsun ama bir yerde son söz söylensin. Eğer bu itaat meselesi ailelerimizde tam anlamıyla tesis edilmezse inanın çocuklarımızdan itaat bekleyemeyiz. Bunu ancak ve ancak anne ve baba kendi aralarındaki ilişkinin sağlıklı olmasıyla ortaya çıkarabilirler. Eğer anne babaya saygı konusunda çocuklarına yansıtamıyorsa bazı şeyleri, evde bu manada sıkıntı varsa, çocukların babaya ve anneye karşı saygılı olmalarını beklemek mümkün değildir. Size bir evden bahsedeyim. Öyle bir ev ki o ev yeryüzünün en güzel evi, en has evi. O evin kocası aleyhissalatü vesselam Efendimiz, hanımı Hatice validemiz. Evliliğin ilk ayları amca Ebu Talib'e şöyle bir endişe hasıl oluyor. Diyor ki Hüveylid'in kızı Hatice zengin bir hanım. Zenginliğin verdiği güvenle belki yeğeni Muhammed'i ezebilir. Biz bu evliliği istedik yaptık ama ya ezilirse benim yeğenim, ben ne yaparım diye bir endişe hasıl oluyor. Dayanamıyor, bir müddet sonra Neb'a isimli bir kölesini, hizmetlisini o eve gönderiyor. Var git Hatice'nin hanesine, birkaç gün o evde kal, o evdeki olayları gel bana söyle. Neb'a kalıyor 2-3 gün sonra Ebu Talib'in önünde. Ne diyor biliyor musunuz söze başlarken? Ben böyle bir ev, böyle bir evlilik görmedim. Ne zaman kapı çalınsa, kapıyı çalan Muhammed'se eğer aleyhissalatü vesselam, daha peygamber değil, 25 yaşından 26 yaşından bahsediyorum size, 10 yıl sonra 15 yıl sonra bu peygamberlik hadisesi olacak. Kapıyı çalan oysa, evde onlarca hizmetli olmasına rağmen hemen kapıya koşan Hatice olur. Eğer bir şey söyleyecekse anam babam nefsim sana feda olsun diyerek söze başlar. Dikkat edin, bir daha peygamberlik ortada yok. Ben böyle bir evlilik görmedim diyecek. Böyle bir evliliğe, böyle bir muhabbete, ana ile baba arasındaki iletişime ve ilişkiye bu şekilde şahit olan bir evde o aileler, o çocuklar nasıl yetişir Allah aşkına? Nasıl olur, nasıl meyveler ortaya çıkar, varın siz düşünün. Dolayısıyla bu konuda gerçekten itaatin çok önemli olduğunu unutmadan gereğini yerine getirme konusunda hassasiyet göstermeli. Bakın bugün çocuklar, özellikle erkek çocuklar, kızlarda da aynı şey var. Babalarının sözünü dinleme konusunda biraz sıkıntılar var. Hele hele yaş 15-16 oldu mu? Okuldan şuradan buradan öğrendikleriyle neredeyse kız erkek babayı dövecek. Öyle bir üslupla konuşuyor ki ben bazen şahit oluyorum. Vallahi o babaya acıyorum. O söz nasıl söylenir bir babaya, bir anneye? Ben hayret ediyorum. Ama ne yazık ki bunlar var. İşin zeminini araştırın. O evde bu manada bir sıkıntı olduğunu göreceksiniz. Anne babaya karşı saygılı olmadığı için aslında çocuk babaya karşı saygılı değil. Zaten babaya saygısını yitiren anneye de saygılı davranmıyor. Ne olursa olsun eşler tartıştıkları zaman tartışma olmaz mı? Olmayan ev ev değil. Bir kere böyle bir şey yok. Tartışmanın olmadığı ev mi olur? Kavga olacak, gürültü olacak, tabaklar bazen kırılacak. Bu çok normal bir şey. Bize hiç kimse toz pembe bir şey çizmesin. Peygamberin evinde bile bu var. Hazreti Ömer'e bir gün hanımları sıkıştırmış bir şeyler demiş. Canı sıkılmış demiş ki ya bu Medineli kadınlara geldi, dinlediler bizim muhacir kadınlar. Medineli kadınlar gibi özgürce bize kafa tutuyorlar. Gideyim ben bu hanımları Peygamber aleyhisselama bir şikayet edeyim de biraz bu hanımları hizaya çeksin. Varıyor Efendimizin hanesine, o haneden neler geliyor dışarıya. Hiçbir şey demeden çıkıp gidiyor. Benim hanem peygamberin hanesinden bu manada daha iyi diyor. Analarımız hepsine canlar feda. Onlar bizim öz analarımızdan daha evla, daha öncelikli. Ama insan bunlar da netice itibariyle. Kavga da olur, gürültü de olur, sıkıntı da olur, bunlar olur. Bunlar olduğu zaman ana ve babanın bu manada yapacakları çok önemli bir şey var. Bıçağın kemiğe dayandığı anda bile anne babaya karşı, baba anaya karşı söylemini, sözlerini ayarlayabilirse, çocuk da buna şahit olursa, o anda o çocuğun itaat noktasında ortaya koyacağı şey inanın bambaşka bir şey olacaktır. Size bir örnek daha söyleyeyim, bu bahisi bitireyim. Aslında çok şey söylenir bu konuda. Ümmü Seleme anamız, Allah ondan da ebeden razı olsun, Hücre-i Saadet'in içerisindeki annelerimizden bir tanesidir. Hücre-i Saadet demek Mescid-i Nebevi'nin yanı başındaki odalardan birinde meskun olan o bahtiyar analardan biri demek.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor.

0: ve onun izinden giden aziz ashabının örnek hayatları, gönüllere dokunan kıssaları ve çağları aşan rehberliğiyle evlerinize konuk oluyor. İsmail Karagöl'ün sunumuyla Asr-ı Saadet iklimi, Asr-ı Saadet'in bereketini ve huzurunu günümüz dünyasına taşımaya devam ediyor. Gönlünüzü o mübarek zamanın feyziyle tazelemek için siz de davetlisiniz. Asr-ı Saadet iklimi İsmail Karagöl'ün sunumuyla her perşembe saat 21.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Macit olmasan sen, kimsede izzet kalmaz. Hiçbir yüzde güzellik olmaz. Bana vahyinle muhatap oluşun, bana sözünle tenezzül edişin, yüceltir beni. Beni yokluğun içinden çekip var kılışın, insan eyleyişin, sonsuz yükseltir bu bendeni.
3: Oh.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Mescid-i Nebevi'de ne konuşuluyorsa hanelerden duyuluyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çıkmış hutbeye, ya eyyühen nas diyor. Ey insanlar, Ümmü Seleme validemizin hali o anda şu: bir hizmetlisine saçlarını taratıyor. Ses zaten geliyor. O duyacağını duyuyor. Ama orada bir şey öğretecek Ümmü Seleme validemiz. Ey insanlar sözünü duyar duymaz kalkacak ayağı, tası tarağı bırakacak, başörtüsünü alacak, örtecek başına, Mescid-i Nebevi'ye doğru koşacak. Hizmetli şaşıracak, anne diyecek, ne oldu? Peygamber seni mi çağırdı? Ne dedi aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Ey insanlar dedi, ben de bir insanım, nasıl lebbeyk demem buna, nasıl o söze muhatap olmam? Şimdi bunu gören bir çocuk Allah aşkına o babaya nasıl saygı duymaz? Ana bunu sergiledi, ana şunu deseydi, zaten bizim bey konuşup konuşup duruyor, akşam gelir sorar öğrenirim deseydi, haşa. Ya da farklı bir tavır sergileseydi, o evden Medine'nin 7 fakih hanımından biri olan Zeynep binti Ümmü Seleme yetişmezdi, biliyor musunuz? Ümmü Seleme validemizin kızından bahsediyorum size. 7 tane fakih hanımdan bahsediliyor. Onlardan bir tanesidir Zeynep validemiz. Onu yetiştiren de Ümmü Seleme annemizdir. O hassasiyet olmasa, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e karşı o itaat olmasaydı, emin olun böyle bir netice ortaya çıkmazdı. İşte itaat bundan dolayı çok önemli bir şeydir. İtaatin mesajını okuyorum sizlere. İtaat evin itaati, evinin düzeni olarak tesis et ki önemli bir sünneti ihya edebilesin, disiplini ve bereketi kazanabilesin. Bir daha tekrar edeceğim. İtaati evinin düzeni olarak tesis et ki önemli bir sünneti ihya edebilesin, disiplini ve bereketi kazanabilesin. Bereket burada ve bu büyük bir sünnet, bunun da ihmal edilmemesi en önemli vazife. Yedinci kavram mükellefiyet. Ne demek mükellefiyet? Herkesin sorumluluğunu bilmesi. Evde kaç tane fert var? Herkes bu manada sorumluluğunu bilecek. Baba bilecek, anne bilecek, kaç tane çocuk varsa bilecek. Belki söylediğim size ağır gelebilir ama ben kendimden söylemiyorum. Zaten ders

dersimizin başlığı ne? Efendimizin çocuk eğitimi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den size söylüyorum. Ondan size aktardığım bir şey. Bir çocuk 8 yaşına gelince evde işe yaramak zorundadır. Bir daha tekrar ediyorum bu cümlemi. Bir çocuk 8 yaşına gelince evde işe yaramak zorundadır. Hiç kimse benim çocuğum küçük deme hakkına sahip değildir. 8 yaşında olsa bile olması gereken budur. Neden? Çünkü bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz ananın karnındayken babayı yitirdi. Annesini 6 yaşında yitirdi. 6 yaşında dedesi Abdülmuttalib'in yanındaydı. 2 senede dedenin yanında kaldı. 8 yaşında amca Ebu Talib'in yanındaydı. 8 yaşında amca Ebu Talib'in evine geldiği zaman o gün o evde Talip var. Cafer yeni yeni gelecek o eve. Ümmü Hani var. Ali yıllar sonra gelecek o eve. Akil var o evde. Ebu Talib'in yaşı biraz ilerlemiş. Artık yaşı, çalışma gibi bir durumu yok o günlerde. 8 yaşında bir çocuk olarak İbn-i Sad'dan aktarıyorum bu bilgiyi size. Geliyor amca Ebu Talib'in karşısına. Amca ben çalışmak istiyorum diyor. Israrla ve tekrarla izini kopararak 8 yaşından itibaren çobanlık yapmaya başlıyor. Size bir şeyler söylemez mi bu örneklik? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında böyle bir özellik var. Şimdi biz çocuklarımıza kıymıyoruz. Eskiden bize iyi kıyarlardı babalarımız. Biraz öyle olmak lazım aslında. Belki o kadar olmasa bile biraz kıymak lazım bu konuda. Yoksa sorumsuzca bir nesil yetişiyor. Emin olun şu anda ben lisede, üniversitede okuyan çocukları görünce üzülüyorum. Biz ortaokullu yıllardayken bizimle ilgilenen abilerimiz biz çizgiyi aştığımız için bizim frenimize basıyorlardı. Aman gitme diyorlardı. Şimdi biz üniversitede okuyan çocuklarımızın sonuna kadar gazına basıyoruz, gitmiyorlar. Ne hale girdik biz? Aslında onun altında yatan şey bu mükellefiyet noktasındaki zafiyettir. İnanın bugün çocuklarımıza biz sorumluluk duygusunu kazandıramadığımız için iş yaptıramıyoruz. Bir çocuk 30 yaşında, 40 yaşında nasıl halen baba parası yiyebilir? Nasıl bunu yerken rahat davranabilir? Allah aşkına böyle bir şey olabilir mi? Bizim peygamberimiz yaslanmadan ayakta dik durmayı bize bir ömür öğretmişken nasıl biz yediğimiz para babamızın parası dahi olsa kendimiz alnımızın teriyle bir şeyler ortaya koymadan bu işi yapabiliriz? Böyle bir şey yok. Ve bu manada anne ve babalar, özellikle babalar, çocuklarına sorumluluk duygusunu kazandırma noktasında çok hassas olmalılar. Bir kere 3-4 yaşından başlamalı. Evladım bana bir su getir diye sözleriniz. 3-4 yaşında mutfaktan suyu anaya babaya onlar getirmeli. 8 yaşında bir erkek çocuğu eve misafir geldiği zaman çayları dolduracak olan o olmalı. Bunu kendisinin bir vazifesi olarak algılamalı. Bunu söylemeye gerek yok. Bu benim işim demeli. Ve bunu anne ve babalar olarak biz çocuklarımıza kesinlikle öğretmeliyiz. Kesinlikle yansıtmalıyız. 12-13 yaşında bizim beklentimiz daha farklı olmalı. Öyle olmalı ki kendi emeğiyle geçinmeyi bizim çocuğumuz ihtiyaç sahibi olsa dahi yarın üniversiteleri kazandığı zaman şu vakıf benim, şu dernek senin deyip kapı kapı burs arayacak bir hale de gelmemeli. Kendi alnının teriyle çalışmalı, kazanmalı, gece gidip şurada çalışmalı, burada çalışmalı. Onun bunun emeğiyle değil, kendi elinin emeğiyle geçinmeli. Belki beni şu anda kızıyorsunuz bana. Çok ağır şeyler söylediğimi söylüyor olabilirsiniz ama inanın bu mesele ne yazık ki böyledir. Halen 40 yaşında, 45 yaşında onun bunun bursuyla geçinen insanları görüyoruz. Yazık, günah değil mi? Bizim peygamberimiz demedi mi? Devenin üstündesin. Elinden kamçını düşürdün.

indir deveni aşağıya, o kamçını al, isteme kimseden. Kendi nefsin için hiçbir şey istemeyeceksin. Senin peygamberinin sünnetini ihya mı etmek istiyorsun? Tabakların altını süpürmek kolay. Al sana bir sünnet. Bunu ihya et. Bunu ihya et ki ölmüş bir sünneti dirilten 100 şehit sevabı alır diyen peygamberin o müjdesi sana da gelip ulaşsın. Dolayısıyla bu konuda anne ve babalar, aman küçüktür, aman yorulmasın, aman şu olmasın, aman bu olmasın, biz çok ezildik o ezilmesin, biz çok kötü günler gördük onlar görmesin demesinler. Terletsinler çocuklarını, emin olun ne kadar terleseler çocuklarımız o kadar ileri günlerde rahat edecekler. Mükellefiyet noktasında hassasiyet olmalı ve bu hassasiyet bize bunu kazandırmalı. Mükellefiyetin mesajını söylüyorum. Mükellefiyeti aile fertlerinin hayatlarına iyice yerleştir ki onları bir ömür sırtında taşımak zorunda kalmayasın. Herkesi kendi ayakları üzerine durdurabilesin. Mesajları bir ikişer kez okuyacağım ki yazanlar rahat yazsın. Mükellefiyeti aile fertlerinin hayatlarına iyice yerleştir ki onları bir ömür sırtında taşımak zorunda kalmayasın. Herkesi kendi ayakları üzerine durdurabilesin. Bu da mükellefiyet noktasında alacağımız mesaj. Gelelim sekizincisine. O ney? Muvazenet. Ne demek muvazene? Belli. Denge. Her şeyde bir denge. Ne o uçta ne o uçta hayır yoktur. Hayır nerededir? İşin ortasındadır. Hazreti Ali radıyallahu anh kerremallahu veçhe, ne derseniz Hazreti Ali'ye, onun bize aktardığı bir hadis bu. Aldı diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz yerden bir çubuk, bir şurasından tuttu, bir burasından tuttu. Ali, ne hayır buradadır, ne hayır buradadır. Hayır tam buradadır. Yani hayır işin tam ortasındadır. Dolayısıyla biz işin vasat olanını, dengeli olanını, hayırlı olanını yakalamak istiyorsak, bu manada ne yapıyorsak hepsinin dengesini iyi ayarlayarak yapmak zorundayız. Sevecek miyiz çocuklarımızı? Çok. Hem de çok. Ama ne kadar seversek sevelim çocuklarımızı, asla Allah'tan sakınmayacağız. Nasıl 10 yaşındaki bir çocuğu biz sabah namazına kaldırırken yüreğimiz parçalanır? Bu nasıl bir yürektir? Kılmazsa yüreğin parçalansın. Sen yanlış yerden bakıyorsun o zaman. Yanlış yerden baktığın için yüreğin parçalanıyor. Ama aynı çocuğu sen 6.30'da kışın o zorlu günlerde, o soğuk günlerde okula gönderiyorsun. Dershanelere göndermek için 40 tane iş çeviriyorsun. Onlar için neler neler yapıyorsun ama aynı çocuğun namazı için ızdırap çekmiyorsun. Yazın ilerleyen günlerde çocuk yatsı namazını kılmadı, yattı. Okşayarak, severek, koklayarak o çocuğa namaz kıldırmak durumundasın. Muvazene bunu gerektirir. Senin yüreğindeki merhamet, şefkat, bunları söyledik, konuştuk. Sevgi, muhabbet asla çocuğunun ahiretini zedeleyecek bir hale dönüşmemeli. Buna dönüştüğü zaman orada muhabbet yok, orada başka bir şey var. Ona dönüştüğü zaman orada denge adına bir şey yoktur. Dolayısıyla bu manada her şeyi dengeli olarak ayarlamak durumundayız. Sevgimiz de dengeli, kızmamız da dengeli, sinirlenmemiz de dengeli, ceza verirken de dengeli, mükafat verirken de dengeli. Şu bir yanlış mesela. Oğlum şunu yap, şu senin haçlığın. Oğlum şunu yap, sana şu hediye alacağım. Oğlum bunu yap, sana şunu alacağım. Hasan Hoca dün çok güzel bir söz söyledi. Böyle bir çocuk yarın zabıta olsa vay geldi esnafın başına. Almadan bir iş yapmayacak. Böyle bir şey olur mu? Hep böyle dünyevi anlamda alacağını al.

olmayan yönelik bir beklenti içerisinde olsa o çocuk, biz o çocuğa şahsiyet adına bir şey vermedik. Onu biz menfaatçi birisi ettik. Bazen vereceğiz, doğru. O ceza ve mükafat, Allah bile vermeseydi cenneti, insanlar belki de secde etmeyeceklerdi Rabbul Alemin olan Allah'a. Cennet var diye işte biz şimdi çırpınıp duruyoruz. İçimizde böyle bir şey var. Allah bunu vermiş. Ceza ve mükafatı da Kur'an kelamı kadiminde dengeli bir biçimde bize söyler. Bazen cehennemde korkutur, bazen cennetle teşvik eder. Biz de aynısını yapacağız ama dengeli. Hep bu çocuklarımıza bir şeyleri söyletirken bir şeyler alacakları yönünde bir beklentiye sokmayacağız. Ya da karşılığında bunu yapmazsan şöyle yaparım, bunu yapmazsan şöyle ederim deyip de tehditvari de değil. Dengeli olacak bu. İşte muvazene dediğimiz şey bu manada dengenin hayatın içerisinde, eğitimin esası içerisinde tesis edilmelidir. Bir atasözümüz var, çok güzel bir atasözü, onu size aktarmak istiyorum. Çocuğu aç bırakırsan hırsız, çok döversen arsız, çok seversen bahtsız olur. Aslında Anadolu irfanı dedikleri şey de bu olsa gerek. Bakın bir cümlede meselenin özünü, işin dengesini bize söyledi. Ne çok sevmeli, yani sevgide ölçüyü kaçırmalı, ne çok dövmeli, ne de bu manada çok aç bırakmalı, mahrum etmeli. Hepsini dengeli bir biçimde yapmalı. Dengeyi korumalı, muvazeneyi eğitimin, öğretimin esası kılmalı. Muvazenetin de mesajını veriyorum. Muvazene iplerini elinden hiç bırakma ki sağa sola savrulmadan istikamet üzere yürüyen evlatlar edinebilesin. Muvazene iplerini elinden hiç bırakma ki sağa sola savrulmadan istikamet üzere yürüyen evlatlar edinebilesin. Bu da muvazenetin mesaj itibariyle bize verdiği. Dokuzuncusu münasebet. Münasebetten kastımız ne? Hepimiz birbirimizle münasebet kuruyoruz. Bakın burada da bir meclis kuruldu, bir münasebet üzere. İnsanoğlu münasebet kurma üzere ya zaten yaratılmıştır. Bizler de nasıl dış dünyayla bir iletişimimiz, bağımız varsa evlatlarımızın da böyle bir bağı olmalı, olmak zorunda. Biz evlatlarımızı şöyle bir cam kavanozun içerisine alıp da saklayamayız. Bu doğru bir şey değil. Onlara ait bir dünya kuruyoruz. Gittikleri okullar belli. Arkadaşlarını bizler belirlemişiz güya belli. Bir şekilde onlara bir dünya belirlemişiz. Her şeyin çerçevesini çizmişiz. Cam kavanozun içerisinde. Biri çıkıyor, alıyor eline bir taş, o kavanoza bir vuruyor. Darmadağın oluyor o kavanoz, çocuk kalıyor ortada. Nasıl davranacağına dair hiçbir şey bilmiyor. Böyle yapmak, böyle davranmak çocuğa bir iyilik değil. Çocuk yanlışı da öğrenmeli. Yanlışın yanlış olduğunu bilerek onu görmeli. Zaten öğreniyor da bunu. Siz istediğiniz kadar sınırlayın. Evde bu işi siz istediğiniz kadar yaptığınızı zannedin. Okula gittiği zaman okulda zaten birçok şeyi öğrenecek. Sokakta yürürken öğrenecek. Televizyonda öğrenecek. Siz televizyon kanallarının hepsini iptal etmişsiniz. Sadece belli kanalları çocuklarınıza izlettiriyorsunuz. Çocuk teyzesine gidiyor, izliyor. Dayısına gidiyor, izliyor. Komşusuna gidiyor, izliyor. Ne yaparsanız yapın, o manada siz onu cam kavanozun içerisine koyamıyorsunuz. Bu doğru bir şey de değil. Asıl burada önemli olan şey çocuğun dış dünya ile bağ kurmaya başladığı zaman uzaktan onu kontrol etmektir. Müdahil olarak değil. Şimdi bu çağın çocukları 13-14 yaşında babanın karşısına geçip diyor bana karışamazsın diye. Bunu diyen bir nesile sen müdahale ederek bazı şeyleri yaptırmaya çalışırsan iyice o çocuğun nefretini kazanacaksın. Ne yapacaksın? Uzaktan. Hiç o fark etmeyecek.
Ama sen öyle bir ayarlayacaksın ki arkadaşlarını da sen belirleyeceksin. Aileleri bir araya getireceksin, ortak havuzlar oluşturacaksın. Çocuğun çevresinin güzel insanlardan oluşabilmesi için ortak zeminleri zorlayacaksın. Bir şekilde bu münasebeti makul bir seviyeye gelmesi için gayret göstereceksin. Eğer bunu yapabilirsen, bu manada bir çaba içerisinde olursan, inan ki elde ettiğin şey çok daha farklı olacak. Bakın, yaptığımız somut yanlışlardan size bir örnek vereyim. Batı'dan bize gelen bir şey. Evlerimizi imar ederlerken nasıl imar ediyorlar? Genişçe bir salon var, orası misafir odası olarak kullanılıyor. Ondan sonra küçük 2-3 tane oda. O odalardan da her birisi evin bir ferdi olan çocuğa ait. Çocuğa ait olan o alan çocuğun kendi şahsi alanı, evi. İçeriye girer girmez çocuk orada başlıyor hayatına ve sen ana ve baba olarak belki 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika çocuğunla aynı zemini paylaşamıyorsun. Çok yanlış bir şey. Bir kere biz, evet, çocuklarımıza ait odalar olsun, bir şey demiyorum. Ama çocukların yetişkinlerin yanında bulunmaları, onların şahsiyetlerinin oluşmasına, şahsiyetlerinin olgunlaşmasına en önemli etkenlerden bir tanesidir. Dün konuştuk mesela evde dedenin olması, ninenin olmasını. Dedenin, ninenin olduğu evlerde çocukların irfani anlamdaki birikimleri çok

ulaşmasına en önemli etkenlerden bir tanesidir. Dün konuştuk mesela evde dedenin olması, ninenin olmasını. Dedenin, ninenin olduğu evlerde çocukların irfani anlamdaki birikimleri

ulaşmasına en önemli etkenlerden bir tanesidir. Dün konuştuk mesela evde dedenin olması, ninenin olmasını. Dedenin, ninenin olduğu evlerde çocukların irfani anlamdaki birikimleri ulaşmasına en önemli etkenlerden bir tanesidir. Dün konuştuk mesela evde dedenin olması, ninenin olmasını. Dedenin, ninenin olduğu evlerde çocukların irfani anlamdaki birikimleri ulaşmasına en önemli etkenlerden bir tanesidir. Dün konuştuk mesela evde dedenin olması, ninenin olmasını. Dedenin, ninenin olduğu evlerde çocukların irfani anlamdaki birikimleri

ninenin olduğu evlerde, çocukların irfani anlamdaki dedenin ninenin olduğu evlerde çocukların irfani anlamdaki birikimleri çok çok daha, tekrar ediyorum, münasebeti doğru bir düzlemde geliştir ki cam kavanozlar

çocukların irfani anlamdaki birikimleri çok çok daha, tekrar ediyorum, münasebeti doğru bir düzlemde geliştir ki cam kavanozlarda değil şey yaptınız. Çocukların irfani anlamdaki birikimleri çok çok daha, tekrar ediyorum, münasebeti doğru bir düzlemde geliştir ki cam kavanozlarda değil şey yaptınız. Çocukların irfani anlamdaki birikimleri çok çok daha, tekrar ediyorum, münasebeti doğru bir düzlemde geliştir ki cam kavanozlarda değil şey yaptınız. No. Siz Lut olabilirsiniz, bir peygamber olabilir, defaatle ayağınıza melekleri getirebilirsiniz. Evinizin içinden hainler çıkar, sizi hain olarak, sizi ihanete uğratarak satacak kadar size ihanet edecek ehliniz, evlatlarınız, eşleriniz çıkabilir. Olmaz mı? İbrahim gibi bir peygamber olursunuz, rahmetin babası olursunuz, o rahmetten babanız Azer'i nasiplendiremezsiniz. Allah aşkına Kur'an bunları niye anlatıyor bize? Ahvah etmek için mi? Hayır. Sen de zamanın İbrahim'i olabilirsin. Sen de zamanın Asiye'si olabilirsin. Sen de zamanın Meryem'i olabilirsin. Sen de zamanın Nuh'u olabilirsin. Bunun için anlatıyor. Ne olursa olsun, başına ne gelirse gelsin, senin tavrın Hazreti Nuh'un tavrı gibi olacak. Nasıldı o tavır? 950 sene kavmiyle olan münasebetini konuşmuyoruz. Şu anda biz baba Hazreti Nuh'u konuşuyoruz. 950 sene sen çırpınacaksın. Evladım yapma diyeceksin. Evladım Allah var diyeceksin. Evladım puta tapma diyeceksin. Evladım futbol değil bu diyeceksin. İnternet değil Kur'an diyeceksin. Televizyon değil seccade diyeceksin. Diyeceksin, diyeceksin. Çocuk dinlemeyecek. Ama sen iş biteceği anda bile gemiye Kenan'ı almak için el uzatacaksın. Uzatmak zorundasın. Allah'ın senden istediği bu. 950 sene çırpınsan bile Allah senin gibi bir evladı bana vermeseydi deme hakkına sahip değilsin. Ne görürsen göresin. Nasıl bir muameleyle karşı karşıya kalırsan kalasın yine de sen Hazreti Nuh gibi inleyip inleyip duracaksın. İşte bunun adı sebattır. Sebat da bu işin son kavramıdır. Eğer sebat olmazsa inanın hiçbir şey olmuyor. Şimdi ben duyuyorum ara sıra içinizden bazı kardeşler de söylüyor. Hocam bir türlü evladımızı namaza alıştıramadık. Peki ne yaptın? Şunu yaptım, bunu yaptım. Kaç gece onun için ağladın? Onu söyleyince cevap yok. Keşke biz şunu yaptım, bunu yaptım diyeceğimiz o sözlerin içerisine bir tane de onu ekleseydik. Evet ben baba olarak, ana olarak tesettür meselesinde sıkıntısı olan kızım için şu kadar gün, şu kadar gece gözyaşı döktüm diyebilseydik. Keşke bunu gerçekten söyleyebilseydik. Keşke bu manada bir gayretimiz olsaydı. Eğer biz bunu yapsaydık, inanın Allah kendisi için akıtılan o gözyaşlarını asla zayi etmeyecekti. Biz Nuh gibi davranmadan Nuh gibi ödül istiyoruz. Var mı böyle bir şey? Biz elimizden geleni yapmadan ortaya bir şeyler çıkmasını istiyoruz. Ama bu bekleyiş doğru bir bekleyiş değil. Size bu manada sebatı biraz doğru bir biçimde anlayabilmek için farklı bir örnek vereceğim. Bir sahabinin üzerinden sebat nasıl anlaşılmalı onu anlamamıza örnek olsun diye, model olsun diye bu örneği vereceğim. Size Hazreti Ebubekir desem nasıl bir şahsiyetten bahsettiğim hepinizin malumudur değil mi?

Eğer ashabın en büyüklerinden bir bahsedeceksek en üste yazacağımız isim Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olmalı. Allah ondan ebeden razı olsun. O sahabenin en hası, en ideali, en yakın olarak aleyhissalatü vesselam Efendimizle bağı güçlü olanı. Hazreti Ebubekir'in aile olarak ailesine şöyle bir bakalım. Anası ilk günlerde iman ediyor. Selma Ümmül Hayr. Nasıl iman ediyor? Hazreti Ebubekir duymuş aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e Mekke'de Kabe'nin avlusunda işkence yapılıyor. O anda Mekke'nin dışında koşa koşa geliyor. O hali bize Hazreti Ali tasvir eder. Bir baktık geliyor üzerinde beyaz bir cübbe. Gelirken onu engellemeye çalışanları iterek geliyor. Gelirken de etekdulune raculen en yekule Rabbi Allah, Rabbim Allah'tır dediği için birini mi öldüreceksiniz diyerek engelleyenlere karşı kendisini siper ede ede Kabe'nin avlusuna geliyor. Atıyor Efendimizin üzerine kendisini. Mekke müşrikleri bırakıyorlar peygamberimizi, alıyorlar Hazreti Ebubekir'i. Başlıyorlar onu dövmeye. Öyle dövüyorlar, öyle dövüyorlar ki Ümeyye İbni Halef işin sonunda artık o kadar sinirlenmiş ki oturuyor Hazreti Ebubekir'in göksünün üzerine, alıyor eline ayakkabısını, yüzüne vura vura Hazreti Ebubekir'ini bayıltana kadar dövüyor. Baygın bir halde eve öyle taşınıyor. Eve taşınır taşınmaz gözünü açtığında anası elinde bir suyla beklerken söz şu oluyor: Ma fu'ile bi Rasulillah. Allah Resulüne ne oldu? Anne daha iman etmemiş. Selma Ümmül Hayr diyor ki bırak diyor onu. Zaten ne geldiyse onun yüzünden başına geldi. Bir bardak su iç, bir şeyler ye de halini topla dediği zaman vallahi ana, onu gözlerimle görmeden, onun iyi olduğundan haberdar olmadan ne bir yudum su içer ne bir lokma yemek yerim. Sevgi, muhabbet, Ebu Bekir olmak bu işte. Niye aleyhissalatü vesselam Efendimiz Sevir Dağı'nda 3 gün 3 gece Hazreti Ebu Bekir'le yan yanaydı? Siz buradan anlayın. Ebu Bekir olmak öyle kendiliğinden olmuş bir şey değil. İşin sonunda mesele uzun. Efendimiz'i görüyor. Oraya Efendimiz'i görmek için dirseklere alınarak taşınıyor. O haldedir Hazreti Ebu Bekir. Efendimiz'i görünce, Efendimiz'in iyi olduğunu görünce seviniyor. Orada Efendimiz onun o halini gördüğü zaman, ey Ebu Bekir diyor, benim için mi bunca şey? Ya Resulallah bırak beni de ben senden bir şey istiyorum. Kapının arkasında şu anda annem bekliyor. Günlerdir yalvardım, yakardım, ne yaptımsa imana gelmedi. Ama biliyorum ki şimdi benim bu halimden çok etkilenmiş, yüreğinde imana doğru bir meyil var. Hadi ya Resulallah, bir dua et, anam da gelsin. Eller açılıyor, hidayet için dua isteniyor. Selma Ümmül Hayr için kapıdan içeriye giriyor Selma validemiz. Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden abduhu ve Resulullah. O kelime-i tayyibesi onun dilinden çıkıyor. Anayı kazandı. Babayı kazandı mı? Hayır. Kaç yıl baba için çırpındı biliyor musunuz? Tam 21 yıl. Bakın, bir evlattan bahsediyorum size. 21 yıl boyunca tek bir kelime etmedi babaya. Baba neler neler söyledi ona. Mesela diyordu ki sen akılsız bir tüccarsın, haşa. Herkes ticaret için işe yarayacak adamlar alıyor. Sen gidiyorsun hiçbir işe yaramayacak adamlara paranı verip onları alıp azat ediyorsun. Bilal neye yarar ki sen Bilal'i alıp azat ediyorsun? Bunu demesine rağmen bir şey demiyor. Yıllar sonra diyecek. 21 yıl sonra Ebu Kuhafe gelip iman ettiği zaman o gün Bilal'in sesi de Mekke'nin sokaklarında yayılmıştır. Baba, bu işe yaramayan adam, hani sen diyordun ya Bilal işe yaramaz diye, al sana işe yarayıp yaramadığına dair işaret. Ama en ufak bir
rencide edici söz babaya karşı kullanmamış. 21 yılın sonunda Mekke fethedildiği gün alıp gelmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir bakıyor ki geliyorlar. Baba o günler 80 küsür yaşında, gözleri de görmüyor. Elinden tutmuş getiriyor. Efendimiz onları görünce, ey Ebu Bekir, niye üzdün babacığını, niye yordun buraya kadar? Deseydin ben gitseydim onun ayağına. Hayır ya Resulallah. Eğer biri birinin ayağına gidecekse, ayağa gidilecek olan sen değilsin biziz deyip babasını peygamberin ayağına getiriyor. İman ediyor Ebu Kuhafe. İman ettiği anda o cümleyi söylediği sırada Hazreti Ebu Bekir bir tarafa çekilip ağlamaya başlıyor. Efendimiz niçin ağladığını anlamıyor. Kaldırıyor şöyle Hazreti Ebu Bekir'i. Ey Ebu Bekir diyor. Babanın imanı için ne kadar çırpındığını biliyordum. 21 sene sen bunun için gece gündüz dua dua yakardın. Şimdi Allah sana nasip etti. Güleceğin yerde, sevineceğin yerde nedir bu gözyaşı? Ya Resulallah diyor. Vallahi babam için ne kadar ızdırap çektiğimi sen biliyorsun. Ama benim bildiğim bir hakikat daha var. Aynı ızdırabın daha fazlasını sen amcan Ebu Talip için çekiyordun. Ama Allah bana nasip etti, sana etmedi. Bana nasip olup da sana nasip olmayan şeyi anlayınca, görünce dayanamadım diyor. Ebu Bekir olmak bu. Seven, sevdiklerinin sevdiğini de sever değil mi? Ebu Bekir'in sevgisi böyle bir sevgi. Babayı sebatla böyle kazanıyor. Peki çocukları için size bir şey söyleyeyim. Hazreti Ebu Bekir 4 evlilik yapmış. Arka arkaya. Bu 4 evlilikten 2 tane kızı var. Onu çok iyi biliyoruz. Esma, Aişe. Sonra Hazreti Ebu Bekir görmüyor onu. Hanımı, son hanımı hamile iken vefat ediyor Hazreti Ebu Bekir. Vefat ettikten sonra o kız doğuyor. O kızın adı da Ümmü Habibe oluyor. Yıllar sonra Ümmü Habibe Abdurrahman İbni Avf ile evlenecek. Ama Ümmü Habibe'yi Hazreti Ebu Bekir görmüyor. İki kızı da ilk günlerde iman etmiş. Biliyorsunuz bunu. Hem Esma validemizi hem de onun 10 yaş küçüğü olan Ayşe anamızı. İkisinin anası başka. Esma validemizin annesi Kuteyle binti Abdülüzza. Ayşe validemizin annesi ise Ümmü Rumman. Bunlar anaları ayrı olmasına rağmen babaları Hazreti Ebu Bekir. Kızlarından taraf bir şikayeti yok. Gelin oğullarına. 3 tane de oğlu var. Abdullah, Abdurrahman, Muhammed. Muhammed en küçükleri. Anası kim Muhammed'in? Esma binti Ümeys. Esma binti Ümeys daha önceden kimin hanımıydı? Cafer-i Tayyar'ın hanımıydı. Cafer-i Tayyar'a Abdullah'ı doğurdu, Muhammed'i doğurdu, Avn'ı doğurdu. Cafer-i Tayyar Mute'de şehit olduktan sonra Hazreti Ebu Bekir'le evlendi Esma validemiz. Ona da Muhammed'i doğurdu. Hazreti Ebu Bekir Muhammed'le fazla yaşamadı. 2 yıl falan yaşadığını biliyoruz. Hazreti Ebu Bekir vefat ettikten sonra Esma binti Ümeys bu sefer Hazreti Ali ile evlendi. Nasıl bir hanım buradan anlayın. Üç kocasına da şöyle bir bakın da hizaya gelin derler ya, hizaya gelin. 3 kocasından da çocukları var. Muhammed'le de Hazreti Ebu Bekir'in münasebeti yok. 2 oğlu Abdullah ve Abdurrahman. Abdullah Esma validemizin anne bir kardeşi, Abdurrahman Ayşe validemizin anne bir kardeşi. Hazreti Ebu Bekir kızlarından gördüğü kolaylığı oğullarından görmüyor. Bakın size nasıl bir evden bahsediyorum, anlıyorsunuz değil mi? Hazreti Ebu Bekir gibi bir babadan bahsediyorum. Oğlu Abdullah'ı bir şekilde imanla tanıştırıyor. Hicret günlerinde biliyorsunuz ona bir rol biçilmiş. O rol gereği ne yapacak?
çarşı pazarda dolaşacak, bilgiler alacak, o bilgileri Esma validemize getirecek. Esma validemiz o bilgileri azık taşırken Sevir mağarasına babaya

götürüp o bilgileri bildirecek. Evlenme çağına geldiği zaman Abdullah birisiyle evlenmek istiyor. Kim o? Hazreti Ömer'in amcası Zeyd İbni Amr'ın kızı Atike İbni Zeyd. Hazreti Ebubekir bu evliliğe karşı çıkıyor. Sebebi ne? Sebebi şu. Atike binti Zeyd çok güzel bir hanım. Diyor ki bir baba olarak, dün böyle bir soru sorulmuştu. Evleninceye kadar mı ne kadar sorumluluk var babanın, ananın, evladın üzerine? Onun da bir cevabı olacak. Hazreti Ebubekir diyor ki Atike çok saliha bir hanım. Benim ondan bir şikayetim yok. Benim şikayetim oğlumdan. Oğlum hanımının güzelliğine kapılır, Allah'ın emirlerini yerine getirme konusunda zafiyet gösterir. Böyle bir şey yaparsa eğer ben oğlumun adına üzülürüm diyerek Hazreti Ebubekir'de bir ızdırap var. Düşünün Ebubekir gibi bir babanın oğlu Abdullah Bedir olduğu zaman 16 yaşında Bedir'e katılmıyor. Uhud olduğu zaman 17 yaşında Uhud'a katılmıyor. Hendek olduğu zaman 19 yaşında Hendek'e katılmıyor. Hendek'ten sonraki savaşlara Hazreti Ebubekir'in sopasıyla katılıyor. Ama biz biliyoruz ki onlarca ensar ve muhacirin delikanlıları babaları Hazreti Ebubekir gibi biri olmamalarına rağmen cihada katılmak için parmaklarının ucuna basarak peygamberin önünde görünmeye çalışıyorlardı. Onlarca örneğini size defaatle anlatmışımdır. Babas olarak Hazreti Ebubekir oğlunun bu zafiyetini bildiği için Atike validemizle evlenmesini istemiyor. Ama bunlar birbirlerine aşıklar. İkisi de Mekke'de aynı yaşlarda yetişen çocuklar. Evler birbirine yakın. İki aile birbirini tanıyorlar. Kız erkek birbirini istiyorlar. Sonunda Hazreti Ebubekir mecbur kalıyor ve bu ikisini birbiriyle evlendiriyor. Evlilikleri çok güzel geçiyor. Birbirlerine şiirler yazıyorlar ki o şiirler şu anda bizim kaynaklarımızda halen mevcut. Bir gün bakıyor ki baba olarak Hazreti Ebubekir Abdullah cuma namazına gelmemiş. Baba, tavır öyle bir tavır ki cuma namazına peygamberin mescidine gelmeyen bir oğul benim oğlum olamaz diyor. Ne olacaksa olacak bu iş bir yönüyle makul bir noktaya gelecek. Ve ısrarla Atike ile Abdullah'ın boşanması konusunda Hazreti Ebubekir ağırlığını koyuyor ve ikisini birbirinden boşatıyor. Ama aşk söz dinler mi? Birbirlerine şiirler yazıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Araya aracılar gidiyor, bakıyorlar ki olacak gibi değil. Tekrardan nikah gerçekleşiyor. Bir daha evleniyorlar. Bir daha evlendirirken birbirleriyle Hazreti Ebubekir oğlundan söz alıyor. Cihada gitmemezlik yapmayacaksın, namazlarını aksatmayacaksın. Bu konuda bana söz ver, ben de senin evliliğine karşı çıkmayayım diyor. Sözü aldıktan sonra Hazreti Ebubekir bir daha o evliliği yapıyor. Hazreti Ebubekir'in oğlunu söylüyorum size. Dikkat edin, nasıl bir ismi konuştuğumuzu dikkat edin ve bugünün dünyasında da bu tarz şeylerin mümkün olduğunu, karşılaşmamızın her an imkan dahilinde olduğunu unutmayın. Gelin öteki oğluna, Abdurrahman'a. Abdurrahman Abdullah'ın küçüğüdür. Bedir'de müşriklerin tarafında babasına karşı kılıç sallıyor. Ve Bedir'den sonra diyor ki, kaç kez Müslüman olduktan sonra söylüyor babaya. Kaç kez diyor, seninle yollarımız kesişecekti. Seninle savaşmamak için seni görmemezlikten geldim. Baba Ebubekir de diyor ki eğer ben seni görseydim aynı tavırı sergilemezdim. Seni görseydim Bedir'de ben sana karşı kılıç kullanırdım diyor. Uhud'da müşriklerin tarafında geliyor tekrardan Medine'ye. Hendek'te müşriklerin tarafında geliyor. 18 yıl boyunca Abdurrahman İbni Ebi Bekir
müşrik olarak

0: Hazreti Ebubekir'in oğlu bu. Ama ne yaptı Hazreti Ebubekir? İnanın, Bedir için o sözü söylemesine rağmen ne zaman ellerini kaldırsa dua için, evlatlarına ve yakınlarına hidayet için dua dua yakarmıştır. Ne zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamdan dua istese, ya Resulallah dua et Abdurrahman'a da o da gelsin demiştir. Dua et Ebu Kuhafe'ye o da gelsin demiştir. Izdırabı yüreğinden hiçbir zaman çıkarmamış. Ama bir baba olarak da mümin bir babaya düşen, mümin bir babaya yakışan tavrı ortaya koymuştur. Siz bu örnek üzerinden sebatın ne demek olduğunu anlayın artık. Sebatın da mesajını vereyim ve sözlerimi bitireyim. Sebatı, sabrı her daim kuşan ki Nuh gibi bir ömür ah ah diye inlesen de evlatlarından ümit kesmeyesin, onları defterden silmeyesin. Bir daha tekrar ediyorum. Sebatı, sabrı her daim kuşan ki Nuh gibi bir ömür ah ah diye inlesen de evlatlarından ümit kesmeyesin, onları defterden silmeyesin. Allah bu kavramları bizlerin de hayatının esası kılsın inşallah. Evlatlarımızı bu kavramlar çerçevesinde yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Bizleri yetiştirsin Mevla. İnşallah önce kendimizi bu manada yetiştirmeyi bizlere nasip eylesin. Bizlerin yetişmesinden sonra o güzelliklerin nesillerimize ve tüm İslam ümmetinin nesillerine yansıtılmasını bizlere nasip eylesin. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Zorunlu yayın.
6: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
5: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
7: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Şu gelen Resulullah'ın devesi Adba değil mi?
2: Evet, o.
3: Üstündeki de kaçırıldığı söylenen kadın olsa gerek.
1: Gidip yardım edelim. Kadın perişan görünüyor.
4: Durun bir dakika. Onun gitmesine izin veremem. Allah beni esaretten kurtarırsa onu kurban etmeyi adadım.
2: Ama bu nasıl olacak? Deve sana ait değil ki.
1: Evet, ona ait değil. Ama kurban etmeye de yemin etmiş.
5: Ahali olan biteni peygamberimize anlattığında Resulullah tebessüm ederek şöyle dedi. Fesübhanallah, Adba'yı ne de kötü ödüllendirmiş. Allah onu devenin sırtında sağ salim ulaştırırsa deveyi kesecekmiş. Halbuki işlenmesi günaha yol açacak adağın da başkasının malıyla yapılacak adağın da yerine getirilmesi uygun değildir. Allah'a isyan yolunda adak olmaz.
6: Borcuna ve sözüne sadık olmanı beklerdim.
1: Haklısın. Bu zamana kadar o kadar miktarı toparlayabileceğimi sanmıştım. Ama toparlayamadım.
7: Ne oluyor arkadaşlar? Neden sesleriniz yükseldi? Peygamber Efendimiz duyacak. Rahatsız etmekten korkmuyor musunuz?
5: Peygamberimiz bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu.
6: Benim ey Allah'ın Resulü.
5: Bunun üzerine Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.
6: Peki, nasıl emredersiniz?
7: Ah, çok şükür. Meseleniz çözüldü. Bilal şimdi ezanı okur. Hadi abdestlerinizi tazeleyin de namaza hazır olalım.
8: Biz muhacirler buraya geldiğimizde hiçbir şeyimiz yoktu. Sizler bize hem yuvalarınızı hem sofralarınızı açtınız. Yetmedi, bizim akrabalarımız bizimle savaşmak için geldiğinde canlarınızı bize siper ettiniz. Allah sizden razı olsun.
3: Biz de İslamiyet'le tanışmadan evvel iki kardeş kabile birbirimizi öldürüyorduk. Yıllar önce birimizin işlediği bir suç yüzünden onlarca insan öldü. Halbuki atalarımız aynı. Kardeş çocuklarıyız. Şunu demek istiyorum. Kan bağı da insanları birbirine bağlamaya yetmeyebiliyor. Ama peygamberimizin sayesinde doğruları öğrendik.
0: 103. Bölüm.
5: Suffe ashabının ileri gelenlerinden Ebu Hureyre bir gün arkadaşlarının yanına uğramıştı. Arkadaşları hararetle konuşuyordu.
9: Geçen gün pazarda karşılaştık, yüzümüze bile bakmadı.
10: Neden?
9: Sebebini bilmiyorum. Onun üzerinde o kadar emeğim var. Hepsini içe sayıyor.
10: İnsan bu kadar nankör olur mu? Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmezdi. Senin hurma bahçende az mı oturduk? Başı dara düştüğünde hep sen yardımına koştun.
9: Evet ama bunların hiçbir önemi yokmuş demek ki. Amr'a benimle görüşmek istemediğini söylemiş.
10: Olacak iş değil. Vefasızlığın bu kadarına pes doğrusu.
11: Selamun aleyküm.
9: Ve aleyküm selam Ebu Hureyre. Hoş geldin. Gel otur şöyle.
10: Nasılsın görüşmeyeli?
11: İyiyim hamdolsun. Siz nasılsınız?
10: Biz de iyiyiz. Sağ ol.
11: İstemeden konuşmanızı dinlemiş oldum. Bu yaptığınızın günah olduğu konusunda sizi uyarmak zorundayım.
9: Günah mı? Neden?
11: Çünkü arkadaşınızın gıybetini yapıyorsunuz.
9: Ama yaşananları

0: konuşuyoruz. Yalan söylemiyoruz ki.
1: Size Resulullah'la aramızda yaşanan bir diyaloğu anlatayım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız.
2: Buyur, seni dinliyoruz.
1: Bir gün Resulullah, gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Biz de Allah ve Resulü daha iyi bilir diye karşılık verdik. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Aramızdan biri, ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorunca, Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa ona iftira etmiş olursun buyurdu.
0: Hiç böyle düşünmemiştim. Sağ ol. Yalan ve iftiranın kötülüğünü biliyor ve bundan sakınıyordum. Ama az önce yaptığım şeyin yanlış olduğunu fark etmemişim.
1: Biz de pek çok şeyi yeni öğreniyoruz. Bir de gıybetle ilgili şu var. Allah Resulü Miraç'a çıkarıldığında şahit olduğu bir durumu şöyle nakletmiştir. Miraç'a çıkarıldığım zaman bakırdan tırnakları olan bir topluluğa rastladım. Tırnaklarıyla yüzlerini ve bağırlarını tırmalıyorlardı. Bunlar kimlerdir diye sordum. Cebrail, gıybet etmek suretiyle insanların etlerinden yiyen ve şereflerine saldıranlardır cevabını verdi.
0: Yaptığımız şeyin bu kadar ağır bir bedeli olduğunu bilmiyorduk. Allah'ım sen bizi affeyle.
2: Bundan sonra çok daha dikkatli olacağım. Peygamberimizin iki dudağınız arasındakine sahip olun derken ne demek istediğini daha iyi anladım. Allah senden razı olsun.
1: Hepimizden razı olsun.
3: Allah Resulü bazı ihtiyaçlarını temin etmek için zaman zaman Medine pazarına gider, bu vesileyle gelip gidenlerden ve alınıp satılanlardan da haberdar olurdu.
4: Hayırlı işler, bereketli kazançlar.
5: Sağ olasın.
6: Yemen'den gelen en iyi kumaşlar burada.
7: Güzel kokularım var.
4: Medine hurmalarının en güzeline gelin, yeni ürün bunlar. Taze hurmalar, kuru hurmalar, hurma özleri hepsi burada.
8: Şuradan bana bir ölçek tartar mısın?
4: Tabii. Başka bir isteğin var mı?
3: Peygamberimiz pazarda dolaşırken bir buğday yığını dikkatini çekti.
8: Resulullah geldi.
4: Buyurun ya Resulallah. Hoş geldiniz.
3: Peygamberimiz hububatı satan adamın yanına gelerek buğday yığınına elini daldırdı. Ancak buğdayın altı göründüğü gibi çıkmamış, Efendimizin parmakları ıslanmıştı. Satıcıya ıslaklığın sebebini sordu.
9: Ah, yağmur yağdığı için ıslandı ey Allah'ın Resulü.
3: Peygamberimiz, öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi dedi ve devam etti. Müslümanlar arasında aldatma olamaz. Bizi aldatan bizden değildir. Ümmü Beni Enmar diye bilinen Kayle, ticaretle uğraşan yaşlı bir hanım sahabi idi. Yıllardır bu işle meşguldü ve iyi bir tüccardı. Alışveriş yaparken uyguladığı bir yöntemin doğru olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Konuyu Allah Resulüne sormaya karar verdi. Bastonuna dayanarak Hazreti Peygamberle görüşmeye gitti.
10: Ey Allah'ın elçisi, ben ticaretle uğraşan bir kadınım. Bir şeyi satın almak istediğim zaman verebileceğim miktardan daha düşük bir fiyat teklif ediyorum. Sonra yavaş yavaş arttırarak düşündüğüm fiyata çıkıyorum. Bir şey satacağım zaman da önce satabileceğim fiyattan daha yüksek bir fiyat teklif ediyor, sonra yavaş yavaş inerek arzuladığım fiyata geliyorum. Bu uygulamaya ne dersin? Uygun mudur?
3: Peygamberimiz bu soruya şöyle cevap verdi. Kayle, böyle yapma. Bir şeyi satın almak istediğin zaman sana verilse de verilmese de düşündüğün fiyatı söyle. Bir malı satmak istediğin zaman versen de vermesen de yüksek fiyat değil, satmak istediğin fiyatı söyle.
10: Peki, nasıl emredersen ya Resulallah.
3: Peygamberimiz kimi zaman olaylara müdahale ederek, kimi zaman da sorulara cevap vererek ticaret ahlakının nasıl olması gerektiğini ashabına öğretiyordu. Zamanla pazar yerinin herkes tarafından bilinen kuralları oluşmuştu.
11: Ey Müslümanlar! Beni iyi dinleyin. Size burada uygulanacak kuralları bildiriyorum. Peygamber Efendimiz çarşı pazarın işleyişiyle ilgili kurallar koydu. Ki bunların çoğunu biliyorsunuz. ve çarşıların denetimi için daimi görevliler tayin etti. Üçü erkek, ikisi kadın, beş kişi bundan sonra çarşılarda kurallara uyulup uyulmadığını kontrol edecek. Hanımlardan biri Semra binti Nüheyk el-Esediye'dir. Sorusu olan ona danışabilir. Şimdi iyi dinleyin. Terazi ölçümlerine dikkat edeceğiz. Peygamberimiz ölçek Medinelilerin ölçeği, tartı da Mekkelilerin tartısıdır buyurmuştur. Malında kusuru olan bunu alıcının gözleri önüne serecek. Peygamberimizin aldatan benden değildir uyarısını unutmayın. Yine faizli işlem yapmak, kumar oynamak ve oynatmak, vergi kaçırmak, müşteri kızıştırmak, stokçuluk yapmak yasaktır. Bu temel konular hakkında bilgisi olmayanlar bizim pazarımızda satış yapmasın. Ayrıca Allah Resulü'nün şu tavsiyesini de size hatırlatırım. Bu dünya malı tatlı ve çekicidir. Kim onu tok gözlü bir şekilde alırsa o mal bereketlenir. Kim de onu aç gözlülükle ve ihtirasla alırsa bereketi kaybolur. Hırslı insanlar yiyip yiyip de bir türlü doymayan obur kimseler gibidir. Veren el, alan elden daima daha üstündür. Allah Teala'nın mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin buyurduğunu unutmayın. Allah'tan korkun ve onun emirlerine itaat edin. Benim diyeceklerim bu kadar. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz.
3: Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi.
5: "Cennetle müjdelenen bu zat da kim? Şu yaklaşan adamı kastetti sanırım. Sakalından aldığı abdestin suları damlıyor. Acaba onun cenneti kazanmasına vesile olan şey ne?"
3: Başka bir gün ashabı ile otururken Hazreti Peygamber yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün aynı olay tekrar etti. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu.
5: "Bu üçüncü oluyor. Peygamberimizin cennetlik olduğunu belirtmesinde bir hikmet vardır. Bu adamı takip edip, gerekirse onunla vakit geçirip, cenneti hak edecek ne yaptığını öğrenmem lazım."
12: "Selamun aleyküm."
13: "Ve aleyküm selam Abdullah. Nasılsın?"
12: "Hamdolsun iyiyim. Ama bir sorunum var."
13: "Hayırdır, ne oldu?"
12: "Babamla tartıştık. 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim."
13: "Bizde kal. Benim evim müsait."
12: "Çok sevinirim." "İşte sana fırsat Abdullah. 3 gün boyunca ne yap et bu adamın cennetlik olma sırrını öğren."
13: Abdullah, yatalım mı artık, ne dersin?
12: Tabii, yatalım ki sabah namazına rahat kalkalım.
13: Döşeğini benimkinin karşısına serdim. Rahat edersin inşallah.
12: Niye rahat etmeyeyim? Ellerine sağlık.
13: Allah rahatlık versin.
12: Sana da.

Bugün üçüncü gün. Gece boyu namaza kalktığını görmedim. Sabah namazına kadar uyudu. Sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini duydum. Gündüzleri de farz ibadetlerinin dışında bir şey yaptığını fark etmedim. Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini duydum. Ağzından hiç kötü bir şey çıkmadı. Ama cenneti kazandıran ameli hangisi çözemedim. En iyisi kendisine sormak. Kardeşim, sana bir şey itiraf edeceğim. Aslında ben babamla tartışmadım. Ama Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. 3'ünde de sen çıktın geldin. Ben de seni

0: yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?
1: Sadece gördüklerin. Başka bir şey yapmıyorum. Peygamber Efendimiz hakkımda böyle bir müjde vermiş demek. Ne mutlu bana.
0: Sadece bunlar mı?
1: İbadetlerim gördüğün gibi. Ama bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam. Ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem.
0: İşte seni yücelten bu. Bizim yapamadığımız da bu.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım.

0: Allah'a sonsuz hamdler, O'nun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
3: olma. Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in Veda Haccı yolculuğunda sahabilerine İslam'ın hükümlerini öğretmeleri. Cabir radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber Medine'de 9 sene kaldı ve bu müddet zarfında da hacca gitmedi. 10. sene Hazreti Peygamber'in hacca gideceği ilan edildi. Bunun üzerine Medine civarındaki Müslümanlar onunla birlikte hac yapmak için Medine'ye akın ettiler. Böylece Hazreti Peygamber Zilkade'nin 25. günü Medine'den yola çıktı. Biz de onunla birlikteydik.

0: Zülhuleyfe denilen yere geldiğimizde Umeys kızı Esma, Hazreti Ebubekir'in oğlu Muhammed'i dünyaya getirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'e haber göndererek "Ben ne yapacağım?" diye sordu. Hazreti Peygamber de ona "Önce gusletsin, sonra da geniş bir elbise giyerek lebbeyk, Allahümme lebbeyk şeklinde telbiye getirmek suretiyle haccını yerine getirsin" buyurdular. Devesi çöle ayak bastıklarında Hazreti Peygamber "Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulke la şerike lek" diyerek tehlil ve telbiye getirmeye başladılar. Müslümanlar da bu sözleri tekrarlıyorlardı. Bazıları ise zülmeariç ve buna benzer kelimeler de ekliyor, Hazreti Peygamber ise bunlara ses çıkarmıyorlardı. Ben bu yolculuk sırasında Hazreti Peygamber'in önünün gözün alabileceği yerlere kadar yaya ya da süvarilerle dolu olduğunu gördüm. Arkasında, sağında ve solunda da durum böyleydi. Kur'an-ı Kerim aramızda bulunan Hazreti Peygamber'e iniyordu. Onun tevilini en iyi Hazreti Peygamber bildiği için biz kendisine bakıyor ve o nasıl amel ediyorsa biz de aynı şekilde amel ediyorduk. Cabir el-Kadiri'nin yolculuk esnasında Hazreti Peygamber'den ilim talep etmesi. Cabir bin el-Ezrak el-Gadiri şöyle anlatıyor. Beraberimde bazı eşyalar da bulunduğu halde bir devenin sırtında Hazreti Peygamber'e geldim. Sonra onunla birlikte Mekke'ye doğru yola çıktık. Oraya vardığımızda Hazreti Peygamber deriden yapılmış bir çadıra girdiler. Çadırın kapısında ellerinde kamçılar olduğu halde 30 kişi nöbet tutuyordu. İçeri girmek istediğimde bunlardan birisi beni iteledi. Bunun üzerine ona, "Beni itelersen ben de seni itelerim. Eğer bana vurursan ben de sana vururum," dedim. O da bana, "Ey insanların en şerlisi," dedi. O zaman, "Allah'a yemin ederim ki sen benden daha şerlisin," dedim. "Bu nasıl oluyor?" deyince de, "Ben Yemen'in en ücra bir köşesinden Hazreti Peygamber'i dinleyip döndüğümde bu öğrendiklerimi beni beklemekte olanlara öğreteyim diye kalkıp buralara kadar geldim. Sense beni Hazreti Peygamber'in yanına girmekten men ediyorsun," dedim. Bunun üzerine o, "Doğru söylüyorsun. Allah'a yemin ederim ki ben senden daha şerliyim," dedi. Sonra Hazreti Peygamber Mina'ya gitmek üzere develerine bindiler. Mina'nın Akabe mevkiinde Müslümanlar soru sormak için Hazreti Peygamber'in etrafına toplandılar. Büyük izdiham oldu. Bu yüzden hiç kimse Hazreti Peygamber'e yaklaşamıyordu. Bir ara saçlarını kısalttırmış bir kişi, "Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et," dedi. Hazreti Peygamber de, "Allah Teala başını tıraş ettirenlerin günahlarını affetsin," buyurdu. Adam yine, "Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et," dedi. Hazreti Peygamber de sözlerini tekrarladılar. Adam bir kez daha, "Ey Allah'ın Resulü, benim için dua et," dedi. Bu kez Hazreti Peygamber üç kere, "Allah Teala başını tıraş ettirenlerin günahlarını affetsin," buyurdu. Bunun üzerine adam giderek saçlarını dipten kestirdi. İbn-i Cerir'in, "Müminlerin hepsinin birden savaşa gitmeleri uygun değildir" ayetini tefsiri. İbn-i Cerir, "Müminlerin hepsinin birden savaşa gitmeleri uygun değildir. Bu yüzden her topluluktan bir grup savaşa gitmelidir. Geride kalanlar da dinde ilim sahibi olmaya çalışmalıdırlar. Kavimleri savaştan kendilerine döndüklerinde onları uyarmalıdırlar." Ayeti hakkındaki yorumları söyledikten sonra şöyle diyor. Bu ayet doğruya en yakın olarak şöyle yorumlanabilir. Her topluluktan bir grup insan savaşa çıkarak Allah Teala'nın orada kendi dinine, peygambere ve onun ashabına nasıl yardım edip düşmanlarını ve kafirleri yenilgiye uğrattığını görsünler. İslam'ın batıl dinlere nasıl galebe çaldığına bizzat şahit olsunlar. Savaş bitip de döndüklerinde kavimlerini yenilenler üzerine indiğini gördükleri Allah'ın gazabı hususunda uyarsınlar. Onlara inanmayanların başına neler gelebileceğini anlatsınlar. Bu şekilde belki de geri kalmış olanlar, Allah ve Resulünün düşmanlarının başlarına gelenler kendi başlarına da gelmesin diye iman ederler. Sahabilerin cihatla ilim öğrenimini bir arada yürütmeleri. Ebu Said el-Hudri şöyle anlatıyor. Gazaya çıktığımızda Hazreti Peygamber'in hadislerini dinleyip ezberlemeleri için bir veya iki kişiyi geride bırakırdık. Gazadan dönüşümüzde bu kişiler Hazreti Peygamber'den dinlediklerini bize söylerlerdi. Biz de daha sonra bu hadisleri Hazreti Peygamber şöyle buyurdu demek suretiyle halka aktarıyorduk. Sahabilerin hem çalışıp hem de ilim öğrenmeleri. Ensardan akşam olduğunda Medine-i Münevvere'nin belli yerinde toplanıp bütün geceyi Kur'an okuyarak ve müzakeresini yaparak geçiren 70 kişi vardı. Sabah olduğunda gücü kuvveti yerinde olanlar odun getirip satarak geçimlerini temin ederler ve mescide de tatlı su getirip koyarlardı. Zengin olanları ise ara sıra bir koyun alıp keserek etlerini Hazreti Peygamber'in hücre-i saadetlerinin duvarlarına asarlardı. Hubeyb radıyallahu anh şehit edildiğinde Hazreti Peygamber bu 70 kişiyi gönderdi. Aralarında Enes bin Mali'nin dayısı Haram bin Melhan da vardı. Bunlar Süleymoğullarından bir kabilenin yanından geçtiler. Onlar da kendileri için geldiklerini zannederek silahlanıp Ensar Birliği'nin karşısına çıktılar. Bunun üzerine Haram bin Melhan birlik komutanına müsaade et gidip onlara kendileriyle savaşmak için gelmediğimizi söyleyeyim de yolumuzdan çekilsinler dedi. O da izin verdi. Haram onlara doğru giderken adamın biri mızrağını ona sapladı. Vurulduğunu hisseden Haram, Allahu Ekber, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki zaferi kazandım, şehit oluyorum diye bağırdı ve sonra da düşüp öldü. Daha sonra bu kabile sahabileri kordon altına aldı ve Hazreti Peygamber'e durumu bildirecek bir kişi dahi bırakmaksızın kılıçtan geçirdiler. Hazreti Peygamber bu durumu öğrendiklerinde çok fazla üzüldüler. Öyle ki o hiçbir askeri birlik için bu kadar üzülmemişlerdir. Her sabah namazından sonra mübarek ellerini kaldırarak bu işi yapan kabileye beddua ederlerdi. Bir grup insan Hazreti Peygamber'e gelerek bize Kur'an ve sünneti öğretmek üzere arkadaşlarından bazılarını gönder dediler. Hazreti Peygamber de onlarla birlikte 70 kişi gönderdi. Bunlara kurra deniliyordu. İçlerinde Enes bin Mali'nin dayısı Haram da vardı. Bunlar Kur'an okur, geceleyin müzakerelerde bulunarak ilim öğrenirlerdi. Gündüzleri de mescide su getirirlerdi. Odun taşıyıp satarak elde ettikleri parayla suffa ashabına ve fakirlere yemek yedirirlerdi. İşte Hazreti Peygamber'in Kur'an ve sünneti öğretmeleri için gönderdikleri kişiler bunlardı. Ancak onları Hazreti Peygamber'den isteyen kabile gidecekleri yere varmadan bu kişilerin hepsini tuzağa düşürerek öldürdüler. Bunlar öldürüldükleri esnada Rabbimiz bizim başımıza gelenleri peygamberimize bildir. Biz senden razıyız. Sen de bizden razı ol dediler. İçlerinden birisi Enes'in dayısı Haram'a arkadan yaklaşarak mızrağını sapladı. Vurulduğunu hisseden Haram, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki zaferi elde ettim diye bağırdı. Bu olayı haber aldıklarında Hazreti Peygamber sahabilerine arkadaşlarınızın hepsi şehit edildiler. Onlar öldürüldükleri sırada Rabbimiz bizim başımıza gelenleri peygamberimize bildir. Biz senden razıyız. Sen de bizden razı ol dediler, buyurdular. Hazreti Ömer'le Ensar'dan bir komşusunun nöbetle ilim talep etmeleri. Hazreti Ömer şöyle anlatıyor. Ensar'dan olan bir komşumla birlikte Beni Ümeyye bin Zeyd kabilesinin oturmakta olduğu Medine'nin dış mahallelerinden birinde oturuyorduk. Onunla Hazreti Peygamber'in yanına bir günde ben gitmek üzere anlaşmıştık. Böylece sırası gelen sabahleyin Hazreti Peygamber'in yanına gidiyor ve akşam döndüğünde o gün gelen vahiyleri ve cereyan eden hadiseleri arkadaşına anlatıyordu. Sıranın komşumda olduğu bir gün o akşam döndüğünde kapıyı acele acele çalarak "Ömer burada mıdır?" diye sordu. Onun bu telaşlı halinden fena halde irkilerek kapıya koştum. "Bugün büyük bir şey oldu. Hazreti Peygamber eşlerini boşadılar," dedi. Bunun üzerine "Ben de böyle bir şey olmasından korkup duruyordum," dedim. O gece sabahı zor ettim. Sabah namazını kıldıktan sonra elbiselerimi değiştirip Medine'ye indim. Doğruca Hafsa'nın hücresine gittim. Kızım Hafsa ağlamaktaydı. Ona, "Hazreti Peygamber'in sizi boşadıkları doğru mu?" diye sordum. Hafsa, "Bilmiyorum," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in yanına vardım. Ayakta durarak, "Ey Allah'ın Resulü, hanımlarınızı boşadığınız doğru mu?" dedim. "Hayır," buyurdular. Bu cevabı aldığımda, "Allahu Ekber!" diye bağırdım. Bera bin Azib'in, "Biz Hazreti Peygamber'in bütün konuşmalarını dinlemiş değiliz. Dinleyenlerimiz diğerlerini anlatırdı," demesi. Bera radıyallahu an şöyle söylüyor: "Sahabiler olarak bizler Hazreti Peygamber'in tüm hadislerini dinleyemiyorduk. Çünkü hepimizin tarlaları ve uğraşları vardı ve bu yüzden de devamlı suretle Hazreti Peygamber'in yanında kalamıyorduk. Ancak şu var ki o gün insanlar yalan söylemiyorlar. Hazreti Peygamber'le birlikte bulunanlar olup biteni orada bulunmayanlara olduğu gibi anlatıyorlardı." Bera radıyallahu an şöyle diyor: "Biz aktardığımız her hadisi bizzat Hazreti Peygamber'den dinlemiş değiliz. Mesela develerimizi güttüğümüz sıralarda bazı arkadaşlarımız Hazreti Peygamber'in yanında kalarak onu dinlerler ve bilahere bunları bize anlatırlardı." Talha bin Ubeydillah'ın, "Biz Hazreti Peygamber'e ancak sabah ve akşam saatlerinde uğrayabiliyorduk," demesi. İmam Malik'in dedesi Ebu Enes Malik bin Ebi Amir el-Eshabi şöyle anlatıyor: "Bir gün Talha bin Ubeydillah'ın yanında oturuyordum. Adamın biri gelerek, "Ey Eba Muhammed, vallahi biz şu Yemenli'nin, Ebu Hureyre'nin mi yoksa sizin mi Hazreti Peygamber'i daha iyi tanıdığınızı bilmiyoruz. Bu adam Hazreti Peygamber'in ağzından hadis uyduruyor," dedi. Bunun üzerine Talha şunları söyledi: "Allah'a yemin ederim ki biz onun söylediği hadisleri Hazreti Peygamber'den dinlediğinden asla şüphe etmeyiz. Çünkü o bizim dinlemediklerimizi dinlemiş, bilmediğimiz şeyleri öğrenmiştir. Biz o zamanlar servet sahibi kimselerdik. Evlerimiz ve çoluk çocuğumuz vardı. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in yanına ancak günün iki tarafında, sabah ve akşam uğrayabiliyorduk. Ebu Hureyre'ye gelince, onun ne malı, ne ailesi ve ne de çocukları vardı. O daima Hazreti Peygamber'le birlikteydi. Hazreti Peygamber nereye giderse, o da oraya giderdi. Başta da söylediğim gibi, biz onun bizim bilmediklerimizi bildiğinden, işitmediklerimizi işittiğinden şüphe etmeyiz. Sahabiler olarak hiçbirimiz onu Hazreti Peygamber'in ağzından hadis uydurmakla itham etmeyiz. Çalışmazdan önce dinin öğrenilmesi. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Bizim pazarımızda ancak dinde fakih kimseler alışveriş yapabilir." Hazreti Ali'nin "Nefsinizi ve aile ifradınızı ateşten koruyunuz" ayetini onlara "Güzel şeyler öğretiniz" diye yorumlaması. Hazreti Ali, "Ey iman edenler! Nefsinizi ve aile ifradınızı tutuşturucusu insanlarla taşlar olan ateşten koruyunuz." Ayet-i kerimesini tefsir ederken, yani nefsinize ve aile ifradınıza faydalı ve hayırlı şeyler öğretiniz buyurmuştur. Hazreti Peygamber'in insanlara aile efradını eğitmelerini emretmesi. Malik bin el-Hüveyris şöyle anlatıyor. Bizler hepimiz hemen hemen aynı yaşlarda olan gençlerden oluşan bir grup halinde Hazreti Peygamber'in yanına vardık ve orada 20 gün kaldık. 20 günden sonra aile efradımızı özlediğimizi düşünerek geride kimleri bıraktığımızı sordular. Biz de geride bıraktıklarımızı söyledik. O çok şefkatli ve merhametli birisiydi. Bize artık ailelerinizin yanına dönünüz ve onlara dinlerini öğretiniz. Namazı ben nasıl kılıyorsam öyle kılınız. Namaz vakti geldiğinde içinizden birisi müezzinlik yapsın ve en yaşlınız da imam olarak namazı kıldırsın buyurdular.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

keyfiyetleri ondan bahsetmişti. Peki o bölüm yine devam ediyor. İnnellezîne lâ yu'minûne bil âhireti le yusemmûnel melâikete tesmiyetel unsa. Ahirete iman etmeyenler, yani kıyamet şuuru, kıyamet bilinci yoksa, eğer bir bedende, bir akılda kıyamet aşısı yoksa, innellezîne lâ yu'minûne bil âhireti, oradan her türlü kötülüğü, her türlü tahrifi, her türlü meyli bekleyin. Le yusemmûnel melâikete, meleklere tesmiyetel unsa, dişi adını verirler. Yani le yusemmûne külle vâhidin minhum, her meleğe ne adı verirler? Kız adı verirler. İşte bunlar Allah'ın kızlarıdır dediler. Kendileri erkek çocuklarıyla sevindiler ama kızları Allah'a nispet ettiler. Bir de o meleklere ilah dediler. Yani düşünceler, düşünün diyor Kur'an-ı Kerim aslında bize. İnsan yanlışı, yalanı nasıl kutsallaştırır, yüceltir? Komünizma için 50 yıl önce insanlar adam öldürüyorlardı. Onun için her şeyini ortaya koyuyordu. Ama şimdi Kızıl Meydan'da, komünizma, Moskova'da ne önemi var ki? İnsanlar için yakıp yıkan, yok eden o sistemden geriye sadece acılar ve enkaz kaldı. 50 yıl önce öyle değildi. 50 yıl değil, 20 yıl öncesine gitseniz bile komünizma dünyayı yakıp yıkıyordu. Ama bugün bir tarihteki bir ideolojinin adı oldu. Yani ideolojiler böyle bir keyfiyete sahiptir. Onu anlatıyor bize Kur'an-ı Kerim. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Onların bu noktada hiçbir ilimleri yok. اِنْ يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ, sadece zanna tabi oluyorlar. Babalarından neyi duydularsa onu taklit ediyorlar. Ve inna zanne la yugni minel hakki şey'a, zan da hakikat olarak hiçbir şeyi ifade edemez. Ve inna zanne zan la yugni minel hakki şey'a, hak namını hiçbir şeyi ifade edemez buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peki ve ma lehum bihi min ilmin in yettebi'une illa zanne ve inna zanne la yugni minel hakki şey'a. Neden bir şey ifade edemiyor? Çünkü ilim yakın malumat üzerine bina edilir. Fakat bunlar ki zandır, evhamdır, hayaldir. İnsanları sonunda felakete götürür. فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Burada üçüncü bölüme geçiyor. Üçüncü bölümde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ehli imana, Müslümanlara konuşuyor. Siz bunları, puta tapanları, ideolojilere yoldaş olanları İslam'a çağırıyorsunuz. Onlar da kendi hatalarında, yanlışlarında diretiyorlar, diretecekler, orada duracaklar. Fe'ariz, yüz çevir. Yüz çevir derken onlarla alakadar olma. Yani hastaları orada ortalıkta bırakın anlamında değil. Hastalar, onlar ölecek biliyor doktor, hastane, hastanenin görevlileri. Ama yine sabah akşam gidiyorlar. Onların ilaçlarını veriyorlar. O halde onların işte ölümünü bekliyorlar. O hastaların kurtulmasına dair doktorların bir umudu kalmadı. Ama yine onları tedavi ediyorlar, ilaç veriyorlar. Fakat işte yakında ölürler diye böyle de beklentileri var. İşte Kur'an-ı Kerim burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu adamların ruhları, hakikatleri ölmüş. Fe'ariz ammen tevella an zikrina, zikrimizden, insanlığa hayat veren Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirenlerden sen de yüz çevir. Velem yurid illel hayate dünya. Neden onlar yüz çevirdiler Kur'an-ı Kerim'den? Çünkü sadece dünyayı istiyorlar. Ya'lemune zahiren minel hayati dünya ve hum anil ahireti hum gafilun. Dünyanın sadece zahirine bakıyorlar. Buraya bakıyorlar. Burada bir ev, burada bir araba, burada rahat bir yaşam. Bütün bunlar olsun. Hayatı bu kadar görüyorlar. Yani bu hayat burada bitince ötesi var, ahiret var. Orada ebedi bir yaşam var. Ona dair işlerinde bir ürperti hali yok. Ahiret onların geleceği, ona dair bir çalışmaları yok.

O halde böyle beyhude insanlar bunlardan uzak dur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun adına bütün Müslümanlara çağrıda bulunuyor. Zalike mebleğuhum minel ilmi. Zalike dedi, yani bu onların dünyayı ihtiyar etmeleri, ahireti değil de dünyayı tercih etmeleri. Mebleğuhum minel ilmi, İlimde ulaşacakları en son nokta. İşte bu kadar. Bu kadardır onlar. Evleri olsun, arabaları olsun, daha çok kazansınlar. Fakat bilmiyorlar ki daha çok kazandıkları anda ölüm gelecek. Daha çok kazandıkları malı bırakıp da ayrılmak dünyadan daha zor olacak. Daha zoru tercih ediyorlar. Daha zorun acısını yaşayarak dünyadan ayrılıyorlar. Zalike, yani onların bu dünyayı tercih edişleri, meblağuhum minel ilmi, İşte ilimle ulaştıkları en son merhale. Buna razı oluyorlar. İnne rabbeke huve a'lemu bimen zalle an sebilihi ve huve a'lemu bimen ihteda. Senin Rabbin, mürebbin, terbiye eden Allah Azze ve Celle, huve a'lemu bimen zalle an sebilihi, yolundan kim çıktı, kim dalalette, onları bilir. En iyi bilendir. Ya en iyi bilendir derken başka bilen var mı? Elbette yok. Yani burada alemu anlamında geliyor ama Allah Teala'nın sadece onun bildiğini bize ifade ediyor. Ve hu alemu bimen ihteda, mühtedi olanları da Allah Teala bilir, hidayeti olanları. Peki Allah Teala'nın ehli dalaleti bilmesi, hidayeti olanları bilmesi, bunun son tahlilde anlam nedir? Onların mükafatını verir. Ehli imana cenneti, kafire de cehennemi verir Cenab-ı Hak. Şimdi onlardan yüz çevir, o kafirlerden bahsediyor. O kafirler bağlamında imtihanın dünyada oluşun bir imtihan için olduğunda ifade edecek bu ayet-i kerimede. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Semavatta ve yerde olanlar Allah'ındır. Mülk Allah'ındır. Allah Teala sizi kendi mülküne gönderdi. Yani bu mülk üzerinde yaşadığınız o devletin devlet başkanına ait değildir. Onun çocuklarına, onun sülalesine, eğer kralsa ailesine ait değildir. Ondan önce bu yeryüzü kaç krallık değişmiştir. Yaşamış olduğun ülkede kaç devlet başkanı olmuştur. Onların belki orduları var ama hepsinin son anları oldu. Yatağa düştüler. O yatakta doktora baktılar, acaba bana çare olabilir misin diye. İşte bütün bu fotoğraflar yeryüzünün sürekli el değiştirmesi. Velillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Neyin ispatıdır? Yer ve gökler Allah'ındır. Onun mülkündedir. Peki liyeziyellezine esa'u bima amilu. Yani Allah Teala kimini, eğer adam dalaleti istiyorsa dalalette bırakır. Dalaleti kendi istiyorsa, eğer kayıyorsa felemma zaagu ezagallahu kulubuhum. Allah Teala'da kaymak istiyorsan, dalalette yaşamak istiyorsan hadi buyur der ona. Yani dalaleti isteyeni Cenab-ı Hak dalalette bırakır. Hidayeti isteyeni ise onu da hidayetin iklimine taşır. Niçin böyle yapar? Liyeziyellezine esa'u, kötülük yapanları bima hamilu, yaptıklarıyla cezalandırmak için. Yani dalalette olanları delaletlerine karşılık olarak cezalandırmak için böyle yapar. Ve ziyellezine ahsenu, ihsan derecesinde namaz kılanlar, ihsan derecesinde ibadet edenler, oruç tutanlar, ibadetlerine kimseyi şahit tutmayanlar. Ella tadlube li amelike şahiden gayrallah. İhlas neyin adıydı? Ameline Allah'tan başka kimseleri şahit tutmuyorsun, aramıyorsun. Ne namaza, ne oruca, ne hacca, ne kıraate, ne gece namazına kimseler şahit olsun istemiyorsun ki ihlas bozulmasın, içine riya karışmasın. Ve ziyelledin ahsenu, İhsan derecesinde ibadet edenleri de bil husna, onları da cennetle mükafatlandırmak için onları hidayet üzerinde Allah Teala yaşatır.
Peki ellezine yectenibune kebairel ismi vel fevahişe illel lemem. Ellezine nereden bedeldir? Ve yezziyellezine ehsenu bil husna. Yani o ihsan derecesinde ibadet edenler, onlar Cenab-ı Hak cenneti verecekti. Onlardan bedel, yani bu ihsan derecesinde ibadet ederler, sadece o kadarlar mı kalırlar? İbadet edenler günah işleyebilirler mi? Ben hacca gittim, namaz kıldım, sadaka veriyorum. Bu kadar ibadet yapıyorum. O halde günah işlemiş olsam Allah benim günahlarımı görmez. Onlardan dolayı Allah beni sorumlu tutmaz diyebilir mi kul? Böyle bir hayatı olabilir mi? Ona işaret ediyor. Evet, ihsan derecesinde bir ibadet varsa zaten bu kişinin hayatında büyük günahlar olmaz. Ellezine onlar yectenibune kebairel ismi. İsim dediğiniz zaman günah hem küçük günaha hem büyük günaha şamil olur. İkisini de içine alır. Onun için burada kebairel ismi, büyük günahlardan onlar içtinab eder, uzak dururlar. Bir de vel fevahişe, fuhşiyattan. Peki büyük günah fuhşiyat arasında nasıl bir münasebet var? Büyük günahtan uzak dururlar. Büyük günah demek cezası da büyük. Veya büyük günah demek kebire, kebair. Allah Teala onu işleyeni cehennemin azabıyla tehdit etmiştir. Bunlar yapanlar cehenneme girecekler. Böyle bir tehdit var. Peki fevahiş ise fuhşiyat, o da onu yapanlar sonunda had cezasına maruz kalacaklar. Yani zina yapmışsa eğer kişi, bu fuhşiyattır. Neticede onlar had cezası görecekler. Bu şekilde daha farklı şekillerde kebire ile kebair ile fevahiş arasında bir tarif olabilir, ayrışma olabilir. اَلَّذ۪ينَ اِشْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ. Yani o ehli iman, muhsinler hem büyük günahlarda hem de fevahişten uzak dururlar. اِلَّا لَمَمْ. Ama insanlar küçük günahları olabilir. Yani bir an gözü bir harama almış olabilir. Sonra kendine sahip çıkacak. Fakat günahı küçük görmek, tozlar dan dağlar oluşur. Eğer kişi küçük günahı küçük görürse o zaman onlar büyük günah olur. Büyük günah olur. İllel lemem inne rabbeke vasiul mağfira. Peki şimdi onlar büyük günahtan uzak duruyorlar ama küçük günahlar. Sonrasında da Rabbin mağfireti geniştir. Yani Allah Teala küçük günahları kişi tevbe etmeden ölmüş olsa da affeder. Fakat büyük günah işlediyse tevbe etmeden onlar affolmaz. Peki tevbe edince Allah Teala mutlaka affeder mi? Tabi o da Allah Teala'nın muradıdır. Eğer dilerse affeder, dilemezse affetmez. İnne rabbeke vasi'ul mağfira huve a'lem bikum iz enşe'ekum minel ardı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummahatikum. Yani o Allah Teala sizi topraktan yarattığında biliyor. İz enşe'ekum minel ardı. Babanız Adem'i topraktan yarattı. Ta oradan biliyor. Nereye kadar biliyor? Siz ve iz entum ecinnetun fi butuni ummahatikum. Annelerinizin karnında cenin, ecinne. Cenin olduğunuz halde biliyor. Hazreti Adem Aleyhisselam o safhada topraktan yaratılmıştınız, onu da biliyor. Hayatınızın bütün anını, bütün noktalarını, bütün karelerini nesiller boyu Allah Azze ve Celle bilir. O halde فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ. Kendinizi tezkiye etmeyin. Şu kadar namaz kıldım, şu kadar oruç tuttum, şu kadar sadaka verdim, ben şöyle iyi bir adamım, falan yerde minare, falan yerde cami inşa ettim. Bunlardan bahsetmeyin. فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ. Siz bu ibadetleri kim için yapıyorsunuz? Allah rızası için. Madem Allah rızası için yapıyorsunuz, işte buyurun. Allah Teala sizi ta Hazreti Adem'den annenizin karnındaki kimsenin görmediği o ilk yaratılış safhaları orada görür, sonrasında görür, yalnız kaldığınız yerde görür, her yerde onun murakabesi altındasınız. Madem öyle,
Allah'ın görmesi sizin için yeterli.

değil midir? Neden ibadetlerinize insanları şahit tutmak istiyorsunuz? Tabi farz namazları insanlar içinde kılıyoruz. Bazı ibadetleri insanlar içinde yapıyoruz. Ama hususi dünyada yapmış olduğunuz ibadetleri insanlara açmayın, onlara arz etmeyin. Arz etmeniz, yani ben senin görmenle tam olarak tatmin olmuyorum, İnsanlar da görsün ya Rabbi, duysun, bilsin ya Rabbi, o anlama gelir ki Allah Teala bizi bu hallerde muhafaza eylesin. Peki fela tuzekku enfusekum, ama kişi Allah Teala'ya kulluk yapmıştır bir yerde, onu söyleyip de Cenab-ı Hakk'a şükredecek, hamd edecekse, önemli bir iş yapmıştır, onu söylediğinde de Müslümanlara cesaret verecekse, bu tür şeyleri söyleyebilir. Yani kibirlenme, gururlanma anlamında yapmış olduğu hayırlı işleri söylemeyecek. Fela tuzekkü enfusekum ayetini bu çerçevede anlıyoruz. Huve a'lemu bimen ittaka. Allah Teala kim muttaki, kim kendini günahtan koruyor, kim dünyayı mayınlı bir tarla gibi kabul ediyor, o hassasiyetle yürüyorsa onları Allah Teala biliyor. Huve a'lemu bimen ittaka. Şimdi sure 4. bölüme geldi. 4. bölümde kafirlerden bahsetmişti. Şimdi onu özelleştiriyor. Velid bin Mughire üzerinden ferdi planda kafir kişiliklerin tahlillerini yapacak. Oradan hareketle bunların mezheplerin batıl olduğunu, çökeceğini, izmi hilale mahkum olduğunu söyleyip Hazreti Musa ve İbrahim aleyhisselam onların kitaplarındaki değişmez öğütlerden bahsedecek. Eferaytellezî tevellâ. Yüz çevireni gördün mü? Haber ver ondan. İnsanlara anlat. Velid bin Mughire vardı de. Peygamber aleyhisselama gelip iman etmişti. Sonra etrafındakiler geldiler. İslam çağ dışı. Müslümanlar yobaz dediler. Şimdi öyle değil mi? Adamlara çağ dışılık nedir diye sorsan İslam derler. Yobaz kim desen Müslüman derler. Kendi zihinlerinde İslam bu şekilde kodlamışlar. Robot gibi her gittiği yerde aynı hikayeleri söylerler. Eferaytellezî tevellâ. O dün Velid bin Mughire'ydi, bugün başkaları. Adam kendi namaz kılar, babasından bahseder. Babam hacıydı der. İşte falan Anadolu'nun köyündeydik, İstanbul'a geldik. Sonra orada bir ailenin içine girer, para kazanır. Kazandıkça dünyalı Allah'tan uzaklaşır. Neden? Çünkü ya'lemûne zâhiren minel hayâti dünyâ ve hum anil âhireti gâfilûn. Plan proje yaparken dünyada sonsuz yaşayacak gibi alt elemanları ona projeler getiriyorlardı. Hep böyle sonsuz devam edecek bu hayatı öyle düşünmüştü. Ahireti koymadı. Allah'ın kuvvet ve kudretini o planların içine, projenin içine koymadı bu adam. Babası Müslümandı. Kazandıkça babadan da Allah'tan da uzaklaştı bu adam. Peki çocuklarından Allah'tan, Resulullah'tan, kitaptan, hakikatten bahsetmekten sıkılıyor. Neden? Çünkü bir oğlunu Oxford'da, ötekini Cambridge'da, beri kızını vesaire de okuttu. Tabi buralarda beşeri ilimler adına Müslümanlar gidip okuyabilirler. İslami ilimler müstesna olmak üzere oralara gidebilirler. O manada söylemiyorum. Yani onların tahsiline ya da kendi zihnindeki o tahsil kavramına nasıl bir mana yükledi? Tahsil dediğin işte orada olmalı, şu kadar para harcanmalı, sonra oradan geldiği zaman dil bilmeli, o dille uluslararası projelere imza atmalı, uluslararası ihalede bizim şirketleri temsil edebilmeli, böyle bir evlat yetiştireyim dedi. Ahirette o evlat beni temsil etsin ya da ben gittikten sonra amel defterimi o evlattan hayır hasanat gelsin, böyle düşünmedi bu adam. Yüz çeviriyor. Velid bin Mughire gibi babasından, köyünden, köyündeki camiden, o hakikatten, o değerlerden hepsinden koptu o adam. Velid bin Mughire gibi eferaytellezî tevellâ ve a'tâ kalîlen ve ekzâ. Geller Velid bin Mughire'ye, olmaz dediler.
senin

gibi eşraftan birisi nasıl olur da Müslüman olur? Allah'tan korkuyorum. Bu hayatta yapmış olduklarımın hesabını nasıl veririm? Ver para, günahı yüklenelim dediler. Verdi parayı, ama bu adam dünyaya hep dünyadan bakıyor. Ahiret yok onun dünyasının içinde. Biraz verdi, sonra dedi ki niye vereyim? İman yoksa vermez. Ama Velid bin Muire iman etmiş olsaydı malın tamamını verecek, Ebu Bekir gibi terektuhumullah ve Resul'e diyecekti. Ne bıraktın geride? Allah ve Resul'ünü bıraktım. Fakat şimdi madem ahiret yok, gittiği yerde onlar bulamayacak. Adama diyor ki yeter bu kadar. Daha vermiyor. Vaata kalilen, vaat etmişti. Karşıdaki adam Velid'in günahını yüklenecek. Parayla yüklenecek. O da bir miktar parayı ödeyecekti. Ödedi biraz. Sonra durdu. Ve ekida demek o yeri kazan kişi, hafir, kazıyor, kazıyor, kazıyor. Bir sert bir taşa, kayaya rast geliyor. Artık kaya ona engel oluyor. Oradan öteye gitmiyor. Bu adama da cimrilik engel oluyor. Cimrilik. Vata kalile ve ekda, oradan öteye gidemiyor. Verdi az ve ekda, sonra cimrileşti. Vermedi bir daha. İmtina etti. E'indehu ilmul gaybi fehuve yara. Yani bu Velid'in yanında gaybın ilmi var, oraya bakıyor. Para ödediği zaman günahını karşıdaki adam yükleniyor. Bu şekilde kurtulacak. E'indehu ilmul gaybi, gayb bilgisi yanında da. Fehuve yara, oraya bakıyor. O kitaptan hareketle mi bu hükümleri karşıdaki adamla tatbik ediyor? Nereden bunları çıkarıyor bu adam? E'indehu ilmul gaybi fehuve yara. Velid bin Muire'ye işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Yani eğer vahiy yoksa, Allah Teala'nın ayetleri yoksa hayatın içinde, merkezinde, kıyamet aşısı yoksa bir bedende, bir akılda, işte böyle olur. Günahların parayla satılacağını, silineceğini düşünür, kilisede olduğu gibi. Onlar da aynısını yapıyorlar. Parayla cennet satıyorlar. Mekke'de de adamlar Velid bin Muire'nin parayla günahını yükleniyorlar. E'indehu ilmul gaybi fehuve yara. Emlem yunebbe bima fi suhif Musa ve İbrahim ellezî vaffa. Buna haber verilmedi mi? Bima fi suhif Musa. Musa aleyhisselamın suhufunda olanlar ve İbrahim ellezî vaffa. İbrahim aleyhisselamın sahifeleri de buna haber verilmedi mi ki o İbrahim özelliği ve İbrahim ellezî veffa. Veffa yani vazifesini, kulluğunu tam olarak ifade eden İbrahim'in sahifeleri, Musa Aleyhisselam'ın sahifeleri, kitabı o adama haber verilmedi mi? Onun içindekiler muhtevasında haberi yok mu? Yani buna dikkat kesilsin. Neden İbrahim ellezî veffa diyor? Çünkü İbrahim Aleyhisselam İzebtela İbrahim Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehunne. Allah Teala onu ateşle imtihan etmişti. Ateşe attılar ama İbrahim Aleyhisselam ateşte teslim olmadı. Ateşe atılırken onu ateşe atan kavme iltica etmedi, yalvarmadı, yakarmadı. Bilakis Cibril yanına gelince emma ente fela. Sana gelince sana ihtiyacım yok dedi İbrahim Aleyhisselam veya emma ileyke fela. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharrem. İsmail aleyhisselamla Hacer annemizi bir vadiye bıraktı. Orada ziraat yok, ekin yok, insan yok, su yok. Oraya bıraktı. Neden? Allah Teala öyle emretti diye bunu yaptı. Yani onun hayatına baktığınız zaman hayatın bütün alanlarında, bütün şubelerinde tam bir teslimiyet görürsünüz. Eferaytellezî tevella, bir yüz çeviren adam, bir de bütün mevcudiyetiyle Allah Azze ve Celle'ye, hatta ateşe atılırken bile ittiba eden İbrahim Aleyhisselam. İki zıttan bahsediyor. Bir helak olandan, bir de hidayetin merkezinde olan İbrahim Aleyhisselam'dan. Yani oraya yönelin, yüzünüzü, yönünüzü İbrahim Aleyhisselam'a doğru çevirin, ona işaret ediyor. Peki ella teziru vaziratun vizra ukhra.
neler vardı İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın kitaplarında, sahifelerinde? Bir şu vardı birinci olarak: Ella teziru vaziratun vizra uhra. Yani hiçbir nefis başka bir nefsin günahını üstlenemez. Ella teziru vaziratun vizra uhra. Birisi diğerinin günahını üstlenemez. Herkes kendi günahıyla Allah Teala'nın huzuruna çıkacak, ona işaret ediyor. Helal olmaz buyuruyor. Hiçbir nefis için başka bir nefsin günahını üstlenmek. Yani ey Velid, senin günahını parayla, evini, arsanı değil, her şeyini satmış olsan bile kimse günahını taşıyamaz. Ve leyse lil insani illa ma saa. İkinci esas, yani Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'ın kitaplarındaki ikinci esas, Velid'in ve bütün insanlığın mutlaka bilmesi gereken evrensel değerlerin ikincisi nedir? Ve leyse lil insan, insan için yoktur illa masa, ancak çalıştığı var. Ne kadar çalışıyorsa, ne yapıyorsa onlar var. Yani kafirler ne yapıyorlar? Fabrika kuruyorlar, silah üretiyorlar. Eğer siz üretirseniz sizin de gücünüz olur. Ama eğer siz silahınız onlar kadar yok da Allah'a bütün mevcudiyetinizle ittiba ederseniz, bir asa ile Hazreti Musa Aleyhisselam'da olduğu gibi Allah Teala önünüzde Kızıldeniz'i yarar. Şimdi alsak elimize yine bir asa, gitsek Kızıldeniz'e, büyük denizlere gitsek, vursak asayı, bir kişi değil alem-i İslam'daki bütün Musa'ları toplasak, onlar vursalar denizlere, yarabilirler mi? Yaramazlar. Neden? Çünkü onlar Musa olamadılar. Sadece Musa Aleyhisselam'ın adını aldılar. Ama o hakikate mahrem olmadılar, olamadılar. Yani eğer bizim bu noktada bir hususiyetimiz olmuş olsaydı, Allah Teala'nın nusretine muhatap olacaktık. Nusretine muhatap olacak bir imanımız, bir keyfiyetimiz yoksa, o zaman bu ayet tecelli ediyor. Yani kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Azlar çoklara galip olur. Bir alana indiniz, azsınız, karşıda çok var. Ne düşünürsünüz? Onlar buraya galip olur. Burada 1000 kişi var, burada 100 kişi var. Matematiksel olarak baktığınız zaman, tecrübe itibariyle baktığınız zaman 1000 kişi 100 kişiye galip olur. Ama Allah Teala buyuruyor ki, evet bu sizin hesabınız. Bir de risalet hesabı var. Bir de Allah'ın hesabı var. Allah'ın hesabına göre işte 1000 kişi 100 kişiye galip olamaz. Çünkü onlar Allah Teala'nın nusretine, ona muhatap olmuşlar. Yani in yensurkumullahu fela galibeleküm. Allah Teala yardım ederse kim galip olabilir? Kim galip olabilir? Şimdi Rusya Sovyetler zamanında güçlüydü tabii. Yani insanlar onun adını anarken düşmansa dudakları korkudan titrerdi eğer imanı yoksa. O ihtişamla Rusya girdiği yerden zaferle çıkıyordu. Afganistan'a bir girdi, 10 yıl kaldı. Sonra Sovyetlerin tabutunu gömdüler Afganistan'a. O mücahitler gömdüler onu Afgan dağlarına. Sovyetler çöktü. Geriye ne kaldı? Rusya kaldı. İmanla olur bu iş. Afganistan güçlü bir devlet değildi. Hatta Rusya'yı oraya çağıran rejimdi. Oradaki devlet, komünist bir devlet. O devlet Rusya'yı oraya davet etmişti. Rejim Rusya'yla beraberdi. Ama Müslümanlar elhamdülillah 10 yıllık bir cihadın neticesinde bir efsaneyi bitirdiler. Efsaneydi Rusya. Çökmez diyorlardı. Bütün bunlar bu ayetlerin tecellisidir. Yani bir dünya hesabı var, bir de Allah'ın hesabı var. Ve leyse lil insan illa ma saa. Fakat sizin o ihlas ve samimiyetiniz Allah Teala'nın yardımını celbedecek bir keyfiyete malik değilse, sahip değilse, hangi sistem devrede oluyor? Maddi sistem. Ne kadar çalışıyorsan o kadar senin oluyor. Ne kadar silah fabrikan var, ne kadar silah üretiyorsun, ne kadar askerin var, o kadar başarılı olursun. Ve leyse lil insan illa ma saa. Peki bu ayet-i kerime üzerinde farklı mutalalarda bulunmuş alimlerimiz, fakihlerimiz, müfessirlerimiz.
çoğunluk ya da cumhur diyelim, onlar bu ayet

kerimeden hareket de ve leyseli insan illa masa, Kur'an-ı Kerim'e bir bütün bakıyorlar. Diyorlar ki evet, bu ayet-i kerime de bir kişi ibadet yapar, bu ibadetin sevabını, ecrini kardeşlerine, diğer Müslümanlara hediye edebilir. Bunda bir beis yok. Neden? Çünkü elleyse lil insani illa masa. İnsan için, buradaki insanı kafir anlamında alırsak, eğer bir adam kafirse sadece onun için kendi yaptığı vardır. Veya bu adam şuursuz bir Müslümansa, marka Müslümanıysa, o zaman lan burada istihkak içindir. Ne kadar hak ettiyse o kadar alır. Ve leyse lil insani illa masa. Allah'ın lütfuna, ihsanına nail olamaz. Veya şöyle deriz: ve leyse lil insan illa masa. Yani buradaki insan için ancak çalıştığı vardır. Ne kadar çalışır, ne kadar gayreti var, lütuf ihsan olarak ne kadar çalışırsa o kadarı alır. O kadarı alır. Kim o kadarı alır? Şuursuz bir Müslüman. Kim o kadarı alır? Kafir o kadarı alır. Ama bu adam Müslümansa, fazilet sahibi ise, başkaları namaz kılar, sevabını ona hediye ederse, yani bir çocuk namaz kılıyor, sevabını babasına hediye ediyor, sadaka veriyor, sevabını babasına hediye ediyor, dua ediyor babası için, istiğfar ediyor babası için ya da diğer Müslümanlar için, bunu yapabilir mi? Bu ayet-i kerime ona aykırı mıdır, ona muhalif midir? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e, Allah Teala ne buyuruyor? Peygamberlerin istiğfarlarından bahsediyor. Yani o peygamberler birbirleri hakkında, ümmetleri hakkında istiğfar ediyorlar. Kalu ya ebane estağfir lena zunubena inna kunna hatiin. Hazreti Yakup Aleyhisselam çocukları geliyorlar Yakup Aleyhisselam'a, diyorlar ki baba bizim için istiğfar eder misin? Kalu ya ebane estağfir lena zunubena inna kunna hatiin. O da istiğfar ediyor çocuklarına. İstiğfar bir dua. Ya Rabbi bunların günahlarını affet, mağfiret et. Peki peygamber çocuklarına dua edince onların günahları affoluyor ki Allah Teala bize Hazreti Yakup'la çocuklar arasındaki bu münasebeti anlatıyor. Veya vellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ğfir lena ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman. Sonradan gelen Müslümanlar önceki Müslümanlar için dua ediyorlar. Ellezine ca'u min ba'dihim yekuluna rabbena ğfir lena ve li ihvanina allazina sabakuna bil iman. Hem bizi affet ya Rabbi, hem bizden önce yaşayanları, imanla bu dünyada ayrılanları onları da affet diye dua ediyorlar. Peki Rabbi ğfirli ve li valideyye ve limen dakhala beytiye mu'minen buyuruyor. Peki o da Rabbi ğfirli ve li valideyye, yani beni affet ve ebeveynimi, annemi babamı affet. Ve evime giren ve limen dakhala beytiye mu'minen ve lil mu'minine vel mu'minat. Evime giren müminleri, müminatı onları da affet diye Nuh Aleyhisselam, o da dua ediyor, istiğfar ediyor. Yani o dua kim için oluyor? Başka birisi için oluyor. Nuh Aleyhisselam kim için Allah'a yalvarıyor? Başkaları kendinden başkası için yalvarıyor. Eğer bu makbul bir amel olmamış olsaydı peygamber mutlaka bunu bilirdi. Makbul olmasaydı ve peygamber meşru olmayan bir duayı yapmaz. Peygamber meşru olmayan bir talepte Allah'tan bulunmazdı. Bununla alakalı ibadet yapıp, dua bir ibadettir. Muhul ibade, ibadetin, ibadetlerin özüdür. Müslüman dua eder, onu başkasına sevabını gönderir. Bununla alakalı hadis-i şeriflerde var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Sa'd bin Ubade geliyor, Buhari rivayeti. Annesi vefat ettiğinde yanında yoktu. Diyor ki ya Resulallah, annem için bir hayır yapsam, sadaka yapsam, sadaka versem sevabı anneme ulaşır mı? Efendimiz ulaşır deyince, o zaman diyor
inne haiti sadaka.

Sadakatun anha, benim o bağım bahçem annem adına sadakadır diyor. Veya başka bir rivayette kuyu açıyor, oradan insanlar su içsin, annem adına sadaka olsun diyor. İşte kadın var, erkek var, Efendimiz Aleyhisselam'a geliyorlar. Onlar anne ve biri annesi biri babası için hac yapacak. Hac bir ibadet, ibadeti yapıyor. Sevabını biri annesine biri babasına hediye ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, babanın borcu olsa babanın borcunu ödesen borcunu ödemiş olur musun? Elbette borcunu ödemiş olurum. O zaman Allah'ın borcu ödenmeye daha layıktır buyuruyor. Baban yerine hac yapabilirsin. Allah Resulü onu telkin ediyor. Yani sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesiyor her yıl. Onun bir tanesini kendisi için, iki koç kesiyor. Birinde sevabını ümmetine hediye ediyor. O halde ve leyseli insani illa masa, insan için sadece yaptığı var derken umum manada, genel anlamda bunu kafir için alıyoruz. Evet, kafir için böyledir. Sadece o vardır. Ama eğer bunun imanı varsa, imanı varsa başkası yapmış olduğu ibadetlerin sevabını, ama o ibadetleri Allah rızası için yapacak. Parayla Kur'an-ı Kerim okumayacak. Parayla okuduğu zaman ibadet olmaz o. Bir ticaret olur. Allah'ın ayetlerini satmış olur. Hayır, öyle değil de Allah rızası için ibadeti yaptı, Kur'an-ı Kerim okudu, sevabını da bir Müslümana gönderse, Müslümanda iman olduğundan dolayı iman üzerine diğerin ibadetleri iptina eder. Ve leyseli insan illa ma sa'a ve enne sa'yehu sevfe yura. Şimdi o, yine bunlar da İbrahim Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın suhufunda var. Ve enne sa'ye, onun sa'yi, onun ameli sevfe yura, görülecek. Kıyamet günü melekler görecek, insanlar görecek. Orada tabii eğer o amel defteri içerisinde insanlardan saklamış olduğu günahlar varsa, millet onu salih, abid, zahid olarak biliyordu. Ama perdenin arkasında şu kadar onun İsyanı, tuyanı vardı. Orada bir mahcubiyet hali de oluşacak. Thumme yucuzahul ceza'el evfa. Sonra ona tam olarak yapmış olduğu o işlerin karşılığı verilecek. Ve enne ila rabbikel munteha. Munteha, dönüşte Rabbine. Yani Allah'a döneceksiniz. Munteha ne demek Allah'a dönmek? Ve enne ila rabbikel munteha, tıpkı inna lillahi ve inna ileyhi raciun gibi. Burada Allah'la beraber değil miyiz? Ve lekad halaknel insane ve na'lemu ma tuvesvisu bihi nefsu ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Allah Teala madem ki bize şah damarından daha yakın, o halde biz burada Allah'la beraber değil miyiz? Neden? Ve enne ila rabbikel munteha, dönüş Allah'adır buyuruyor. Tıpkı o istirca ayetinde ifade buyurulduğu gibi, yani Allah'tan geldik, Allah'a dönüyoruz. Şu, dünyada Allah'ın, ahirette Allah'ın. Fakat insanlar dünyada hakimiyet iddiasında bulunurlar. Zannederler ki bu dünya bizimdir. Allah Teala da imtihanın bir gereği olarak onlara anında müdahale etmez. وَلَوْ يُعَخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّتٍ. Yani eğer Cenab-ı Hak yaptıklarından dolayı insanları hemen muahize etmiş olsaydı, kimseyi yeryüzünde bırakmazdı. Ama onları ihmal etmiyor, imhal ediyor. İmhal ediyor. Peki burada da وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهَا, dönüş Allah Azze ve Celle, dönüş onadır. Yani burada hakimler var, onlar burada karışıyorlar bir takım şeylere, ama oraya gidince oranın yalnız ve yalnız hakimi Allah Azze ve Celle. Orada kimse karışamaz. Orada Birleşmiş Milletler, orada Amerika, orada şu bu yok. Onun için sadece hükmün ahirette Allah Teala'ya ait olduğunu ifade babında dönüş Allah'adır diyor. Yoksa yani mekansal olarak Allah'a bir yakınlık söz konusu değil. Ve ennehu ve azhake ve ebka. O Allah Teala güldüren o, ağlatan o, güldürmek sevindiren, huzur veren, ve ebka bela musibetleri gönderen de o. Huve azhake ve ebka,
Burada zamir-i

getirmesinin nedeni, yani sen zannediyorsun ki sevindiren, dünyalıkları veren aklındır, şuurundur, etrafındaki insanlar. Hayır, o aklı veren kim? Bütün bunları sana ihsan eden kim? Ve ennehu ve emate ve ahya. Öldüren de o, dirilten de o. Öldüren derken babalarınızı öldüren, babaları öldüren, sonra nesilleri dirilten. Ve ennehu emate ve ahya. Küfrü öldüren, imanı dirilten. Kıyametten önce öldüren, bazı emriyle dirilten hep o Allah Azze ve Celle'dir. Peki burada da yine zamir-i fasıl getiriyor. Neden zamir-i fasıl getiriyor? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'la Nemrut'un diyaloğunda olduğu gibi orada Nemrut ben de öldürürüm, diriltirim demişti. Elem tere ilellezî hacce İbrahim fî rabbihî en âtâhullâhul mulk iz kâle İbrahim rabbiyellezî yuhyî ve yumît kâle ene uhyî ve umît. Ben de öldürürüm, diriltirim dedi. Bir adamı öldürdü, ötekini serbest bıraktı. Zannetti ki öldürmek ve diriltmek bundan ibarettir. İşte böyle fosilleşen akıllar olabilir. Sen gözünü aç diye Cenab-ı Hak burada fasıl zamirini huve'yi getiriyor. Sadece ve sadece öldüren ve dirilten Allah Azze ve Celle'dir. Ecelleri o takdir eder. Bütün dünya sizi öldürmek için bir araya gelse, Hazreti Musa'da olduğu gibi yarar denizleri, İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi ateşin içinde sizi selametle çıkarır. Ve ennehu halaka zevceyni zekera vel unsa min nutfetin izâ tumna. Yani o Allah Azze ve Celle erkek ve dişi çiftleri min nutfetin izâ tumna. Tumna yani tusabbu, rahme dökülen nutfeden erkek ve dişi o çiftleri yaratandır. Yani bir damla sudan var eder, Adem'den mevcudiyete, yoktan varlığa çıkarandır. Yani ma garrake bi rabbikel kerim. O halde kerim olan Rabbine karşı seni mağrur eden nedir? Elem nahlukkum min ma'in mehin. Basit bir damla sudan seni dünyaya getiren odur işte. Hazreti İbrahim'in kitabında da bu yazar, Musa Aleyhisselam'da da yazar. Çünkü her dönemde azan insanlar var. Azan insanlar, Allah Teala bu hakikatleri bildirir. Ve enne aleyhin neş'etel uhra. Burada ala ile Allah Teala'ya bir külfet gelmez. Neden? Çünkü ona teklifte bulunacak kimse yoktur. O halde ala burada neyi ifade eder? Ve enne aleyhin neş'etel uhra. Diğer neş'et de, yani diriliş de ona aittir derken, aleyhi, onun kainata koyduğu kurallar var, kanunlar var. O kanunlar neyi gerektirir? Dünya imtihan yeridir. İmtihan yerinde insanlar yaşayacaklar, ölecekler, dirilecekler. Zalimle mazlum ahirette Allah Teala'nın huzuruna girecek ve bu hayatın hesabını verecekler. Hikmet bunu gerektirir. Yani Allah Teala güneşe bir nizam versin ama yeryüzünde şimdi Suriye ortada kalan herkesin dövdüğü, tokatladığı yetim bir çocuk gibi. Amerika vursun, Rusya vursun, İran vursun ve güneşe aya bu nizamı koyan Allah Teala oradaki yetim çocukların hesabını yarın ahirette sormasın. Hayır. O halde ve enne aleyhin neş'etel uhra, onun hikmeti dirilişi, o sonraki diğer neş'eyi de dirilişi de gerektirir. O kitapta bu da vardır. Ve ennehu huve agna ve akna. O Allah Teala sadece odur. Sadece odur. Agna zengin eden, ve akna fakir bırakan da odur. Adaleti böyledir. Hani Behlül'e diyor ya Harun Reşit, al bu parayı dağıt diyor buradaki insanlara. Nasıl dağıtayım diyor. Allah'ın adaletine göre mi, senin adaletine göre mi? Nasıl olur diyor, Allah Teala'nın adaleti benim adaletim. Senin adaletin herkes 2 lira 2 lira alır. Ama Allah Teala'nın adaleti kimine 1 lira verir, kimine 5 lira verir. 5 lira verdiği
zengin yaptığına sorumluluklar verir. Onun elinden fakir kullarına dağıtacak zenginler. Onlar elinden sadakayla, zekatla fukaraya tevzat olacak. Eğer yapıyorlarsa ahirette bunun karşılığını alırlar. Yapmıyorlarsa cezasını görürler. Peki fukara, onlar da sabrediyorlarsa onlar da bunun mükafatını görürler. Daha büyük ecre nail olurlar. Yani Allah Teala dünya bir imtihan yeri olarak var etti. Dolayısıyla aklı, parayı, malı, makamı, serveti onu dağıtıyor insanlar arasında. Bakıyorsun çobanın oğlu köyün veya o mahallenin en iyi okuyanı oluyor. Orada en iyi okuyan, kariyer yapan adamın oğlu liseden sonra okuyamıyor işte. Nesiller boyu böyle devam etmiyor. Ve ennehu agna ve akna. Aklınızla beraber bir yere gelemiyorsunuz. Bir yerdesiniz, çocuğunuz yanınıza gelemiyor, öteki gelemiyor. Ve ennehu rabbuş şi'ra. Huza kabilesi Şi'ra denen bir yıldıza tapıyorlardı. Ya o Şi'ra'nın da bütün yıldızlar, ayın, güneşin, kainatın Rabbi, mürebbisidir. Ve ennehu ehleke adenil ula. Birinci adı da o helak etti. Yani Hud aleyhisselamın kavmini. Hud aleyhisselamın kavmini. Şimdi burada Allah Teala'nın kudretine, kuvvetine tarihten tanıklar, tarihten deliller getiriyor. Zengin yapan, öldüren, rızık veren, bütün bunların sahibi o. Sizin putlarınız ne yapar? اَفَرَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِسَةَ الْاُخْرَى. Yapabilir mi bunları? Yapabilir mi? Yani onları da bir anlamda o düşünce sistemlerine bugün itibariyle yoldaş olanları da düşünmeye çağırıyor Kur'an-ı Kerim. Peki onları helak etti. Siz de onların kalıntılarını görüyorsunuz. Ve Semud'e, Semud kavminde helak etti. Fema abka. Hiçbir şey geride bırakmadan, hiçbir şey yok oldu, gittiler. Ve kavme Nuh'in min kablu. Bunlardan önce de Nuh aleyhisselam'ın kavmini helak etti. İnnehum kanuhum azleme ve adga. Onlar daha zalimdirler, daha isyankar, daha tağî idiler onlar. Yani kimden? Semud kavminden, Ad kavminden daha zalimdiler. İşte birisi alır çocuğunu, Nuh aleyhisselam'ın olduğu yere gelir. Bak der, evladım, babam da beni senin kadarken buraya getirmişti. Bu adam bizim düşmanımız. Bu adamı taşlayacaksın, buna hakaret edeceksin. Yakasına yapışırlardı, döverlerdi Nuh aleyhisselam'ı. Ta hareketsiz kalana kadar vurmaya devam ederlerdi. Onun için onun kavmini daha zalim olarak anlatıyor. Madde kıymetinde baktığınız zaman Nuh aleyhisselam gücü bir yere kadar, karşıda düşman var, yıllarca, asırlarca ona zulmeden 950 yıl, değil mi? وَلَكَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ اَمَا. Risalet 950 yıl onların içinde devam ediyor. Hakaret ediyorlar. Bir madde hesabı var, bir de mana hesabı. 950 yıllık mücadeleyle Allah'a iltica ediyor ve o kavim helak oluyor. Vel mu'tefikete ehva. O mu'tefike, yani o kimdi onlar? Bunlar da Lut kavmiydi. Mu'tefike, onların felaketini Cenab-ı Hak o felaket üzerinde anlatıyor. Mu'tefike, yani o altüst olanlar, onları da Cenab-ı Hak yerin dibine geçirdi. Onlar da orada yok oldular. Mu'tefike, yani kaldırdı onları Cenab-ı Hak, sonra altüst etti. Cealna aliyaha safilaha, onların olduğu şehri altüst etti melek. Fegashaha ma gashya, yani orayı taştan, başka şeylerden örttü de örttü. Yani hiçbir şey onların evlerinden açıkta, ortada bir şey kalmadı. Febi eyye alai rabbike tetemara. Rabbinin nimetlerinden, ila kelimesinin çoğulu ala.
Rabbinin nimetlerinden hangisinden şüphe ediyorsun?

0: Peki şimdi burada fert planında Velid bin Mugire onun şahsında dünyalıkları vererek ahiretini kurtaracağını zanneden insan. O insan tipine İbrahim Aleyhisselam'ın, Musa Aleyhisselam'ın kitaplarından getirdiği esaslar, hakikatler onların bağlamında çökertti Kur'an-ı Kerim onları. İşte dedi ki, buyurdu ki Allah Azze ve Celle, kimse kimsenin günahını yüklenemez. Ve surede 5. bölüm artık perde kapanıyor. Ve Necmi İza Heva diye açılmıştı. Kur'an-ı Kerim, Resulullah Aleyhisselam, bütün kainat onun varlığına şehadet ediyordu. İşte surenin sonu. Tekrar oraya dönüyoruz. Hâzâ nezîrum minen nuzril ula. İşte bu nezîrun nedir? Kur'an'dır. Ya da Resulullah Aleyhisselam minen nuzril ula, önceki peygamberlerdendir. Veya Kur'an-ı Kerim olarak alırsak önceki kitaplardandır. Ula burada nedir? Cemaat anlamında. Çünkü nuzur kelimesi cemidir. Ezifetil azife. Yaklaşan yaklaştı. Yani kıyamete azife adını veriyor. Neden? Çünkü bir sonraki sure iktarabeti saatu vanşakkal kamer. Kıyamet yaklaştı buyuruyor. O zaman ezifetil azife. Yaklaşan yaklaştı. Leyse leha min dunillahi keşife. Allah'tan başka onu beyan edecek kimseler yok. La yücelliha li vaktiha illahu. Ya onun vaktini la yücelliha la yuzhiruha. Kimse izhar edemez, kimse beyan edemez, bulamaz. Şu vakitti, şu zamandı diyemez. Efe min hadel hadisi tacebun. Onlar bu sözden, bu kitaptan, Allah'ın ayetlerinden mi taaccüp ediyorlar? Bunu mu inkar ediyorlar? Buna mı hayret ediyorlar? Kur'an-ı Hakim'in bu hakikatlerini mi inkar ediyorlar, hayret ediyorlar? Hem de ve tezhakûne, gülüyorlar, ve la tebkûn, ağlamıyorlar. Ağlayacakları yerde gülüyorlar. Ve entum, yani efe min hadel hadisi tacebun. Tabi biz onu gayb sigasıyla veriyoruz ama ayet-i kerimede muhatap tabi. Efe min hadel hadisi tacebun. Bu mu acayibinize gidiyor? Bu Kur'an'dan mı, bu Kur'an'ı mı anlayamıyorsunuz? Anlamakta zorlanıyorsunuz. Ve tezhakûne, bu Kur'an'ı mı inkar ediyorsunuz? Hem de gülüyorsunuz o Kur'an'a, onun hakikatlerine. Ağlamıyorsunuz. Ağlamanız gereken yerde gülüyorsunuz. Ne olduğunuz halde bunu yapıyorsunuz? Ve entum samidun, gafil olduğunuz halde. Çünkü siz sadece ya'lemune zahiren minel hayatid dünya. Dünyanın zahirine, evinize, makamınıza, hayatınıza bakıyorsunuz. Ey beşeriyet, ven necmi izâ hevâ, mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ. Nasıl yıldızlar kaybolur sabah olunca, gece yanlış gördüklerinizin hakikatiyle yüzleşirsiniz. Odun gördüğünüzün insan olduğunu gün doğunca, gün doğumunda anlarsınız. İşte Kur'an-ı Kerim, onu anlayacaksınız. Eğer nurunuz varsa, imanınız varsa anlayacaksınız. Eğer yoksa se'asrifu an ayati yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hak. Anladığını zannedenler ondan en uzak olacaklar. En yakın olduğunu düşünenler en mahrum kalacaklar. İşte hâzâ nezîrun minen nuzril ula. Uyarıcı peygamber, uyarıcı Kur'an-ı Kerim. İşte peygamber Kur'an-ı Kerim bütün bir beşeriyeti kulluğunun gereğini ifa etmeye davet ediyor. Fessudû lillâhi ve abudû. Allah'a onun için secde ediniz ve abudû, Allah'a kulluk ediniz. Bütün peygamberlerin muhataplarına ilk söylediği mentuk olarak ya da bizzat mefhum olarak söylemiş olduğu ve abudullah'tır. Allah'a ibadet edin. İşte sure bir anlamda Kur'an-ı Kerim'in gelişini, vahyin de geliş amacını anlatıyor. Onunla bitiriyor. Neden Kur'an-ı Kerim geldi? Neden Allah Teala vahyetti? vahiy bize kulluğu anlatacaktı. İbadeti anlatacak, onun esaslarını tayin edecekti. Fesudû lillâhi ve'abudû. Efendimiz bu sureyi okumuşlardı. İbn-i Mesud'un da rivayet ettiği gibi Kur'an-ı Kerim'de içinde secde olan ilk sure Necim suresiydi. Allah Resulü secdeye kapandı. Oradaki herkes de secdeye kapandılar. Fesudû lillâhi ve'abudû. Biz de bu ayet-i kerimeyi okuduğumuzdan dolayı dinleyen kardeşlerimiz de secde edecekler. Estağfurullah ve etûbü ileyh. Elhamdülillahi Rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
6: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştığı

Kırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası başlıyor.

0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve kefa. Vessalatu vesselamu alen nebiyyil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimize sonsuz hamd, Efendimiz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama da salat, selam olsun. Efendimizin aydınlık izinde bir hayat yürüyenlere, onu kendisine örnek ve önder kabul edenlere selam olsun diyor. Her birinizi canla başla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, Salihler Sofrası programımızda Efendimiz aleyhissalatü vesselamın edep ile alakalı hadislerinin yer aldığı İmam-ı Bukhari rahimahullah'ın Edebul Müfret eserinden hadisler arz ediyoruz. Tabi bütün programlarda olduğu gibi bugünkü programımızın da inşallah başlangıcında sözlerin en güzelini, yani Rabbimizin kelamını hep beraber dinliyoruz. Ondan sonra kaldığımız yerden Efendimizin baldan tatlı sözlerini sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Şimdi her şey sussun. Sadece ama sadece Kur'an konuşsun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ

لكم والله غفور رحيم.

10

واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.

Evet kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ımızı dinledik. Şimdi Edebul Mufret eserimizin 484 numaralı hadisini arz ediyorum. Peygamberimiz şöyle buyurur aleyhissalatü vesselam. Haddethenel Munkedir İbn Muhammed İbn El Munkedir an Ebi an Cabir'in. Bizi ilgilendiren noktası burası. Cabir radıyallahu anh Efendimiz'den, ashab-ı kiramdan. Kale, o şöyle anlattı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Peygamberimiz Efendimiz şöyle buyurdu, dedi. Efendimiz yekunu fi ahiri ümmeti, benim ümmetimin sonunda, yani ahirete yakın bir zamanda meshun, mesh olacak. Ne demek bu mesh? İnsanların yüzleri şekil değiştirecek. Yüzleri çirkinleşecek anlamında buna mana verilmiş. Yani ahir zamanda insanların yüz hatları değişecek. Belki görüntüde çok boyalı, cilalı, çok güzel gözükecek zahiren ama İç alemleri çok çirkin olacak. Bu kelime genelde surat değiştirecekler, yani insan görünümünden çıkacaklar anlamında kullanılır. Herhangi bir yaratığa mı benzeyecekler? Yani bu zahiren mi olacak? Yoksa görüntüleri insan gibi olsa da iç alemleri mi çok farklı olacak? Onu Allah biliyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yekunu fi ahiri ümmeti, benim ümmetimin sonunda, yani ahirete yakın bir zamanda meshun, meshun, affedersiniz hı ile meshun, insanların suretleri, suratları değişecek, başka yaratıklara dönecek. Ve gazfun, efendim, gazif, atma olacak. Fesubhanallah. Yani insanların şekilleri değişecek. Bir de gazifun, atma olacak. Ne demek bu acaba? Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Buna alimlerimiz demişler ki, atma ve atılmalar, çeşitli silahlarla vuku bulacak şeklinde bunu tercüme etmişler. Veya efendim her türlü atma, yani aklınıza ne geliyorsa atmalar çok olacak. Ümmetimin sonuna doğru, yani ahiretin sonuna doğru. Ve kazfun, bir de ve hasfun, yere batırılmalar olacak. Hasif. Malumunuz geçmiş toplumlarda bir azap çeşidi olarak insanlar yerin dibine batırılmışlar. Allahu Ekber. Pekala. Sebep ne? Niye böyle bir şey olacak? Peygamberi Zişan Efendimiz ve yubde'u bi ehlil mezalimi. Bu işe ise ilk önce zulüm edenlerle başlanacak. Yani kıyamete yakın bir zamanda haksızlık, sahtekarlık, yalancılık, dolancılık, insanları kandırma, insanlara haksızlık etme, zulmetme o kadar çoğalacak ki daha dünyadan gitmeden insanların yüzleri çirkinleşecek. İnsanlarda atmalar çoğalacak. Artık bunu nasıl yorumlarsanız. Ve bu çirkin hallerinden ötürü de benim ümmetim, yani Müslüman görünümlü olduğu halde yerin dibine geçirilecekler buyurdu. Bu hadisi şerif sizce niye buraya alınmış olabilir? İmam-ı Buhari Hazretleri bununla, yani ahlak o derece bozulacak ki, o derece tarumar olacak
ki geçmiş ümmetlere uygulanan bu cezalar dünyada benim ümmetimin de başına gelecek. Oysa ki Peygamberi Zişan Efendimiz geçmiş toplumlara verilen cezaların ümmeti Muhammed'e verilmemesi için duada dua buyurmuştu ve bu duası da kabul edilmişti. Ancak kıyamet alametlerinden olmak üzere böyle bir takım sıra dışı olaylar yaşanacak. Yani ahlak tamamen yok olacak anlamında efendim bu hadisimizi aktarıyoruz. Gelelim 584 numaralı hadisimiz. Kim rivayet ediyor? Ali bin Ömer, Hazreti Ömer Efendimizin oğlu. İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlundan. O da an-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimizden naklediyor. Kale, Efendimiz şöyle buyurdular. El-zulmu, haksızlık, zulümatun, karanlıktır. Ne zaman? Yevmel kıyame. Evet. Zulmetmek, haksızlık etmek, haksızlığa tevessül etmek, haksızlığı kabul etmek, kıyamet gününde karanlıklara sebep olacak. Zulümat, karanlıklar, karanlıkların sebebi olacak. Yani insan dünyadayken Allah'ın kullarına veya yaratıklara, mahlukata zulmetmesinden ötürü ne yapacak? Bu kıyamet gününe, yani ölümden sonraki hayatına yansıyacak. Burada yapmış olduğu bütün bu haksızlıkları, bu davranış şekilleri onun karşısına ahirette zifiri karanlık olarak çıkacak. Allah cümlemizi bu hallere düşmekten muhafaza eylesin. Evet kardeşlerim, bir hadisimizi daha naklediyorum ve arz ediyorum. Bu da an Ebi Sa'idin, Ebu Sa'id Efendimiz'den, ashab-ı kiramdan, an Resulillahi sallallahu teala aleyhi ve sellem. O da Peygamberimizden, Efendimiz'den aleyhissalatu vesselam'dan bize naklediyor. Diyor ki kale, Peygamberim şöyle demişti. İza halasal mu'minun minen nar, müminler cehennemden kurtuldukları zaman. Evet. Hubisu bi kantaratin beynel cenneti ve nar. Cehennemden kurtulacak Müslümanlar azaplarını, cezalarını çektikten sonra bitecek mi bununla? Hayır. Cennetle cehennem arasında bir köprüde tutuklanırlar. Cehennemden kurtulmuş, çıktıktan sonra tekrar bir daha bir yerde ne yapılıyorlar? Bir kantaratin beynel cenneti ve nar. Cennetle cehennem arasında bir köprüde tekrar hapsediliyorlar, tutuklanılıyorlar. Sebep? فَيَتَقَاسُونَ مَظَالِمَ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا. Onlar, sebebi neymiş? Evet, dünyada aralarında geçen haksızlıklardan dolayı birbirlerinden hak alırlar. Subhanallah. Subhanallah. Evet. Feyetekassune mezalime beynehum fid dunya. Hatta iza nukku ve huzzibu. Pekala. Ne zaman ki, evet, günahlarından ödeştiler. Çünkü onlar birbirleriyle ne yapacaklar? Kısaslaşacaklar. Yani yetekasun, kısas, değil mi? Yani herkes kime ne yapmışsa aynısı ona o şekilde bir şekilde ahirette karşılığını görecek.
Herkes birbirinden hakkını alacak. Ne zaman ki günahlarından ödeşerek, hatta اِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا, ne zaman ki günahlarından temizlenir ve paklaşırlarsa, اُذِّنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ, işte o zaman kendilerine cennete girmeye izin verilecek. Yani cehenneme bir anlamda kir, pas, günahkar, zalim, hak yiyen, buna dikkat etmeyen kimseler giremeyecekler. Onlar önce bunun ceremesini bugünkü tabirle çekecekler. Efendim, fevellezi, yani temizlendikten sonra günahlarından, birbirlerinin haklarını ödedikten sonra, uzine lehum biduhulil cenne, cennete girmelerine ancak o zaman izin verilecek.

Efendimiz fevellezi nefsu Muhammedun bi yedihi. Canı kudret elinde bulunan kimseye yemin ederim ki, yani Peygamberimiz Rabbimize yemin ediyor. Evet. Le ehaduhum bi menzilihi edellu. Evet. Onlardan her biri yemin ederim ki yerinde, yani girmiş olduğu cennette, evet, oradaki yerinde, dünyadaki yerinden daha selamettedir. Bi menzilihi edellu minhu fid dunya. Tekrar edelim. Le ahadun bi menzilihi edellu minhu fid dunya. Orada, yani günahlarından temizlendikten sonra kendilerine cennete girmeye izin verildikten sonra her bir kimse orada, yani cennetteki yerlerinde dünyadaki yerlerinden daha selamettedirler. Elhamdülillah. Evet kıymetli kardeşlerim, şimdi işin burasında size böyle güzel bir eser takdim edeyim inşallah. Eser dönüşümüzden sonra kaldığımız yerden devam edelim.

Kıymetli kardeşlerim, Salihler Sofrası programımızın ikinci bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Efendimiz, Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın baldan tatlı hadislerini arz etmeye devam ediyoruz. Bakın, 486 numaralı hadisimizde Efendimiz Peygamberimiz neler buyuruyor? An Ebi Sa'idin an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id'den o da Peygamberimizden şöyle bize aktardı. Kale. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. İza halasal mu'minune minen nar. Müminler ahirette cehennemden kurtulduklarında. Bu ne demek? Mümin olduğu halde yapmış olduğu bir takım günahlarından, haksızlıklarından dolayı müminler o günahlarının azabını çekmek üzere cehenneme girecekler. Gün gelecek ama oradan çıkacaklar. Evet. Hubisu bi kantaratin beynel cenneti ven nar. Cehennemden çıktıktan sonra bu sefer cennet ile cehennem arasında bir köprüde tutuklanacaklar, hapsedilecekler. Sebep? Feyetekassune zalime beynehum. Ya fid dünya, dünyadaki zulümlerinden, haksızlıklarından dolayı birbirleriyle kıyaslaşacaklar. İslam'da kıyas esastır. Kıyas diyorum, bağışlayın. Kısas esastır. Ne demek kısas? Yani kim kime ne yapmışsa dünyada, İslam'daki ceza hukuku öyle değil mi? Aynısı ona da yapılır. Ama ahirette de öyle bu. Yani burada diyelim ki kimisi hakkını alamamış. Ahirette müminler bütün insanlarla ne yapacaklar? Önce kısaslaşacaklar. Mezalime beynehum fid dünya. Dünyada birbirlerine yapmış oldukları zulümlerinden ötürü haklaşacaklar. Hatta şöyle denilir. Hayvanlar dahi insanlardan haklarını alacaklar. Rabbimizin adaleti gereği böyle olacak bu. Subhanallah. Onun için Müslümanlar, kardeşler, canlarım, Allah'ımız hiçbirimizin hakkını, hukukunu ahirete bırakmasın. Orası çok çetin. Hatta ta ki اِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا. Ne zaman ki müminler birbirleriyle haklaştıktan sonra, bu haksızlıklarından temizlendikten ve paklaştıktan sonra, evet, اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. İşte tertemiz olduktan, birbirleriyle haklaştıktan, kısaslaştıktan sonra cennete girmelerine müsaade edilecek, izin verilecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, فَوَلَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٌ بِيَد۪هِ Muhammed'in بِيَد۪هِ. Canı kudretinde, kudret elinde bulundurana yemin ederim ki, yani Allah'a yemin ediyor Efendimiz, لَاَحَدُهُمْ بِمَنْزِلِهِ. O gün içinizden herhangi birinizin yeri edellu minhu fid dunya. Yani o gün haklaştıktan sonra cennete girmiş olan kimselerin cennetteki yerleri, evet, dünyadaki yerlerinden daha selamettedir. Yani haklaştıktan sonra haksızlıklarını birbirlerine ödedikten sonra herkes
öyle mutlu olacak, memnun olacak ki efendim o kimsenin yeri dünyadaki en mutlu insandan daha mutlu olacak. Allah'ımız cümlemize bu güzellikleri nasip ve mukadder eylesin. Amin. Canlarım, kıymetli kardeşlerim, gelelim 487 numaralı hadisimize, değil mi? Evet, bu hadisimizde bize en Ebi Hureyre radıyallahu anh, Ebu Hureyre Efendimiz aktarıyorlar. Kale, Ebu Hureyre Efendimiz anlat dedi ki, Peygamberimizin şöyle dediğini dedi. İyyâkum ve zulme. Efendimiz, ey ümmetim ifadesini ben ilave ediyorum. Aman ha aman, zulümden sakının, uzak durun, haksızlık etmeyin. Pekala kardeşlerim, haksızlık dediğimiz şey nedir? Hakkın ölçüsü nedir? Şüphesiz hakkın ölçüsü Allah'ın koyduğu ölçülerdir. Yani Allah'ın Kur'an ve sünnet yoluyla insanlığa deklare ettiği ölçülerin dışına çıkmak haksızlıktır. O ölçüler içerisinde bize sunulan şeyler hakkımızdır. Bu şu demek aynı zamanda. Ey ümmeti Muhammed, Kur'an'a gönül verenler, Hazreti Muhammed Mustafa'yı önder ve örnek bilenler, Allah'ın koyduğu kuralların dışına çıkarak kimseye haksızlık etmeyiniz. Sebep? فَاِنَّ الظُّلْمَ Çünkü haksızlık, ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününde kişinin karşısına karanlıklar olarak çıkacak. Yani o insan orada bir çıkmaza sokacak. Ya buradaki bütün haksızlıklar, Arapça haksızlık kelimesi zulüm demek, zulüm karanlık demek. Yani bir anlamda buradaki yaptıklarıyla, yanlış yaptıklarıyla ahirette kendisini karanlıklar içerisine atacak. Kendisini bir çıkmaza sokmuş olacak kardeşlerim. Allah muhafaza. Evet. Devam ediyoruz. Ve iyyakum vel fuhşe. Ey ümmetim, aman ha aman kötülükten, kötü davranışlardan, yani insanın yüzünü kızartacak bir takım konuşmalardan, tutumlardan, davranışlardan da uzak durunuz. Sebep? فَاِنَّ اللّٰهَ Çünkü Allah Celle Celaluhu لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِشَ Çünkü Allah kötü söyleyeni. Ne demek kötü söyleyen? Ben öyle insanlar tanıyorum ki her fırsatta küfrediyor. Ağzını alıştırmış, artık onun için o doğallaşmış, onun farkında bile değil. Mümin adam asla ve kat'a küfür sözünü ağzına almamalı. Yani yüzümüzü kızartacak bir takım hallerden, sözlerden, eylemlerden uzak durmalı. Allah-u Teala kötü söz söyleyeni el-mutefahhişe de kötülüğe sebep olanı, teşvik edeni sevmez buyurdu Peygamberimiz. İlginçtir. Tekrar ediyorum. Allah-u Teala kötülüğe, yani Rabbimizin yasakladığı şeylere teşvik eden kimseyi sevmez. Mümin adam şerrin, günahın, kötülüğün öncüsü, önderi olamaz ki. Destekçisi, seveni olamaz ki. Bu müminin

olması gereken güzel ahlakıyla zıt şeyler. Bir örnek vereyim kardeşlerim. Malumunuz bir zamanlar Türkiye'de bir dövme furyası vardı. Evet, yanlış duymadınız, dövme furyası. Oysa ki dövmeyi yapana ve yaptırana Peygamberimiz lanet etmiştir. Zaman zaman bunu dile getiriyorum da, hocam Kur'an'da var mı? Ya Kur'an'da yazması gerekmiyor ki. Sadece Kur'an'da yazan şeyler helal veya haram değil ki. Peygamberimizin de bu konuda biz buna teşri diyoruz. Kural koyma, kanun koyma yetkisi vardır kardeşlerim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu yasaklamış. Meselenin iyi anlaşılması için iki tane örnek vermek istiyorum. Bugün Peygamberimiz çıksa gelse, sizce Peygamberimiz dövme yapar mı? Dövme yaptırır mı? Ne dersiniz? Hani doğruluğunu, yanlışlığını buyurun buradan siz kendiniz ortaya çıkartın. Pekala, ikinci örneğimiz, Picasso'yu tanımayan yoktur, meşhur bir ressam, İtalyan ressam. Bu adamın resimleri milyon dolarlara alıcı buluyor değil mi? Çok kıymetli. Ne varsa bunda. Bu adamın bu orijinal tabloların üzerine çocuğun birisi, aklı evvelin birisi gelse şöyle güzelce bir resim boyasa bir köşesine. Hala Picasso'nun resimleri o fiyatı eder mi? Kime sorduysam etmez diyorlar. Niye dedim? Hocam diyor orijinali bozulmuş olur. Ya kardeşler, Allah'ımızın yarattığı insandan daha güzel bir varlık olabilir mi? Siz hangi hakla, hangi yetkiyle, yani güzel gözüküyor mantığıyla Allah'ın bu sanatın üzerine çizik atarsınız. Dövme yaptırabilirsiniz. Neyse, dövmeyi geçtik artık. Son zamanlar gençler üzerinde, erkekler üzerinde o kadar çok küpe takan erkek görmeye başladım ki. Hocam bu haram mı? Vallahi haram kardeşim. Billahi haram. Niye? Yine Peygamberimiz. Kadınların erkeği, erkeklerin de kadınların alameti olan bir şeyi yapmalarını yasaklamıştır. Ya biz küpe deyince aklımıza yani erkekler gelmez. Kimse kimseye de bir şey diyemiyor bugün. Yani bir şey diyemiyor olması bunun doğru olduğunu göstermez ki. Bak bu kötülüktür. Peygamberin yasak ettiği bir şey yapmak ve siz belki sözlü olarak insana gelin siz de bunu yapın demiyorsunuz gençlere ama sizin kulağınızda küpeyi gören, kolunuzda bilmem nerenizde dövmeyi gören çocuklarımız, yavrularımız, gençlerimiz de ilk fırsatta ben de biraz diyor kendime geleyim, ben de diyor bunları yaptıracağım. Bir şey zannediyor onu. İnanın bu halimizle, yanlış olan bu şeyleri sergilemekle biz başka insanları da yanlışa teşvik etmiş oluyoruz. Kardeşlerim, canlarım, bunları söylerken hiçbir gencimizi, hiçbir kardeşimizi amacım kırmak, onları aşağılamak, onlara kötü bir söz söylemek amacım olamaz ki. Öyle bir şey değil. Ama bunun ne kadar yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Canlarım benim. Efendimiz devam ediyor. وَاِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ Aman ha aman ümmetim, cimrilikten uzak durunuz. Sebep? فَاِنَّهُ Çünkü cimrilik دَعَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ Sizden öncekileri sürükledi. Nereye sürükledi? فَقَطَّعُوا اَرْحَامَهُمْ Onlar cimriliklerinden dolayı akrabalık bağlarını kestiler. Aman vermeyelim, yedirmeyelim, gelmesin, masraf olmasın. Ne kadar imkanlarımız az dahi olsa mümin adam cömert olmalı. Hele hele ala kaderil imkan yakınlarına, akrabalarına, arkadaşlarına imkanlar dahilinde ikramda bulunmalı. Gözetmeli birbirini. Mümin ahlakıdır bu. Ya yani cimrilik ne yaptı? İnsanların akrabalık bağlarını diyor kesip attı, kopardı. وَدَعَهُمْ Yine onları sevk etti. Neye sevk etti? Cimri olmak. فَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ Onlar cimriler yüzünden Allah'ın yasak etmiş olduğu bir takım şeyleri helal gördü.

görmeye başladı. Allah'ım mahfazna. Evet kıymetli kardeşlerim, bugün de bugünkü dersimizi bu kadarla iktifa edelim. Size son güzel bir eserle veda ediyorum inşallah. Allah'a emanet olunuz. Her birinizi sözlerin en güzeliyle, selamların en güzeliyle selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası sona erdi. Oh.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jamoli.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.com

0: birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar.
0: Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdarhan Duru. Program Yönetmeni Halil Bekki.
3: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir evin yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. Bugün insanlık tarihi açısından önemli sınavlardan birini konuşacağız. Savaşları ve çatışmaları ve bunun doğrultusunda savaşlar ve çatışmalar toplum ruh sağlığını nasıl etkiliyor? Bizler bu durumla nasıl etkileniyoruz? Bu meseleyi ele alacağız. Tabii savaşları biz çoğu zaman ekran başında ya da böyle cephede yaşanan bir çatışma gibi düşünüyoruz. Fakat şehirleri yıkan, insanları evsiz bırakan, evleri boşaltan ve insanları yerinden eden bir olgu savaş. Bununla birlikte sadece savaşı yaşayanlar değil, savaşla birlikte savaşa şahitlik edenleri de etkiliyor. İnsanların güven duygusunu, geleceğe ilişkin inancını, insanların birbiriyle olan bağını ve en önemlisi belki de hayatı anlamlandırma biçimimizi etkilemeye başlıyor. Tabii şahitlik ettiğimiz olaylar, işte yaralanmalar, ölümler ve sürekli toplumun bir korkuya, kayıba, belirsizliğe hem sosyal anlamda hem duygusal anlamda hem de ekonomik anlamda bunlara maruz kalması ve sürekli bir yasla karşı karşıya kalması hem bireyleri hem aileleri hem yaşlıları, çocukları, gençleri dolayısıyla bütün toplumu etkiliyor ve birçok açıdan etkiliyor. Yani çocuklar güvenli bir alanda hissetmiyorlar kendilerini. Gençler geleceğe ilişkin bir hedef belirleme konusunda zorluk yaşıyorlar. Göç artıyor. Hem dış göç hem iç göç, yerden yerinden edilme. Ve dolayısıyla insanlar daha kırılgan bir hale geliyorlar. Bu durum fiziksel ve ekonomik zorluklar taşıyor gibi gözükse de esasında ruhsal açıdan, zihinsel açıdan bizleri çok fazla etkiliyor uzun sürede. İşte biz de bugün bu bağlamda bu savaş ve çatışma ortamı toplumların ruhsal dünyasını nasıl etkiliyor, nasıl bir yara açıyor, bunu ve yaz sürecini konuşmaya çalışacağız. Dinleyicilerimizin değerli katkılarına ve sorularına her zamanki gibi kapımız açık. Siz de bu konuda sorularınızı bize iletebilirsiniz ya da kendi deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 05

0531 843 56 33 0531 843 56 33 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de konuyla ilgili sorularınızı, deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Evet, savaş bizleri birçok açıdan etkiliyor dedik. Esasında biz savaşı böyle ekranlardan izlerken, cephede var olan işte bombaların patladığı, işte yıkılmış binaların olduğu ya da bir toprak parçasının kazanılmak ya da kaybedilmek üzerine vurgu yapıldığı bir tanımla karşılaşıyoruz. Ama bu çoğu zaman şehirleri yıktığı kadar insanların iç dünyasını da etkiliyor. Olağanüstü durumlarla karşılaşan insanlar, yani bir afet durumuyla, bir trafik kazasıyla, bir terör saldırısıyla, bir çatışmayla karşılaşan insanlar en temelde güven duygusunu yitirmeye başlıyorlar. Bu insanın kendini güvende hissetmemesi beraberinde kaygıyı, korkuyu getiriyor ve maalesef zamanımızda en yoğun yaşanan duygulardan birisi korku ve kaygı ve bu hem bireylerin hem de toplumun ruh sağlığını etkileyen önemli bir nokta. Yani şu an toplumda her 6 kişiden birisi yaklaşık olarak bir kaygı bozukluğu yaşıyor. Yani bu psikiyatrik olarak tanımlanmış bir kaygı bozukluğundan bahsediyoruz. Bu durumun esasında arka planında elbette ki savaşlar, çatışmalar, sürtüşmeler yer alıyor. Yani güvenin yerine aslında biz güven duygusundan boşalan yere maalesef bu kaygının geldiğini görüyoruz. Ve bu esasında insanların geleceğe dair beklentisini de etkiliyor. İnsanlar bir iş kurmak istediklerinde, bir aile kurmak istediklerinde, geleceğe ilişkin bir yatırım yapmak istediklerinde savaş ortamında güven duygusu sarsıldığı için bir girişimde bulunamıyorlar ve dolayısıyla birbirlerine olan, toplum içerisinde birbirimize olan inanç ve gündelik hayatın akışı da etkilenmiş oluyor. İşte tam da bu olay, yani bu akışın etkilenmiş olması bir psikososyal krize işaret ediyor. Bireyin ruhsal dengesiyle toplumsal yapı aynı anda sarsılıyor. Şöyle düşünün, mesela sabah kalktık, işe gidiyoruz, çocuğumuzu okula gönderiyoruz, komşumuzla selamlaşıyoruz, gece huzurla uyuyabiliyoruz. Bunlar sadece bizim günlük hayatımızda yaptığımız rutinler değil. Bunlar insanların dünyayı güvenli hissetmesini sağlayan, öngörülebilir, tahmin edilebilir hissetmesini sağlayan temel rutinler. Dolayısıyla savaş ve olağanüstü durumlar en temelde bu rutinleri ve yapıları ortadan kaldırıyor. Ve bireyler bu savaşlara tanıklık ettikçe kendini tabiri caizse bir tasarruf moduna alıyor. Hayatta kalma moduna alıyor. Ve bu durumda hem insanlar hem de toplum olağan düzenini kaybetmeye başlıyor. Yani hayatta kalma moduna geçmek bizi birçok şeyden geri durmaya itiyor. Ve burada işte bu yaşanan savaşın ve çatışmaların psikososyal açıdan, hem psikolojik hem sosyal ve psikososyal açıdan bu krize dönüşmesi sadece bireylerin travmalarından ibaret olmuyor. Toplumsal bağlar zayıflıyor, kurumlara olan güvenler sarsılıyor. Çocuklar daha erken olgunlaşmak, hayata katılmak durumunda kalıyorlar. Ve işte yaşlılar, engelliler, daha fazla kadınlar daha fazla etkileniyor. Ve dolayısıyla burada savaşı sadece askeri ya da siyasi bir mesele olarak değil, bir ruh sağlığı, bir halk sağlığı ve temelde sosyal refah sistemini etkileyen bir mesele olarak görmek gerekiyor. Şimdi bu toplum ruh sağlığını etkiliyor dedik.
Esasında burada toplum ruh sağlığından neyi anlamalıyız? Bireylerin psikolojik iyi oluşlarının toplumundan daha fazla bir şeyden bahsediyoruz. Yani tek tek her bir insanın psikolojik iyilik halinden daha fazlası toplum ruh sağlığı. Yani toplumun genel duygusal iklimi bize ne söylüyor? Sokağa çıkıyoruz, selamlaşmak istiyoruz. Yolda gittiğimizde şöyle insanların yüzlerine bakıyoruz. Dolmuşa bindiğimizde, bir metroya bindiğimizde, bir alışveriş merkezine, bir bakkala girdiğimizde kolektif bir stresle karşılaşıyoruz. Ve toplumsal güven hissinden ve insanlar arasındaki o dayanışmadan ve ortak bir gelecek kurmakla ilgili algımızdan bahsediyoruz. Yani burada toplumun ruh sağlığıyla ilgili kasıt şu: insanlar bu toplumda ne kadar güvende, ne kadar umutlu, ne kadar birbirlerine karşı bir bağ ve güven hissediyorlar. Bu soruya cevap arıyoruz aslında. Ve bugün ele aldığımız mesele savaşın buna nasıl etki ettiği ile ilgili. Ve bireylerin, yani her bir bireyin tek tek ruh sağlığı insanların kendi iç dünyasına ve karşılaştıkları olaylara ilişkin duygularını düzenleme becerisine, depresyona, kaygıya odaklanıyor. Ama işte ruh, toplum ruh sağlığı biraz daha olayı büyütüyor. Yani bugün yanı başımızda Filistin'de, İran'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, Çeçenistan'da, yani sayabileceğimiz onlarca gönül coğrafyamızda insanlara baktığımızda ve biz de onlarla birlikte milyonlarca insan aynı anda bir korku hissediyor. Aynı anda bir yas yaşıyor. Aynı anda bir öfke ve belirsizlikle karşılaşıyor. İşte bu artık teker teker her bir bireyin sorunu olmaktan çıkıyor. Bir ruhsal iklim karşımıza çıkıyor. Ve bu ikisini birbirinden ayırmak çok da kolay değil. Çünkü bireyin ruh sağlığı da bulunduğu toplumdan ve coğrafyadan bağımsız düşünülmüyor. Yani biz sosyal bir varlığız ve bulunduğumuz coğrafyada ve toplumda sürekli bir korku, düşmanlık, güvensizlik ve şiddet varsa bu bireylerin psikolojik dayanıklılığını ve psikolojik sağlamlılığını zora sokuyor. Dolayısıyla toplum ruh sağlığı bu bireysel ruh sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Birbirleriyle etkileşime giriyor diyebiliriz. Tabii burada en temel düzeyde savaş toplumdaki bu toplumun bütünsel o psikolojisi üzerinde sürekli bir tehdit algısına yol açıyor. İnsanlar uzun süre savaş koşullarında yaşadığında zihinleri bir şeyi unutuyor. Yani biz bir tehlikeyle karşılaştığımızda, bir trafik kazası atlattık. Zihnimiz diyor ki tamam, tehlike geçti artık, unutabiliriz. Ya da olağanüstü bir durumla karşılaştık. Tehlikenin geçtiğini kendimize telkin edebiliyoruz. Ama uzun süre savaş koşullarıyla yaşadığımız zaman bu tehlike geçti demeyi unutmaya başlıyoruz. Ve bu da toplumda kronik bir kaygıya, yani sürekli insanlar tetikte ve güvensizlik üretmeye başlıyor. Aslında terör saldırılarının da bir amacı bu. Yani sürekli işte bir çatışma, bir terör saldırısı insanları sürekli tetikte tuttuğu için bir güvensizlik üretmeye başlıyor. Ve buradaki temel meselelerden bir diğeri de yaşanan yasın artık kitlesel bir hale dönüşmesiyle ilgili. Yani çok fazla sayıda ölüm, çok fazla sayıda kayıp,

göç, insanların evlerini, yurtlarını terk etmesi ve sürekli yıkım yaşamak, bu yıkımla ilgili görüntülere maruz kalmak toplumda adeta uzun süreli bir yas atmosferini oluşturuyor. Ve bu yas atmosferiyle birlikte insan ilişkilerinde önemli dönüşümler görüyoruz biz. Bunlardan en önemlisi belki de insan ilişkilerinde bir çözülme başlıyor. Tabii savaş bizi birbirimize yakınlaştıran bir durum olabilir. Ama bununla birlikte bizi ötekileştiren, düşmanlaştıran, kutuplaştıran, bizi birbirimizden ayıran, nasıl farklı olduğumuz ya da nasıl benzer olduğumuzu sürekli gündemde tutan bir mesele. Dolayısıyla insanlar kimden yana olduğunu, kime güveneceğini, kimin bir tehdit olduğunu düşünmeye başlıyor, sorgulamaya başlıyor ve bu da toplumsal yapıda ciddi ayrışmalara, farklılaşmalara yol açabiliyor. Bununla birlikte belki de bizim umutsuzluğa düşmemiz, geleceğe ilişkin belirsizliğin kitlesel bir umutsuzluğa dönüşmesi sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de olumsuz etkiliyor. Yani çocuklarınız için bir plan yapamaz duruma geliyorsunuz. İşte eğitimle ilgili, çalışmayla ilgili, üretmeyle ilgili, hayal kurmayla ilgili birçok yön zayıflıyor. Yani ne işe yarayacak ki? Yani eğitim alacağım ama ne işe yarayacak? Çalışacağım, ne işe yarayacak? Bir şey üreteceğim, ne işe yarayacak? Hayal kuracağım, ne işe yarayacak? Bu durum yani bir meselenin bir işe yaramayacağına ilişkin inanç toplumun psikolojisini travmatize eder ama bir taraftan da donuklaştırmaya başlar. Yani insanlar hayatta kalırlar, yaşıyor gözükürler ama yaşamaya ilişkin coşkuyu, sevinci yitirmeye başlarlar. Dolayısıyla insanın hayatın anlamına ilişkin kurduğu yapı da bozulmaya başlıyor. Ve bunu biz birçok farklı şekilde algılayabiliriz, görebiliriz. Yani toplumun o meseleden, savaştan travmatize olduğunu, yaralandığını görebiliriz. Tabii bunun için az önce klinik verilerden bahsettim. Hani her 6 kişiden birisinde kaygıyla ilgili bozukluk var. Ama gündelik hayat da değişmeye başlıyor. Toplumda bir korku, bir güvensizlik dikkat çekmeye başlıyor. Ve insanlar sürekli kötü bir şey olacakmış gibi yaşamaya başlıyorlar. Ve bu insani ilişkilerde hoşgörünün azalmasına ve tahammül eşiğinin düşmesine neden oluyor. İnsanlar birbirlerine daha az tahammül etmeye başlıyorlar. Evet sevgili dinleyenler, şimdi kısa bir aramız olacak. Aramızın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

أشهد أن لا

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
2: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı devam ediyor.

Evet sevgili dinleyiciler, 91.8 Hedef Radyo'da programımız Evin Yankısı programı kaldığı yerden devam ediyor. Evet bugün savaş ve çatışma durumunda toplum ruh sağlığı nasıl etkileniyor? Bunu konuşuyoruz. Evet bir toplumu travmatize eden durumdan bahsediyorduk. Yani savaş nasıl etkiliyor? En temelde

kaygı bozukluğu artıyor ve şu an toplumda her 6 kişiden birinin kaygı ile ilgili bir sorun yaşadığını ifade etmiştik. Tabii burada yaralanmış bir toplumu anlamak için gündelik hayatın değişimini de dikkate almak gerekiyor. Burada öncelikle toplumda bir yaygın korku ve güvensizlik görülmeye başlıyor. İnsanlar kötü bir şeyler olacakmış hissiyle yaşıyorlar sürekli ve bu toplumsal ilişkilere de yansıyor. Tabii çevremizde görüyoruz, insanlar birbirine tahammül etmekte oldukça zorluk yaşıyorlar. Yani bir markete girdiğinizde kasa sırasında bir kavgaya şahit oluyoruz. Bir dolmuş da aynı şekilde, trafik de aynı şekilde insanların birbirine tahammül eşiği düşüyor ve öfke daha kolay bir şekilde ortaya çıkıyor. İnsanların birbirine hoşgörüsü azalıyor. Ve bu sadece yakın zamanda yakın coğrafyamızda şahitlik ettiğimiz savaşlarla, işte pandemiyle açıklamak mümkün değil elbette, ama bu etkilerini artıran bir gösterge diyebiliriz. Bununla birlikte artık yas ve kayıp bizim gündelik yaşamımızı kuşatmaya başladı. Sürekli haberlerde olumsuz şeylere maruz kalıyoruz ve toplumda ölüm çok sıradanlaşmaya başlıyor. Çocuklar bile kayıpla çok erken yaşta tanışmaya başlıyorlar. Aslında bu durum travmanın derinliğini gösteriyor, ona işaret ediyor. Okul başarısında düşüşle karşılaşıyoruz, şiddet olaylarında artış, madde kullanımında artış, gençlerde umutsuzluk ve bütün bunlar aslında, bu göstergeler bir kitlesel travmanın yansıması, işareti diyebiliriz. Bunların her biri aslında bir, işte o boşluk hissini karşılamaya çalışmak ya da bunu bir öfkeyle dışa vurmaya çalışmak toplumsal travmalara işaret eden bir durum olabilir. Bununla birlikte insanlar savaş sonrası toplumlarda bir normalleşme ile ilgili ya da yeni bir norm oluşturma ile ilgili bir arayışa giriyorlar. Şunu bilmek gerekiyor, gerçekçi olmak ve dürüst olmak gerekirse, bir savaş yaşandıktan sonra çoğu zaman eski normale dönmek tam anlamıyla bir dönüş sayılmıyor. Pandemi ile birlikte hayatımıza giren bir kavram vardı, yeni normal kavramı. Dolayısıyla hayatın süreyenliğinde, akışında artık yeni normallerle yaşamaya başlıyoruz. Çünkü yaşanan bu çatışmalar ve savaş hem bireylerin hem de toplumların hafızasını değiştiriyor. Kaybedilen insanlar geri gelmiyor, yıkılan evler yeniden yapılmaya çalışılıyor ama aynı duygusal anlamı geri kazanmıyor. Yani insanlar bir gün önce farklı bir komşuyla, farklı bir arkadaşla bir arada bir aynı binada yaşarken, evleri yıkıldıktan sonra, bunu özellikle afet durumunda da görüyoruz, depremden sonra görüyoruz, ne yapıyor? Bir gün sonra çadır kentte yepyeni bir sosyal ortamda buluyor. Hiç tanımadığı birisiyle çadır kentte çadır komşusu oluyor. Tabii ki yapılan evleri yeniden fiziksel olarak yapmak mümkün ama aynı sosyal bağlamı, aynı duygusal anlamı geri kazanmak vakit alacak bir şeydir. Bu nedenle yaşanan bu tür toplumsal olağanüstü durumlar, büyük afetler, depremler, seller ve savaşlar, çatışmalar çoğu zaman bir eskiye dönüş değil, aslında yeniden yapılanma sürecini beraberinde getiriyor. Aslında bu bize yeni bir normun oluştuğunu gösteriyor. Ve biz yaşadığımız acılarla birlikte yaşamayı öğrenmeye başlıyoruz. Yeni güvenlik algıları geliştirmeye başlıyoruz. Burada toplumlar sürekli yeni ilişkiler inşa etme arayışında oluyor. Bu kötü bir şey olmak zorunda değil ama şunu bilmemiz gerekiyor. Mesele eskiye dönmek ya da o duyguyu aramak değil. Yaşadığımız kayıplarla, acılarla, savaşlarla birlikte daha sağlıklı bir geleceği nasıl kurabiliriz? Belki buna toplum olarak kafa

0: yormak, duygu yormak gerekiyor. Ve buradaki mesele de yine yaşanan olayların ve bu yaraların yok sayılması değil. Bunu tanımak, bunu konuşmak, bunu işlemekle mümkün. Sessizlik üzerine kurduğumuz bu normalleşme çok kırılgan olacaktır. Yani yasımızı, öfkemizi, kaybımızı konuşmamız, aktarmamız, paylaşmamız gerekiyor. Bu da aslında iyileşme sürecinin bir parçası diyebiliriz. İnsanlar tabii savaş deneyimi yaşamak, bu çatışmalara şahitlik etmek oldukça güç. Tabii bunun için dediğim gibi sadece cepheye gitmek gerekmiyor. Maalesef artık ekranlarda küçük çocuklardan tutun da yaşlı insanlara kadar herkes savaş deneyimini birebir canlı olmasa da ekranlar üzerinden yaşıyor. Ve bu durum maalesef bir travma sonrası stres bozukluğuna yol açabiliyor. Bunu biraz daha açmak gerekir belki. İnsanlar daha çok kabus görmeye başlıyorlar. Olayları tekrar tekrar yaşama hissi oluyor. Ani bir ses duyduklarında irkiliyorlar. Sürekli tetikte olma, kaçma davranışları gösteriyorlar ve artık daha yoğun korkular yaşamaya başlıyorlar. Bu beraberinde depresyonu getirebiliyor. Programın ilk kısmında şundan bahsettik. Yani insanlar eğitim alıyor. Ya bu aldığım eğitim ne işe yarayacak? Veya bir şey üretiyor. Ya bunu üretiyorum ama neye yarayacak? Bir iş yapıyor, bunu yapıyorum ama neye yarayacak? İşte bu neye yarar sorusu tehlikeli bir hale dönüşüyor ve depresyona yol açabiliyor. İnsanlar nihayetinde ya işte evden çıkıyorum ama neye yarayacak? Yataktan çıkıyorum, neye yarayacak? Uyanıyorum ama daha neye yarayacak? Hani insanlarda bir çökkünlük, bir isteksizlik, hayattan bir zevk alamama, bir umutsuzluk görülebiliyor. Peki burada bütün bunlar, yani özellikle bir savaş durumunda yakınını kaybetmiş ya da göçe zorlanmış, işkence görmüş bireyler tabii ki bunu daha ağır yaşıyorlar. Fakat her kişinin bu yaşanan olaylara tepkisi aynı düzeyde değil. Kimi daha görünür belirtiler veriyor, kimisi hayatına devam ediyor gibi görünse de aslında içten bu çöküşü yaşamaya başlıyor. Burada belki hem evin yankısı bağlamında üzerinde durmamız gereken bu yaşanan travmalar çocuklara nasıl yansıyor? Belki bunu düşünmek, buna kafa yormak lazım. Burada ebeveynlerin yaşadığı travmalar da çocuklara doğrudan ya da dolaylı biçimde yansıyor. En temelde savaşla ilgili görüntülerden etkilenmek bizim davranışlarımızı etkiliyor. Yani bir evde ebeveynler sürekli kaygılıysa, sürekli sinirliyse, çökkünse bu duygusal olarak çocuk bu durumu hissediyor ve kendisini güvende hissetmek için önce ebeveyninin duygusal düzenine bakıyor. Ve dolaylı olarak düşündüğümüzde aile ortamındaki o genel iklim, işte evde bir korku, ani öfke patlamaları, sessizlik, gerginlik, yas havası, çocuk bunu çok çabuk içselleştiriyor ve ne olduğunu anlamlandıramıyor. Yani yolunda gitmeyen bir şeyler var. Bunu fark ediyor. Bu da bir güvensizliğe, bir öfkeye, ayrılık kaygısına ya da içe kapanmaya yol açabiliyor. Peki burada çocuklar savaşı nasıl anlamlandırıyorlar? En temelde şunu bilmek lazım. Biz yetişkinler olarak olayın tarihsel bağlamını, siyasi bağlamını, kimin ne yaptığını çok sorguluyor ve tartışıyoruz. Ama çocuklar bu meselenin tarihsel ve siyasi bağlamıyla ilgilenmiyorlar. Çoğu zaman bir korku, bir ayrılık, ani bir patlama, gürültü, bir güvensizlik olarak algılıyorlar ve küçük yaştaki çocuklar bu yaşananları kendileriyle ilişki sanabiliyorlar. Yani ben kötü bir şey yaptım da mı bu oldu diye düşünebilirler. Ya daha büyük yaştaki çocuklar bir öfke, intikam gibi duygular geliştirebilirler. Buradaki şey çocukların meseleyi daha duygusal bir bağlamda, zeminde düşündükleri. Yani oyunlarında işte savaş sahneleri görürüz, resimlerinde karanlık imgeler resmederler ve bu korku tepkilerini yansıtırlar. Buradaki durum, yani çocuklarla iletişim kurarken anne babalar olarak çocuklarla bir savaş hakkında konuşurken onun yaşına uygun, açık ama güven veren bir dil kullanmak gerekiyor. Evet, böyle bir çatışma yaşandı, böyle bir durum yaşandı, biz senin yanındayız ve bir aradayız. Burada sessiz kalmak her zaman bir çözüm olmuyor, koruyucu olmuyor. Yani çocuğun o olan biteni bilmesi gerekiyor. Zaten hissediyor, hani ondaki olumsuz kötü duygular uyandırıyor. Mesele burada bunun onu anlayabileceği bir şekilde ifade etmek, yaşına uygun bir şekilde doğru ve güven veren bir dille aktarmak. Tabii ki burada şunu da göz ardı etmemek lazım. Yani sürekli tehdit altında yaşamak bizim güven duygumuzu aşındırıyor. Yani şu an insanlar artık dünyayı güvenli bir yer olarak görmüyorlar. Yani potansiyel olarak tehlikelerle dolu bir alan olarak algılamaya başlıyorlar. Ve burada biyolojik olarak da bizde bir iz bırakıyor. Bedenimiz sürekli bir savunma modunda, sürekli savaş kaç modunda kalıyor. Ve bu durum bizim sürekli kuşkucu olmamızı, yorgun ve tetikte olmamıza yol açıyor. Dolayısıyla gevşeyemiyoruz, bir dinlenemiyoruz, plan yapamıyoruz. Yani zihnimizin bir kısmı sürekli bir tehlike arıyor. Dolayısıyla bu sadece dış dünyadaki güvenle ilgili değil, bizim ilişkilerimize de yansıyan, yani bireylerin kurumlara ve geleceğe güvenmesini de zorlaştıran bir psikososyal sonuç getiriyor beraberinde. Tabii burada insanlar özellikle yas ve kayıp süreçlerinde çoğu zaman bu savaş ortamında yasını çok iyi yaşayamıyor. Yani kayıplar çok ani oluyor, çok sayıda kayıp var ve çok travmatik biçimde yaşanıyor. Yani bunu toplumsal olarak özel bir bağlamda düşünecek olursak, işte deprem son işte 2023 yılında yaşadığımız Elbistan depremi üzerinden belki örneklendirebiliriz. Çok ani ve çok sayıda çok travmatik bir biçimde kayıp yaşadık ve çoğu insan bazen yakınını vefat ettikten sonra göremiyor, gömemiyor, vedalaşamıyor. Cenazeye ilişkin ritüelleri, işte definle ilgili, yıkamayla ilgili birçok şeyi yerine getiremiyor ve bu durum aslında yasın yaşanmasını zorlaştırıyor. Ve böyle olağanüstü durumlarda ve savaşlarda sadece insan bir yakınını kaybetmiyor. Yani evet, can çok önemli bir kayıp ama bununla birlikte insanlar yurtlarını, yuvalarını, evlerini, güvenlerini ve birçoğu kimliklerini kaybediyorlar. Bu kimlik kaybı da aslında yası çok katmanlı bir hale getiriyor. Depremden sonra yaşadığım bir anı geldi aklıma. Bir grup çalışması yapıyordum ve depremzedelerden birisi şöyle bir olay anlatmıştı. Depremden sonra bir süre kalacak yer olmadığı için bir otelde konaklamışlar ve onlara bir bileklik verilmiş, hani orada kaldıklarına ilişkin. Ve o an şey düşündüm, yani benim şu an üzerimde beni tanımlayacak kimliğim, param, cüzdanım, hiçbir şeyim yok. Sadece kolumda bir bilekliğim var ve işte bu benim kimliğimdi. Böyle bir ifade kullanmıştı. Yani insanların bu olağanüstü durum sonrasında kimliklerini kaybetmesi, yani bunu gerçek manada bir nüfus cüzdanı kimliğini kaybetmek gibi algılayabilirsiniz, ama bu insanın hani ben neyim, niçin böyle oldu, gelecekte ne olacak, buna ilişkin hayatı anlamlandırması yası çok katmanlı bir hale getiriyor. Yani kişi aynı anda birçok şeye yas tutuyor. Fakat işte böyle büyük bir afet durumunda ya da bir savaş devam ederken sizin yas tutmaya çok da bir alanınız kalmıyor ve insan hayatta kalmak zorunda olduğu için bu yasla ilgili duyguları ertelemeye başlıyor. Dolayısıyla özellikle olağanüstü durumlar, büyük depremler ve savaş sonrasında toplumlarda gecikmiş bir yasla karşılaşıyoruz. Ya da donmuş bir yas ya da karma karışık bir yas görüyoruz. İnsanlar ağlayamıyorlar, konuşamıyorlar, hissedemez hale gelebiliyorlar. Ve yasın toplumsal olarak tanınması ve işte cenazeye ilişkin yapılması gereken işlemler, ritüellerle desteklenmesi bu bağlamda oldukça önem arz ediyor diyebiliriz. Tabii çocuklar daha fazla etkileniyor dedik. Uzun vadede düşündüğümüzde çocukları hem duygusal anlamda hem sosyal anlamda ve fiziksel gelişimlerini önemli düzeyde etkiliyor. Yani sürekli stres altında büyümek insanların dikkatlerini, hafızalarını, dil gelişimlerini, öğrenme kapasitelerini olumsuz etkiliyor. Yani bilişsel bir beceriyle ilgili sınırlık yaşanıyor. Tabii bu durumda okul hayatı devam etmiyor. Bir akademik gelişim aksıyor. Duygusal açıdan en temel duygu güven demiştik. Güven zedelendi. Duyguları düzenlemekte, ilişki kurmakta zorlanıyor çocuklar. Ve bu durum yaşıtlarıyla olan ilişkilerine olumsuz zarar verebiliyor. Uzun vadede düşündüğümüzde dünyaya ilişkin, diğer insanlara ilişkin algıları da bu yaşta şekilleniyor ve eğer desteklenmezse bu çocuklar erişkinlik dönemine geldiklerinde, bir yetişkin olduklarında, genç yetişkin olduklarında kaygı, güvensizlik, öfke ve ilişkilerle ilgili sorunları da daha çok derinleşmeye başlıyor. Ve belki bu savaşların en önemli etkilerinden birini de gençlerde görüyoruz. Genellikle bu tür çatışma ve savaş ortamında büyüyen gençlerde bir radikalleşme söz konusu olabiliyor. Yani bir taraftan umutsuzluk var, geleceğe ilişkin bir belirsizlik var, ama bir taraftan da radikalleşmeye daha açık hale gelebiliyorlar. Gençlik dönemi insanların kimliğini tanımladığı, kimlik arayışında olduğu, aidiyet kurduğu bir dönem. Dolayısıyla savaşta bu arayış, bu kimlik arayışı daha kırılgan bir hale geliyor. İşte bir eğitim süreci aksadı, iş yok, adalet duygusu zedelendi. Gençler işte benim geleceğe ilişkin bir beklentim yok hissine kapılabiliyorlar ve bu durumda bir uç eğilim görebiliyoruz. Yani bir taraftan umutsuzlaşıyor, hayattan kendini geri çekiyor. Bir taraftan da bazı gençlerde anlam arayışıyla ve aidiyet duygusuyla birlikte daha ideolojik bir yapıya yönelebiliyor. Ve dolayısıyla bu travmatik deneyim bir düzen, bir aidiyet, bir netlik aramaya başlıyor. Yani bir tarafta bir umutsuzluk, bir taraftan da ideolojik olarak bir işte düzen, aidiyet ve netlik aramanın olduğunu söyleyebiliriz gençler açısından. Ve bu savaş insanların kendilerinden sonraki kuşaklara da bir şeyler aktarmasına yol açıyor. Yani savaşı sadece o savaşı yaşayan kuşak yaşamıyor. Yani sadece ondan o kuşak etkilenmiyor. Bazen davranışlarla, bazen aşırı koruyuculukla, bazen öfkeyle bunun sonraki kuşaklara aktarıldığını görüyoruz. Yani bir savaş deneyimi yaşayan birey çocuklarını aşırı tehdit algısıyla büyütebilir ya da tam tersine duygusal olarak bir donukluk görebiliriz. Ve bu bir kuşağın diğer kuşağa aktarımını biz bazen hikayelerle, bazen hiç anlatılmayan ama böyle evimizin duvarlarına sinmiş korkularla görmeye başlıyoruz. Yani çocuk şöyle bir soru: neden herkes bu kadar tedirgin, neden herkes bu kadar korkuyor olaylardan? Bu sorunun cevabını bilmiyor ama bu duyguyu içten içe yaşıyor. Yani bazen hani olur ya, böyle anlamlandıramadığımız ya da açıklayamadığımız bir olay yaşanır evde. İşte bu aslında bir üst kuşaklarda yaşanan olayın yansımasıdır. Bunu adını koymakta zorlanabiliriz, açıklamakta, akla mantığa büründürmekte zorlanabiliriz. İşte bu noktada aslında bu iyileşme de sadece bir kuşağın meselesi değil. Yani bu travmanın fark edilmesi ve çalışılması aslında sonraki kuşakların da yükünü hafifletebilecek bir durum. Ve bu bir kuşaktan, yani bizde şey vardır, hani klasik bir söylem haline gelmiştir, kıtlık bilinci. Ve yani büyüklerimiz savaş zamanı gördüğü için aslında bir kıtlığın olabileceğini biliyorlar ve bununla ilgili hazırlıkları var, yaşamışlar, deneyimlemişler. Savaş bitmiş olsa bile bunu sürdürüyor. Yani bir geleceğe yetecek şekilde hazırlık yapıyor. Bu işte bu bir kuşağın yaşadığı o yoğun korku, kayıp, güvensizlik deneyimleri sonraki kuşakların da yapısını etkilemeye başlıyor. Yani bu biyolojik düzeyde de, psikolojik düzeyde de, sosyal düzeyde de bunu görebiliyoruz. Evet, burada belki birçok açıdan savaşların karşımıza çıkardığı, özellikle coğrafyamız açısından düşündüğümüzde, zorunlu göçler, yani insanların yerinden edilmesi ve bireylerin bir kimlik ve aidiyet duygusuyla hareket etmesi önemli bir gündem olarak karşımıza çıkıyor. Burada insanların zorunlu bir şekilde göç etmesi, evini, hayat hikayesini bırakması, yani insanların nereye ait olduğunu ve kim olduğunu, nerede bir gelecek kuracağını sorgulamaya başlaması demek. Bu durum insanların aidiyet duygusunu zedeliyor ve özellikle gençlerde işte ben kimim, ben nereye aitim, bu arada kalmışlık aslında ruh sağlığını önemli ölçüde etkiliyor diyebiliriz. Tabii burada tüm bu yıkımlara, savaşlara rağmen ayağa kalkabilmek önemli. Çünkü burada insan ve toplum kırılgan bir yapıda ama aynı zamanda bu kırılganlığı onaracak bir kapasite de var. Dolayısıyla toplumun ortak hafızası, dayanışması, bir arada olması, kültürel bağları ve umudu toplumun ayağa kalkmasında kritik rol oynuyor. Buradaki temel mesele aslında yaşanan acıyı inkar etmeden ama acıya da saplanıp kalmadan harekete geçmek. Bu hem toplumsal dayanıklılık açısından hem de o birliktelik, dayanışma gücü açısından oldukça önemli. Evet sevgili dinleyenler, bu akşam Evin Yankısı programında savaşın ve çatışmaların toplum ruh sağlığını nasıl etkilediğini birlikte ele almaya çalıştık. Tabii anlaşıldığı üzere savaş yıkımlardan, yıkılan, sarsılan şehirlerden ibaret değil. Bizim iç dünyamızı, ilişkilerimizi, hafızamızı, duygularımızı, gelecek tasavvurumuzu önemli ölçüde etkiliyor. Yani bir çocuğun korkuyla büyümesi, bir ebeveynin kaygı yaşaması, bir gencin umudunu yitirmesi aslında görünmeyen ama fiziksel yıkım kadar ruhsal yıkıma yol açan, ağır sonuçları olan bir olay. Bugün bunları, ama bununla birlikte bunun aslında onarıcı, iyileştirici ve yeniden harekete geçen bir varlık olarak insanın baş edebileceğini de aslında görmüş olduk. Bu akşam evin yankısında beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Halil Bek gibi efendiye teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte, Perşembe akşamı saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da başka bir konuyla yeniden evinize, yüreğinize misafir olacağız. Evinizde yankılanan sesler her zaman saygı ve anlayış dolu olsun diyorum. Hayırlı akşamlar efendim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
3: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği. İyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
13: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.
14: Ya varis.
15: Varis sensin. Varissin ki yitirdiklerim sana emanet. Benden sonraya kalanlar sana kalır. Ruhum ve canım sana mirastır. Sevdiklerimin hepsi senin yanındadır.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Osmanlı padişahlarının ikamet ettiği iki saraydan size söz etmek istiyorum. Birincisi Sultan Fatih rahmetullahi aleyhin İstanbul'u fethettikten sonra ikamet etmek için kendisine yaptırdığı Topkapı Sarayı'dır. Yerini, şeklini hepimiz biliyor. İkinci sarayda 1850'li yıllarda bizden yaklaşık olarak 150 sene önce Sultan Abdülmecid'in Dolmabahçe'de yaptırdığı saraydır. İkisi de Osmanlı padişahlarına mahsus saraydır. Biz saray kelimesinden ne anlıyorsak bu sarayda, her iki sarayda bu kelime vardır. Saray, padişahın akşam yatıp kalktığı, sabah da devlet işlerini gördüğü yer anlamında ikametgahı. Topkapı Sarayı'nı ziyaret edenlerimiz vardır. Dolmabahçe Sarayı'nı da zannediyorum pek çoğumuz ziyaret etmiştir. Bugün ve kıyamet gününe kadar bize Allahu Teala'nın ders olarak bıraktığı bu iki sarayı hatırlatmakta fayda görüyorum. Topkapı Sarayı 1460 yılında yapıldı. Yani İstanbul'un dünyanın merkezi olmaya başladığı, Sultan Fatih'in Trabzon'u fethettiği ve Yunanistan'ı İslam'la idare etmeye başladığı yıllarda Topkapı Sarayı yapılmıştır. Dolma Bahçe Sarayı'nın yapıldığı tarihte 1850 yılları, Balkanlardan ve Kafkaslardan ordularımızın perişan olarak geri geldiği zamanlara aittir. Topkapı Sarayı'ndan dünyaya doğru açılmışlar. Dolmabahçe Sarayı'nda da dünya başımıza yıkılmaya başladığı zamanlara aittir. Her ikisi de bugün ziyarete açık saraylardır. Dolmabahçe Sarayı da ziyaret edilebilir. Topkapı Sarayı da ziyaret edilebilir. Topkapı Sarayı'nı iyice izlerseniz, köşklü oda dışında duvarları taşla kaplı, en büyük saygı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emanetlerinin bulunduğu emanet odasında muhteşem camlı kaplamalar vesaireler, güzel yapılar var. Onun dışında harem dairesi, yani padişahın hanımıyla kaldığı odalar da dahil olmak üzere gecekondu görüntüsündedir. Sultan Abdülmecid'e kadar, yani 1855'e kadar Osmanlı padişahları Osmanlı topraklarını oradan idare ettiler. Oradan Afrika'ya yardım gönderdiler. Oradan dünyanın hükümranı olarak söz söylediler. Dolmabahçe Sarayı kardeşler yapıldığında Osmanlı ordusu Kafkaslardan perişan olarak geri geliyor. Balkanlar bir bir isyan edip elimizden çıkmaya başlıyordu. İngilizler ve Fransızlar güneyimizdeki Arap Yarımadası'ndaki toprakları ve Afrika'yı ele geçirmeye başlamışlardı. Aynı dönemde Fransızlar Cezayir'i bizden almış, Tunus'u, Mağrib'i bizden almışlar. Oralarda Müslüman kardeşlerimizin katliamıyla meşgullerdi. Fransa icat ettiği kısa menzilli top silahlarını orada Müslümanların üzerinde deniyordu. Osmanlı himayesinde toprak olduğu halde. İngilizler Kıbrıs'ı yavaş yavaş kendilerine üst edinmeye başlamışlardı. Sultan Abdülmecid, Allah mağfiret eylesin, 5 milyon altın harcayarak Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırdı. 5 milyon lira, 5 milyon dolar değil kardeşler. 5 milyon altın sadece devletten resmen çıkarılan saray masrafı olarak. 14 ton

4000 kilo altın suyu kullanıldı duvarları boyansın diye. Hilafet merkezi. Afrika'da Fransızlar insanlar, Müslümanlar üzerinde katliam yapıyorlar. Padişahın orayla ilgilenmeye vakti yok. Sadece saray Avrupa görüntüsünde değil, Topkapı Sarayı Avrupa'ya benzemiyor diye Beylerbeyi Sarayı'nı vesaireyi yaptırdılar. Onlar küçük geldi gözlerinde. 285 odası var Dolmabahçe Sarayı'nın. Bu odalarda işte her gün bir defa kalacak veyahut da 3 günde bir uğrayacak. Sekreteri orada duracak. Sadece 2,5 dönüm üzerinde Padişah Hazretleri'nin karşılama salonu olarak kullandığı bir salon var. O salona yaptırılan avize 4,5 ton ağırlığında. Dolmabahçe Sarayı bitip Abdülmecit oraya geçtiğinde sadece 6 ay kaldı, öldü gitti. Ama yaptığı bu israf, zebillik ümmeti Muhammed'e yüz karası olarak kaldı. Sultan Fatih'in Avrupa'ya göz diktiği dönemde gecekondu bir sarayda yaşıyordu. Avrupa'nın üzerimize göz diktiği dönemde Abdülmecit kendisine bu sarayı yaptırdı. Ve bu sarayda 4500 ampul yakıldı. Türkiye topraklarının ilk elektrikli binası. Ve sadece bu sarayda 2500 metrekare alanı bulunan balo salonu yapılacak. Hedef bu. Balo salonu yapılacak. Ve Avrupa ile savaştığımız bir dönemde, Avrupa'nın topraklarımıza el koyduğu, Müslümanları kahrettiği bir dönemde Abdülmecid'in talimatı Fransız ve Alman kültürünü yansıtacak sarayım diye tembih etmiş. Fransız mimar bulmuşlar. Fransız mimara harcanan binlerce altınla sadece mimarlık ücreti olarak bu sarayı yaptırılmış. Allah onu da mağfiret etsin, bizi de mağfiret etsin. Saray yaptırmak suç değil. Ama Viyana'ya gitmeden bu sarayı keşke yaptırsaydı Osmanlı padişahları. Viyana'dan rezil rüsvay döndükten sonra saray yapmanın gereği yok, mezar lazımdı herkese. Şimdi kardeşler, bundan daha da garibi, hepimize Allah bir ders bırakmış. Abdülmecid fakir fukaraya vergi bindirerek, köylerinde insanların besledikleri hayvanlardan bile vergi alarak bu sarayı yaptırdı. 4 ay Osmanlı Devleti, adı imparatorluk diye bilinen Devleti Aliye diyoruz biz, Osmanlı Devleti 4 ay memuruna maaş ödeyemedi bu saraydan dolayı. 4 ay o maaşla geçinen, yani asgari ücretle geçinen insanlar çocuklarına ekmek götüremediler. Padişah Hazretleri, Osmanlı Halifesi Avrupa kültürüyle yapılmış ve 14 ton altın suyuyla, altın renginde boya demek değil, bizzat altın suyuyla boyanmış kapıların bulunduğu bir sarayda oturacak diye. Allah, Allah adil kafire mühlet verir de zalim mümine asla mühlet vermez. Biz ecdadımızı tahkir etmekten asla zevk almayız. Öyle veya böyle Osmanlı İslam devletidir. Hilafet devletidir. Hilafet devleti dışındaki bin devletin çöplüğü bile etmez Osmanlı kültürü yanında, Osmanlı devleti yanında. Ama hatayı konuşmakta ve bize ders çıkarmakta yarar var. Osmanlı orduları mağlup olmadan önce padişahı barok kültüründe salon yaptıracağım diye mağlup olmuştu. Efendim, padişahın ilk talimatı ne biliyor musunuz? Fransız sefiriyle, Alman sefiriyle ve hanımlarıyla balo yapabilecekleri salon olması şartını koşmuş. Ve yapıldı nitekim. Ben roman anlatmıyorum kardeşler. İstanbul'dayız. İstanbul'un ortasındayız. Bu da İstanbul'un ortasında. Haftanın belli günlerinde ziyarete açık. Gidip ziyaret edilebilir. Topkapı Sarayı da ziyarete açık. Olduğu gibi duruyor. Allah'a yöneldiği zamanda Topkapı Sarayı vardı. Fransız kültürüne yöneldiği zaman da Dolmabahçe Sarayı vardı. Dolmabahçe Sarayı'ndan sonra da kendisi 6 ay kaldı, ibret-i alem oldu bütün insanlığa. O keyfi 6 ay sürdü. 6 ay gitmeden. Hatta kardeşler, çok enteresan.
hamamlarındaki

taşlar yekparedir. Duvarlarda birbirine birleştirilmiş mermer yok. Marmara Adası'ndan yekpare mermerler taşınmış oraya. Bu israf, bu zebillik Allah'ın hoşuna gitmiyor. Gitmediği için de ümmeti Muhammed'in başında bulunan halifenin ve hasırın üstünde uyuduğunda yüzünde, mübarek yüzünde hasır izleri çıkan peygamberin vekili olan halifenin yaptığı bu zebillik, bu israfı Allah Teala ümmeti Muhammed'e ödettirdi. Ne oldu? Üzerinden 70 sene geçince o sarayın hilafette gitti, Osmanlı'da gitti. Şimdi gözyaşıyla mı anarsın, matem mi tutarsın, ne yaparsan yap. Ama Osmanlı o sarayı yaptığı zaman yıkılmıştı zaten. Beylerbeyi Sarayı'nı yaptığında da yıkılmıştı. Yıldız Sarayı'nda da yıkılmıştı. Efendim filan padişah çok sanatkarmış. Ahşap mobilyayı kendi eliyle yaparmış. Kardeşim senin ümmetin ağaçtan ölüyor, sen ahşap oymalarıyla meşgulsün. Bana ne senin ahşap oymandan ya. Filan padişah çok sanatkarmış, udu bile kendi çalarmış. La ilahe illallah. Yavuz bando çalıyordu. Kanuni'nin çaldığı bandolar, yani mehter bandoları, hala Harbiye'de müzede meşhur. Bando, yani sen mehter vurabiliyor musun? Küs çalabiliyor musun? Senin tokmağın cihat narası oluyor mu? Ud çalıyormuş, gitarı çok iyi becerirmiş. Maşallah, Allah nazardan korusun. Ben sanatkar padişahı ne edeyim? Her ay bir vilayet kaybediyorsun sen. Her ay Kafkasya'da bir ülke kaybediyorsun. İstanbul'da çok iyi balo çalı yaparmış, bilmem ne yapar. Allah böyle şeyleri ümmeti Muhammed'e uygun görür mü? Kendi kurduğun sistemin böylece çökmüş olur. Lakin kardeşler, biz ecdadımızı söylediğim gibi tahkir etmekten haz duymuyoruz. Fakat gerçeği konuşmakta yarar var. Ve biz bugün hangi noktadayız? İmanımız bize ne emrediyor? Vicdanımız ne emrediyor? İcat ettiğimiz Topkapı saraylarında mı, kurduğumuz Dolmabahçe saraylarında mı yaşıyoruz evlerimizde? Buna vurgulama yapmak istiyorum. Evimiz Topkapı Sarayı'na mı benziyor, Dolmabahçe Sarayı'na mı benziyor? Efendim Dolmabahçe Sarayı kaç dönüm üzerinde, bizim ev 140 metrekare. Maketi olur efendim, üzülme, maketi olur. Senin çocuklarına eğitimin, aile ilişkin, eşinle muhabbetin açısından sen İstanbul'un fethi yıllarını mı yaşıyorsun? Yoksa çocuğunu nerede okutacağından, nasıl sabah namazına kaldıracağından bin tane endişen olduğu halde Dolmabahçe Sarayı gibi evlerde mi yaşıyorsun? Burada Abdülmecid'e hakaret etmenin bir yararı yok. Gitti Rabbine, hesabı da soruldu ondan, her şey soruldu. İnşallah hasenatı bu hatasının affolmasına vesile olur, kurtulur inşallah. Mümindi, ümmeti Muhammed'in başıydı, bizim de başımızın tacı. Hatasıyla beraber severiz. Bu küfür değil çünkü. Bu bir isyandı, hataydı. Ve bunu Yavuz Sultan Selim yapsaydı hiçbir konuşma hakkımız yoktu. Bastığı yer onundu çünkü. Bırak padişahımız da deptebeli bir sarayda otursun. Ama Yavuz Sultan Selim rahmetullahi aleyh 8,5 yıl Osmanlı padişahı olarak kaldı ve Osmanlı hanedanını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hilafetiyle buluşturdu. Türk milleti peygamberin vekili oldu Yavuz Sultan Selim sayesinde. Topkapı Sarayı gibi bir gece kondu da sadece 8 ay durmuş kardeşler. 8,5 yılın 8 ayını Topkapı Sarayı'nda durmuş. Öbür durduğu saraylar hep atının sırtı veya çadırlar. Ama Allah onu nasıl aziz bir adam olarak kabzetti, şerefli, adı şanıyla meşhur bir sultan olarak ahirete gitti. Kendisini saraya kapatanlar da işte o sarayla beraber anılıyorlar şimdi. Lakin biz onu bunu ayıplamak, onun bunun hatasını bulmak için konuşmuyoruz. Biz kendimize ders çıkarmak istiyoruz. Dolmabahçe Sarayı'nda mı yaşıyorsun? Topkapı Sarayı'nda mı yaşıyorsun? Evinde bir güneşi göstermemek için, bir de yabancı mahremiyeti göstermemek için bir perde mi var? Yoksa sen altın suyu bulamadığın için atlas perdelerle duvarlarını kapladığın bir evde mi yaşıyorsun? Osmanlı padişahını ayıplamaya gerek yok. Evlerimizin padişahlarıyız. Evlerimizin kraliçeleriyiz kardeşler. Kimsenin kimseyi ayıplamasına gerek yok. Evlerimiz bizi ve dönemimizi yansıtıyor. Ümmeti Muhammed'in haline gerek yok. Efendim Abdülmecid Tunus'u, Cezayir'i

vesaire ihmal etmiş. Sen çocuğundan söz et bana. Çocuğundan söz et. Çocuğundan, akrabandan, bakmakla yükümlü olduğun babandan, annenden, dedenden, halandan, teyzenden, sıla-i rahim bağından söz et. Onlarla ilişkilerin ne durumda? Evinin ilişkisi ne durumda? Kardeşler, hepimiz kesin bir kaideye imza atalım. Evlerimiz son kalelerimizdir. Evlerimizi kaybettikten sonra birilerinin İslam devleti kurmasına filan umut bağlamamızın bir anlamı yoktur. Evlerimiz bizim İslam devletimizdir. Evlerimiz bizim devletimizdir. Hasan el-Benna'ya Allah rahmet eylesin. Ne güzel diyor. Şu İslam devletini önce evlerinizde kurun, Allah onu toprakta kurar diyor. Önce evlerinizde bir İslam devleti kurun diyor. Evin senin İslam devleti olsun. Sen evinin halifesi ol. Ümmeti Muhammed olsun çoluk çocuğun. Tabi iki çocukla olmaz bu iş. Yani kalabalık bir ümmet lazım. İki çocukla, 50 senelik evli iki çocukla yuva idare etmeye ekonomik olarak değmez zaten. İki çocuk için yapılan ısıtma masrafıyla 5 çocuk için yapılan aynı. Masrafına değmez bir iş. Ayrı bir konu. Her halükarda evlerimiz son kalelerimizdir kardeşler. İlk kalemiz de odur. Biz o kalede doğduk. Evlerimizden yaşayacağız. Lakin evlerimizde Batı kültürünü, balo salonu olması gereken Dolmabahçe Sarayı'nı taklit ederek yaşarsak, yani bize ait olmayan kültürle bulunduğumuz evlerde Allah'ın rızasını kazanmak çok zor. Adım atmak için krokiye uyumak zorunda kaldığın, orada bir mobilya, burada bir kristal, burada bir vazo, bilmem neyin içerisinde alıp mushafı bir cüz Kur'an okumak çok zor kardeşler. Sen bir cüz Kur'an okuyana kadar 20 çeşit vazo çanak gözüne çarpacak senin. Zaten oturduğun yerden izin alman lazım. Burada Kur'an okumak mümkün mü? Kıbleye dönsen duvara çarpıyorsun. Oraya dönsen halıyı eğri tutuyorsun. Bu işkence altında Kur'an mı okunur? Tesbih mi çekilir? Teheccüd mü kılınır? Kalp mıknatıs gibi veya demir gibi kalbi çekiyorlar. Kalp bir şeyleri çekiyor. Binaenaleyh evlerimiz kardeşler bizi yansıtıyor. Bu son kurtulması gereken kalelerimizi kesinlikle himaye altında tutmalıyız. Evlerimiz bugün asgari ücretlinin evi de dahil olmak üzere maalesef tüketim merkezi müdürlüğüne dönmüştür. Evlerimizde gerekli gereksiz eşyanın hesabını veremeyecek durumdayız kıyamet günü. Hatta ve hatta iddialı, mübalağalı olduğunu bildiğim halde söylüyorum. Bilhassa Müslüman kadınlarımızın mobilyaları, ziynetlik eşyaları, doğurdukları çocuklarından daha değerlidir. İddia ediyorum bunu. İddia ediyorum. Nasıl olsa doktor çocuğu hastalanınca onu iyi ediyor. Onun mobilyası, hele annesinden bir sandık kaldıysa filan, bunlar çocuktan daha değerlidir. Ev mobilyası, evinin sultanı olan erkeğinden, nikahlı kocasından daha değerlidir kadınların gözünde. İstisnası varsa onlar üzerine almasınlar bunu. Bunun belgesi nedir? Hele perdeyi hızlı bir çeksin adam bakalım kapatmak için. Bak nasıl fırtınalar kopuyor. Nasıl fırtınalar kopuyor. Hele yanlışlıkla misafiriyle izin verilmeyen bölgeye bir otursun bakalım. Evlerimiz bizi yansıtıyor. Son kalemizde bize ait olmayan yabancılar var. Camiler bizim istediğimiz gibi değil. Okullar bizim istediğimiz gibi değil. Caddeler, üryan bize ait değil. Ticaret Yahudinin elinde bize ait değil. Ev kime ait? Evler bizim. Siyonistler, Yahudiler zorla mı evimizi gelip dizayn ettiler? Biz istedik de böyle oldu. Biz istedik. Bir kör taklit içerisinde padişahımız Sultan Abdülmecid Fransız balosuna hayran oldu. Dolmabahçe Sarayı yaptırdı. Fransız elçisiyle orada balo yaptılar. Ne demektir balo bilmiyorum ama balo yaptırdılar. E biz balo yaptıracak kadar evlerde oturamıyoruz tabii. Ama misafir gördüğünde vazomuzu görsün. Misafir geldiğinde fincan takımımızı gör. Bizim gücümüz fincan takımına yetiyor. Demek ki Allah bize de 5 milyon altını bir yerden kullanacak kadar fırsat verse biz de bir balo salonu yaptırırız ha. Dansmans yapmaz, günah onlar. Ya ne yapar? Yani salon bulunsun, dans günah zaten. Bu evlerimizde mobilyasından halısından perdesine kadar kap çanağına kadar her şeyiyle kafirleri taklit ettiğimiz evlerimizden mücahit delikanlılar, mücahide hanımlar, meryemler çıksın istiyoruz.
Meryem'in evi orası mı? Mücahid'in evi orası mı? Yavuz öyle bir saraydan mı çıktı? Kanuni öyle bir saraydan mı çıktı? İstanbul'u fethedecek ruh Dolmabahçe ruhu değildir. İstanbul'u fethedecek ruh taşlarla kurulmuş bir sarayda oturan padişahın ruhudur. Allah ona rahmet eylesin. Biz kendimize ders çıkarmak zorundayız. Çünkü kimse inkar edebilir mi? Ben evimin Sultan Fatih'iyim kardeşim. Ben evimde Sultan Fatih'iyim. Kraliçem var. Yaverlerim var. Leventlerim var. Ben evimin sultanıyım. Kimse hiçbir Siyonist güç zorla gelip benim evime koltuk takımı koymuyor. Boya rengini o belirlemiyor. Kardeşler ne kadar enteresandır ki evlerimize yaptırdığımız eskiden badana denirdi. Badana kalktı şimdi. Badana fakir fukara. Gecekondularda bile badana yok. Yani boya. Boya vesaireler, alçıpenler bilmem neler. Yani gecekondu. Duvarları su damlatıyor. Alçıpen yaptırıyor. Alçıpen tutmuyor ki ıslak dökülüyor. Ama olsun komşularda var. Komşularda var. Alçıpen. Evimizde kafamıza düşecek yarım ton alçı var arkadaşlar. Köşe, bucak, avizenin kenarı üstü yani tavana yapıştırma demek alçı. Yani sallansa ev ya da hafif rutubet alsa uyurken kafana düşecek. Yahu sen halıya mı bakıyorsun, tavana mı bakıyorsun oturduğunda? Bunu hayatta bakıp göreceğin yok. Köşeleri alçıpen olsa ne olur, demirpen olsa ne olur? Olsun, olsun. Fransa'da var. Fransa'da var. Barok usulü olacak. Mobilyası olacak. Padişah Hazretleri'nin, Abdülmecid'in oturduğu koltukların tamamı Fransa'dan gelmiş. Beyefendi Türk kültürüyle yetiştiği için de kumaşları harekete dokunsun demiş. 2 sene kumaş dokunmuş harekete, Padişah Hazretleri'nin oturacağı minder veya Fransa'dan mobilyasının getirildiği ahşapların üstüne işlenecek o kumaş diye. Allah saniyelerimizi, saliselerimizi izliyor. Bu ruh çöküntü ruhudur. Yükselemiyorsun. Mücahit çocuk yetiştiremiyorsun. İyi bir matematikçi, iyi bir hafız çocuk yetiştiremiyorsun. Onun yerine çocuk odası yapmışsın. Çocuk odası anasının odasından daha değerli. Bu komplekstir, düşüklüktür. Alim, mücahit, müttaki, delikanlı yetiştiremeyenler çocuk mobilyasıyla oyalanmak zorundalar. Daha ehliyet alma yaşına gelmeyen çocuğa araba vaat ediyorsun. Niye? Bir cennet geleceği vaat edemediğin için. Şehadetine çocuğunun şehit olmasını Allah yolunda cihad etmesini hazır olmadığın için. Şehadet kelimesi konuşulunca daha delikanlı diyorsun. Ölüm kusan yollarda araba kullanmasına izin veriyorsun ama o zaman zararı yok. Arabayla öldü mü trafik kazası oluyor. Anlayıştan söz ediyorum kardeşler. Evlerimizin nasıl istila edildiğinden söz ediyorum. Bu bir istiladır. Buna kültür istilası diyebiliriz. Buna emperyalizmin ruhumuza sinmesi diyebiliriz. İsim önemli değil. İsim ne olduğu önemli değil. Hiçbirimizin evi de zannediyorum bundan müstahni değil. Yani bu sözler bir Müslüman için geçerli, öbürü için geçersiz. İnşallah diyebilirim demek isterdim. En fakirimizin de ödediği taksitler ortada kardeşler. Asgari ücretli insanların, yani asgari ücret ne demek? Ancak ayın 30'unu zor bulursun maaşınla demek. Böyle insanların 20 yıllık taksitlere girdiğini görmüyor muyuz? Kime güvenip bu borçları üstleniyorlar? Kültür bu işte. Emperyalizm bu. Böyle sömürüldük. Topraklarımızın ordularla işgal edilmesine gerek kalmadı ki. Evlerimiz işgal edilmiş. Kafalarımız işgal edilmiş. Düşünce tarzımız o tarza kaydırılmış. Kardeşler, evlerimizi İslam evi yapmak zorundayız. Ev ekonomimizi Allah'ın rızasına uygun, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin sünnetine uyumlu hale getirmek zorundayız. Yani sadece Ramazan-ı Şerif'te teravihe gitmek, Kadir Gecesi vesaire gibi mübarek geceleri ihya etmek ya da cenazeler olunca evimizde hatim okutturmak filan ya da evimizde Kudüs'ün resmi bulunması veya Ayet-el Kürsi levhasının bulunması evimizin Müslüman olduğunu göstermiyor ki. Yahudiler de ticaret merkezlerine Ayet-el Kürsi asıyorlar Müslüman gelsin aldansın diye. Evimizde izlediğimiz televizyon filmleri bizi gösteriyor. Oturduğumuz sofradaki tarzımız bizi gösteriyor. Besmeleli bir sofrada mı oturuyoruz? Helal yiyecekli bir sofrada mı oturuyoruz? Bu bizi gösterir. Bütçemizi nasıl kullandığımız bizi gösterir. Allah helal kazanmamızı emrettiği gibi helal harcamamızı da emrediyor. Helal kazan, haram harca. Bu mantık olmaz ki. Bunun için hepimiz
evlerimizin ne kadar İslam devleti olduğunu, İslam'ın

ne kadar evimizde geçerli olduğunu namazdan ölçelim, tesettürden ölçelim, hayadan ölçelim, büyük küçük ilişkilerinden ölçelim. Mesela bir dede, bir nene, büyük bir hala bir eve geldiğinde anne baba dahil çocuklar onu saygıyla, hürmetle karşılıyorlar mı? Dedemiz evimizden bugün gitti, annemiz gitti, anneannemiz bugün bizden gitti diye üzülüyorlar mı? Anneannenin, büyük babanın, dedenin gelmesini bir bayram sevinciyle karşılıyorlar mı? İslam budur. İslam budur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evi budur. Ebu Süfyan müşrik olduğu halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hısımlığı bulunan birisi gelmiş Peygamber aleyhisselam Efendimizin evinde oturacak müşrik olduğu halde hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu adam gelsin mi ya Resulullah, oturayım mı diye sormasını bile Efendimiz aleyhisselam hoş görmedi. Akrabalık hukuku var, hısımlık hukuku var. Müslümanın evi içine kapanmış, çocuklarıyla akşam yatılan, sabahleyin herkesin okula veya işe gittiği bir ev değildir. Müslümanın evi İslam'ın güzelliğinin, merhametinin yüzlerde yansıdığı bir evdir. Soframızda görülür, yatak odamızda görülür. Bizim evimizde sabahleyin ışık yanmak zorundadır. Sabah namazı vaktinde bizim evimizde ışık yanar. Hatta ve hatta Müslüman, yani o gün kalkmayacak olsa, bir sebeple kalkmayacak olsa namaza bile, komşuları bizi kafir zannetmesin, dinsiz zannetmesin diye sabah namazı vaktinde ışığını yakıp yarım saat sonra söndürmelidir. Işığı gerekiyorsa otomatik böyle o saatte yanan ışık yapmak lazım ki sabah namazına kalkılan evler melekler tarafından da ölçülüyor, Allah tarafından da ölçülüyor, kullar tarafından da görülmeli. Kul i'melû feseyerallâhu amelekum ve resûlû vel mu'minûn. Müminler de görsün yaptıklarınızı istiyor Allah. Müminler de görsün. Kur'an'ın emridir bu. Mümin misafir geldiğinde mobilyanı gösterme. İslami yatırımlarını göster. Allah için neler yapıldığını göster. Haramdan nasıl kaçınıldığını göster. Birbirimize mobilya showroomculuğu yapıyoruz. O onun mobilyasına, o onun tabak takımına derken gitti ömrümüz. Hepimiz dolma bahçeler kurduk kendimize. Yoktu bu bahçe, aslında doldurarak yaptık bu bahçeyi. İstanbul'a komşusunun emanet ayakkabısını alarak gelenler şimdi nasıl bir kültür yaşıyorlar? Bilet parasını muhtardan borç alıp İstanbul'a gelenler fabrika sahibi, iş sahibi oldular. Lakin köylerindeki dedelerine selam vermeye vakit bulamaz hale geldiler. İslam Kur'an'ın içine gizlenmiş, camilerde yaşanan bir din değildir. İslam Kur'an'la gelmiş, camilerde ilan edilmiş, evlerde yaşanan bir dindir. Evlerimiz İslam evidir. İnşallah evlerimizden camileri dolduracağız. Evlerimizde biz kendimiz ve çocuklarımız Allah'a adanmış, Kur'an'a adanmış, Allah'a vakfedilmiş insanlar olduktan sonra bizi hiçbir güç, şeytanın hiçbir oyuncağı Allah'tan kesinlikle uzaklaştıramaz. Yasirlerin ve Sümeyyelerin evi saray mıydı? Belki kapısı ve penceresi olmayan bir barakanın içinde kalıyorlardı. Nasıl Allah'a kavuştular oradan? Nasıl cennetlerin en üstüne ulaştılar? Kardeşler, evlerimizdeki en büyük sorunumuz ev ekonomimizin reklamlara göre ayarlanıyor olmasıdır. İhtiyaca göre değil, reklama ve tanıtıma göre ev dizaynı yapmamız suçtur. Bu bizim beynimizi kullanamadığımızı, birilerinin bizim beynimizi kullandığını gösteriyor. Müslümanlar olarak biz çocuklarımızın müstehcen film seyretmelerinden endişe ediyoruz. O film saatlerini ayarlıyoruz. Bırak Allah aşkına ya. Filmin nihayetinde taklit edilecek, imrenilecek bölümü çok az. Reklam seyrettirme çocuğuna. Bu ne haldir ki çocuklar anneleri dünyanın en lezzetli yemeğini pişirse bu ambalajı değilse yemiyor bunu. Çocuklar 2 yaşında okuma yazma yok, alfabe bilmiyor, marka seçiyor ya. Bu hale nasıl geldik biz? Hadi büyükler markasız giyinmez, markasız köfte yemez. E bu ne haldir ki çocuklar 1,5-2 yaşında çocuk marka seçiyor, çikolata beğenmiyor. Bu reklamla oluyor. Reklamı da iki şey kastederek söylüyorum. Bir şümel anet televizyonlar, gazetelerin reklamı. Bir de Müslümanların veya Müslüman toplumun birbirine kulaktan kulağa yaptığı reklamlar. Filanca şeyi yedik çok güzeldi. Filanca çok uyumlu oldu. Bizim eve aldık, rahat ettik. İşte bir tahta parçası almış. Bu ne haldir? Evlerimiz sunta deposuna döndü. Çanak müdürlüğüne döndü. Bir Müslüman denemek için kardeşler bu mobilyaları 40

suntalarını üst üste koyalım de, bak bakalım bir odaya sığıyor mu onlar? Öyle bir melanet bir şey ki, yaksan yanmaz, atsan çöpe atılmaz, eskidi mi bir işe yaramaz. Eskimesine gerek yok zaten, yeni reklam gelince ona gerek kalmıyor. Değiştir, nereye atılır bunlar, ne edilir? Bu sömürüldüğümüzü gösteriyor. Sen Yunan'ı denize dökmüşsün veyahut da karada sürmüşsün, ne değeri var? Yunan'a rahmet okutacak bir israf yaşıyorsun. Kardeşler, evlerimizde bizim dört şeye dikkat etmemiz lazım. Ev ekonomimizin dört ilke üzerine oturması lazım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetiyle yaşadığımız, ehli sünnet olduğumuz, peygamber peşinden gittiğimiz aleyhissalatü vesselam belli olsun. İnancımızla tavrımız arasında komik bir fark bulunmasın. Bir yandan Ömer'in hayranı ol, Ali'nin hayranı ol, öbür yandan da Ömer'in, Ali'nin selam vermeyeceği bir evde yaşa. Lakin bu dört ilkeden önce şunu konuşmakta yarar buluyorum. Kardeşler, Allah verdiği nimeti görmek ister. Yani bir Müslümanın zenginse, varidiyatı yerindeyse evine kaliteli mal almasının hiçbir sakıncası yoktur. Bu asla haram değildir, günah değildir. Fabrikası olan, işçisi olan vesaire olan hakkı hukuka riayet ettikten sonra kaliteli eşya alsın. O evinde 12 kişilik tabak takımı değil, 24 kişilik alsın. Onun gelenin gideni çok olur. Bir sakıncası yok. Lakin kullanılmayan şey israftır. Başkalarına göstermek için alınan şey israftır. Sana günlük hayatında, yılda bir defa da olsa yararı olmayan bir şey, sadece bu tablo televizyondaki filan filmdeki artistin kafasının üstünde görülüyor diye o tabloya bir sürü para vermenden ben konuşuyorum. Bu tablo neyi yansıtıyor? Bu tablo bizim köyümüzün hatırası. Dursun, hoş geldi. Bu tablo neyi yansıtıyor? Bu tablo Arafat'ı yansıtıyor, haccı hatırlıyorum. Dursun, 1 milyon dolar olsun, zararı yok. Bu tablo neyi yansıtıyor? Filan filmde çıktı, meşhur bir adamın yapısıymış. Lanet olsun. Cehennem tutuşturmaktan başka bir işe yaramaz o. Ne yapacaksın sen onu? Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının üzerinde gördüğümüz şeylere hayran oluruz. Cünüp müdür, gusülsüz müdür belli olmayan birisinin kullandığı bir yüzüğü sen ne kullanıyorsun? Onun üzerinde bir tişört görünüyor, bütün Müslümanların çocukları onu giyiyorlar ya. Bu kör taklittir, bu bir hastalıktır, israftır. Allah israf edenleri sevmez. Dört ilkeye dikkat edeceğiz. Birincisi, şunu bileceğiz ki kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar geçerli en büyük kuralı koymuştur. İnsanoğlunun gönlü doyar, gözü asla doymaz. Hani 140 metrekarelik daireyi değiştireyim 160'da rahat ederiz diyorsan ya, vallahi billahi 460 metre de olsa sen bunalırsın. Çünkü innemel gına gınen nefs, zenginlik, rahatlık yürekte olacak. Yürekte olacak. Babanın, annenin seni doğurdukları ev, kışın kar yağdığında içine kar giriyordu. Barakada doğdun. Annen, baban, deden mutluydular. Sen 3000 metrekarede de olsa rahat edemezsin. Dolmabahçe Sarayı'nda da patlarsın, çatlarsın sen. Çünkü ruhtur rahat eden. Bu bir ilke. Bu ilkeyi nerede uyguluyorum ben? Nefsim bana şu odayı büyüttürsek var ya, bu evde rahat ederiz biz, çocuklar da huzur olur diyor ya, yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Şu balkonu biraz genişletsek burada kahvaltı yaparız pazar günleri zannediyorsun ya. Dünya senin olsa gene rahat edemezsin. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Sen sabah namazına cemaatle kalkmadığın evde, sen akşam Kur'an okumadığın evde huzur bulamazsın. İlmuhal bilmeyen çocukların, tefsir duymamış, hadis duymamış çocuklarının bulunduğu sürece hanımın senin, sen erkek olarak, hanım olarak o bir fıkıh dersine, bir hadis dersine, bir ilmuhal dersine gitmediğiniz sürece o ev küçüktür. Onu 3 kat büyütsen gene küçüktür. Zenginlik yürek zenginliğidir. Ceplerin zenginliği şiştikçe deniz suyu gibidir. Ne kadar içersen o kadar susatır seni. Bir bardak daha iç tuzlu su, biraz daha susarsın. Susadıkça bir bardak daha, bir bardak daha. Yüreğin zengin değilse senin, cebinin zenginliği sadece seni delirtir, çıldırtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasiyetini unutmuyoruz. Yürek zenginliği önemlidir. Çocuklarımızı tok gözlü yetiştirelim.
Mesela

0: çocuğa nasıl yetiştirelim? Anneler, babalar çocuklarının yanında filancaların şusu varmış demesinler. Çocuk filanca, çocuğa babası mobilet almış, sen de bana al dediğinde ben oğluma cennetleri hazırlıyorum desene göreyim. Peki yavrum, bizim de fırsatımız olursa alırız, merak etme de. Ama onlar zengin oğlum, biz nasıl alacağız deyip de çocuğu zengin fakir savaşına sokma daha 5 yaşındayken. Çocuklar 5 yaşındayken işçi sendikası ayırır gibi bir aileler arasındaki farkı gütmeye başlıyorlar. Kardeşler, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Biz bir ağacın altında gölgelenecek kadar kalmaya iman ettik bu dünya için. Bir ağacın altında gölgelenecek kadar. Yol uzun, çok güneş, biraz burada gölgelenelim der gibi duruyoruz burada. Evet, sağlam evlerimiz olsun, saray olmasında da bir sakınca yok. Git, git Viyana'nın kapısına, giderken arkandan cariyelerini, hanımlarını bırak koca saraylarda. Sana helal olsun. Helal olsun. Ama Edirne'ye gezmeye bile gidemedi Abdülmecid. Sefalet içinde bir Osmanlı idare etti. Sefalet içerisinde. Ruslar Edirne'den İstanbul'a girme planı yaptılar. Bunu öğrenemedi bile. Kafkaslar'da Şeyh Şamil'i tekmesiyle attılar. Bundan haberi bile olmadı. Haberi olunca da duymaz numarası yaptı. Sarayında cariyeleriyle meşguldü çünkü. Ev dolma bahçe midir? Koca Topkapı Sarayı mıdır? Buna karar vermek lazım. Biz Osmanlı dersi yapmıyoruz. Osmanlı çocuğuyuz ya güya. İşte Osmanlı dersi çıkarıyoruz kendimize. Osmanlı dersi çıkarıyoruz. İbret alıyoruz. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem altından mücevherden daha değerli nasihatinde buyuruyor ki, Müslim'den bu hadis-i şerifi okuyorum. Sizden biriniz dünyalık olarak kendisinden daha aşağı olana baksın. 140 metrekareye 4 kişi nasıl sığacağız diyorsun ya, 40 metrekarede yaşayan 6 nüfuslu ailede var. Ona bak. Ahiret olarak senden daha iyisine bak. 5 vakit namazı kaçırmadığınla şükret ama birileri sabaha kadar da namaz kılıyor diye onunla kıyas et kendini. Allah'ın nimetlerini hor görmemeniz için bu daha uygundur buyuruyor. Aksi takdirde ne bulduk dersin, ne bulduk, neyimiz var? Kardeşler, bir sofraya Anadolu'nun en temiz zeytinini, en güzel reçellerini, en güzel peynirlerinden 3-4 çeşidi koyun. Ondan sonra o sofraya ekmek, pasta, çörek ne varsa koyun. Sabahleyin çocukları kaldırın, uykudan getirin, bakın. Elhamdülillah, Allah ne güzel nimetler vermiş bize. Dedirtebilir misiniz çoko krem olmadan? Ha? Sümüklü böcek katkısıyla yapılmış, nereden yapıldığı belli olmayan eğri büğrü şeyleri o sofraya koymadan çocuğu oturtabilir misiniz? Okula gönderebilir misiniz? Ne hale geldiğimizden konuşuyoruz. Çocuğunuza bir bardak süt içirebilir misiniz? Kağıt kutuda değilse o süt. Kaynatıp temiz bardakla içirebilir misiniz o sütü? Süt içer mi çocuk? Sömürü budur işte. Emperyalizm budur. Sütün litresi 1 liraysa sen onu bakkaldan 2 liraya ambalaj parası vererek almak zorunda kalıyorsun. Üstelik de günlük süt olmadığı için nasıl vakumlandığı, nasıl hazırlandığı da belli olmayan bir sütü içirmek. Çünkü neden? Tencereden süt içer mi çocuk? Köy çocuğu mu? Kedi mi tencereden süt içecek? Ambalajlı olacak. Üstelik de köşeli olacak kutuları. Üstelik içine bir tane sap sokacak, ondan içecek. Böyle içer mi ki? Kedi mi o? Diliyle süt içecek. Sömürü bu. Emperyalizm böyle girdi. Böyle sömürüyor, böyle yiyor, böyle içiyor içimizi. Birinci kural kardeşler, evlerimiz iyi olsun, kaliteli olsun, zarar yok. Lakin bileceğiz ki gönül doyar, göz doymaz. Yüreğin zengin olsun. Beton zenginliği kimseyi bu dünyada tatmin etmemiştir. Etseydi Abdülmecid o harcamayı yapıp devletini batırmazdı. İkinci kuralımız kardeşler, İslam emeklilik ilkesini benimseyen bir din değildir. Bilhassa erkekler kesinlikle bali olduktan sonra iş sahibi olmalıdırlar. Evde oturmak yoktur bizde. Evde oturmak insan israfıdır. Enerji ve emek israfıdır. Hastalanık, sakatlık olur, musibet olur. Anne babaya bakmak için evde beklemek olur, ayrı bir konu. Lakin evinin penceresinde oturan Müslüman hoş Müslüman değildir. Git bir iş daha bul, o işinle de çocuğunun düğününü yap veyahut da çocuklarına ev biriktir. Dolayısıyla bizim ikinci ilkemiz çalışacağız. Çalışacağız. Erkekler çalışacak, hanımlar da eğitimle ve kültürle meşgul olacaklar. Dersler yapacaklar, toplantılar yapacaklar. Onlar da boş durmayacaklar. Eğer ekonomimiz idare edemeyecek durumdaysa, bu sefer de hanımlarımız da kendilerine göre ev işleri yapacaklar. Destek olacaklar. Zillete düşmeden, borca mahkum olmadan ciddi bir yaşantımız olacak.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Kardeşler, üçüncü ilkemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ümmeti Muhammed'ine vasiyeti olan üçüncü ilkesi, herkes kendi bütçesi kadar yaşayacak. Borçla aile gütmek zillettir. Müslüman girdisi kadar harcayacak. Gelecek ihtimaline binaen harcama yok bizde. Yani büyük ihtimalle önümüzdeki ay zam yapılır. Dolayısıyla ben bir 50 lira daha harcayayım demek yok bizde. Gelsin öbür ay harca. Gelsin öbür ay harca. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cabir bin Abdillah radıyallahu anh'a nasihatte bulunmuş. Bakınız, ilke koyuyor. İlke koyuyor. Ve çok önemli bir ipucu açıyor bizim için. Buyurmuş ki Cabir, bir senin için, bir hanımın için, bir misafirin için yatırım yap. Dördüncüsü şeytana gider, dikkat et diyor. Demek ki ev üç kişilik yatırım ister. Sen, hanımın, misafir. Sen ve hanıma çocuklar da dahil şüphesiz. Dördüncü yatırım mantığı şeytan içindir. Burada tabi misafire şov yapacağız biz. Bu da dahil mi? Hayır efendim, şovdan konuşmuyoruz. İhtiyaçtan konuşuyor. Biraz sonra konuşacağız. İhtiyaç yatırımı. Yani bir şeyi sen kullanmak zorundasın. Veya hanımın kullanmak zorunda. Ya da misafire yatak olarak onu sermek zorundasın. Bunlar evin gerekleridir. Bunun dışında yaptığın yatırım şeytanın rızası için yapılmış yatırımdır. Şimdi Müslim'deki bu hadis-i şerifi alalım. Bir kenara koyalım. Götürelim evimizdeki eşyaya uygulayalım. Bu evin erkeği ve hanımına mı yarıyor? Misafire mi yarıyor? Kime yarıyor? Evin çocukları, hanımı, erkeği için değil, misafir geldiğinde yatacağı bir şey de değilse, bu şeytanındır. Bitti. Bu şeytanındır. Şeytanındır ne anlama geliyor? Herhalde hepimiz bunu takdir ediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanı. Dördüncü mantığımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre ev idare etme, ev ekonomisi yönetmede dördüncü mantığımız kardeşler, üst el olma ruhu hakim olmalıdır bizde. Ne demek üst el? Verme kültürüne, infak etme kültürüne dayalı yaşamalıyız. Çünkü vermeyi biz fakiri memnun edip sevap kazanma olarak görüyoruz. Doğru. Doğru. Ama vermedeki asıl mantık bu değildir. Vermeye alışmış biri, yani eline geçenden veren birinin haleti ruhiyesi üstte duran ruhtur. O eski ceketle de bayramlaşmaya gider, utanmaz. Çünkü veriyor. Ama sürekli eli altta olan ve eli bu şekilde gökten damlayacak yağmuru bekleyen insan en yeniye bile tahammül edemez. Daha yenisini görünce eziklik hisseder. Müslüman çocuklarını yetiştirirken, kendi aile planını yaparken üst el olma mantığına hakim olma. Üst el olmak için fabrikan olması gerekmiyor. Sen nasıl üst el olacaksın? Çok kolay. Çok kolay. 100 liradan 1 lira artırıp vereceksin. 200 lira olunca 2 lira artırıp vereceksin. Artırmaya yönelik hamlen senin Allah'ın izniyle ayakta durmanı ve aza da kanaat getirmeni sağlayacak Allah'ın izniyle. Kardeşler, 3 afet bizim evlerimizi istila etmiştir. Biri israftır. Diğeri taklit hastalığıdır. Üçüncüsü de taksittir. Taksit, Müslümanın evinde açık pencereyle yatma anlamına geliyor. Yatak odasında perdeleri kapatmadan yattığını düşün. Ve yol kenarında bir odada yatıyorsun. Bu neyse, attığın taksit imzaları da bu anlama geliyor. Çocuk muyuz biz ya? Kartı sokuyorsun, 26 ay borçlu sayıyor seni. Oh be, rahat aldık bunu diye eve geliyorsun. Bu nasıl anlayış ya? Bu kart senin değil mi? Hiçbir ödeme yapmadan taksitle aldık diyor. Allah Allah, taksitle almış. Ne hale geldik? Farz olmadığı halde insanlar haccı bile taksitle gidiyorlar. Korkarım bu taksit işi ilerleyecek de haccın tavafını bir ay, sa'yini de öbür ay, haccı da taksitle yapacaklar. Yani ödemesini taksitle yaptıkları gibi. Arafat'a filan ayda gidelim, tavafa filan ay. Herhalde onu da öyle yapacaklar. Şirketler böyle bir kolaylık sağlasın, bak oluyor mu olmuyor mu? Bir ay sadece Medine ziyareti, öbür ay tavaf ziyareti, öbür ay Arafat ziyareti. Bu taksit fena bir kanser çeşidi değil, buna dikkat edelim. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine vasiyeti borçla yaşamamaktır. Çünkü borç gece uykusuz bırakar, gündüz rezil eder. Bu peygamber mantığı aleyhissalatü vesselam. Borç iyi bir şeydi. Biz borçla yapmıyoruz, taksitle aldık diyor. Taksit nasıl yaptın? Kredi kartı verdik diyor. Ne savunma ya? Var ya. Bunu IMF duysa bütün dünyada reçete olarak uygulardı herhalde. Ne savunma? Borçla almadık, kredi kartıyla aldık diyor. Borç ne demek? Şeytan bir yerden giriş yapacak ya. Mantık bu mantık işte. Kardeşler, bizim şeriat ölçülerinde harcamalarımızın evimizde veya filan idare ettiğimiz yerdeki harcamalarımızın mübah, helal, Allah'ın rızasına uygun olması üç açıdan incelenir. Birincisi, biz yaptığımız yatırımları zaruri yatırım olarak ayırırız. İkincisi, ihtiyaçlarımız olarak görürüz. Üçüncüsü, lüks olarak görürüz. Yani Müslüman ya zaruri bir harcama yapıyordur, ya ihtiyaç harcaması yapıyordur, ya da lüks harcama yapıyordur. Zaruri harcama nedir? Soğuk bir şehirde oturanın yaptığı ısınma yatırımı, kalorifer vesaire zaruridir. Ama bu zarurilik kömürle ısındığı zaman zaruriyet noktasındadır. Kalorifer sistemine döndüğü zaman ihtiyaç noktasındadır. Müslümanın sadece Ağustos ayında ısının biraz yükseldiği bir şehirde klima taktırması ise israftır. Peki bu dengeyi nasıl kuracağız? Çok basit kuracağız. Perde mi yaptırıyorsun? Bu perde ne içindir? Bir, dışarıdan görülmemek. İki, içeriden dışarıyı göstermemek için. Bunu sağlayan şey zarurettir. Ucuzundan alırsam, bir sene sonra bu yıpranacak, güneş bunu berbat edecek. Bir numara kalitesini alırsın, bu ihtiyaçtır o zaman. Peki bu perdeleri komşular çıplak görüyor. Rezillik ya, siz bu kadar niye iki perdeyle idare ediyorsunuz derler. İsraftır üçüncü yatırımım. Allah israf edeni sevmez. Allah israf edeni sevmez. Peki bir Müslüman olarak bu dengeyi ben nasıl kuracağım? İşte bu denge imtihanın adıdır. Yoksa herkes yaptığı en zebil, en müsrif harcamayı bile mantıklı görür. Lakin vicdanıyla baş başa kalan mümin ciddi kararları o zaman verir. Kardeşler, evlerimiz işgal altındadır. Emperyalist anlayışın, parayı Allah yerine koyan, iman yerine koyan anlayışın istilası altındayız. Ne kadar harcarsan o kadar

0: iyi vatandaş, o kadar iyi insan kabul edildiğin bir zamandayız. Bunu toparlıyoruz. Ne kadar harcamazsak, ne kadar az tüketirsek Allah o kadar razıdır bizden. Allah bizi o kadar seviyor demektir. Çok harcayan çok hesap verecek kıyamet günü. Harcadığın 1000 liranın hesabını vermekle 500 liranın hesabını vermek aynı mı? Yani biz kıyamet günü daha fazla hesap vermekten mi mutlu olacağız? Kesinlikle evlerimizden başlamak zorundayız. Bizim evimiz bizim kalemizdir. Bu evi ya hedefi Viyana olan Topkapı Sarayı haline getiririz, taş, kiremit vesaireyle idare ederiz, yahut da Avrupa'yı unutmuş, Avrupa'nın kendisini yönlendirdiği biri olup çukur bir araziyi doldurup onun üstüne dolma saraylar yaptırırız. Sonra da kadınlar arkadaşlarını, komşularını çağırıp bakın kızlar güzel olmuş mu badanamız, boyamız derler. Evlerimize girelim. Neyimiz zarurettir, neyimiz ihtiyaçtır, neyimiz israftır dikkat edelim. Bakalım bunların hesabı verilecek mi? Efendim hesabı verilmeyecek ne var kıyamet günü? Bir şey var mı ki bunun hesabı verilmeyecek? Sadece Allah Teala namaz kılarken filan hatayı yaptın, niye sehv secde yapmadın mı diyecek? Yani sadece namazdaki hatalar mı sorulacak? Gözlemiyor mu Allah bizi? Oturduğumuz kalktığımız yeri görmüyor mu? Kardeşler, bu sözlerimin hiçbiri Müslümanın kaliteli, sağlam, güçlü binalarda oturmasına engel değil. Onu konuşmuyoruz biz. Sağlam ve güç Allah'ın istediği şeydir zaten. Müslüman güçlü otursun. Ama Müslümanın alçıpen yaptırırken, perde yaptırırken, tabak takımı alırken, koltuk takımı alırken, halı çeşidi alırken ve diğer harcamaları yaparken zaruret mi gideriyorsun? İhtiyaç mı gideriyorsun? Sadece gönlün muziplik yapsın diye mi bu yatırımı yapıyorsun? Buna dikkat etmesi lazım. Bunu vurguluyorum. Çocuklarımızın yetişmesi. Mesela neden çocuklarımızın biriktirdiğimiz paralarla gidip bir İslam ülkesinde 3 ay 4 ay yaz tatili geçirmelerine yönelik bir proje yapmıyoruz? Para yok ki. Ekonomik kriz var. Ekonomik kriz var. Lüks araba almak için sıraya girmen gerekiyor. Nasıl bir krizse bu? Lüks arabalar sırayla satılıyor. Şu İstanbul'da milyonlarca araç var. Modeli geçmiş bir tane araba görmüyorsun sokaklarda. Ama kriz var. İşler iyi değil. Nasıl olsa kredi kartıyla 20 yıl, 30 yıl ecdadına, torunlarına yetecek bir borç yaptın mı zengin sayılıyorsun. Müslüman çocuğuna din bırakar, iman bırakar, ahlak bırakar, şeref bırakar. Onun da torunlarına kalacak kadar büyük bir borç bırakar mı Müslüman çocuklarına ya? Kredi kartı bir tuzaktır. Eğer nefsine hakim olamıyor, evet ekonomik imkanlar ve ekonomik gidişat kredi kartı kullanmaya mecbur ediyor. Doğru. Ama nefsine hakim olamıyorsan sen kredi kartını kullanma. Limitini kıstır. Maaşından daha üstün kredi kartın olmasın. Zira kardeşler nefeslerimizin ve kuruşlarımızın hesabını vereceğiz. Bu ümmetin imtihanı mal üzerindendir. Evlerimizde bu malı nasıl güttüğümüzü Allah bizden soracak. Çocuklarımızı mal düşkünü, müsrif, evde pişen yemeği bile tenezzül edip yemez, illa ambalajlı yemek yer, çocuk haline getirip getirmediğimizi Allah bizden soracak. Hatta Müslüman gıda üreticileri zaruri olmayan, çocukların sadece şımarmalarına neden olan şeyleri üretmemelidirler. Bu ürettiğin boncuk mudur, nedir, araba lastiği gibi bu şeker, bunu niye ürettin sen? Ne var bunun içinde kardeşim ya? Bunu nereden, boyadan mı yaptın? Çocuklar çok seviyor. Öyle şey olur mu ya? Çocuklar çok seviyor. Müslüman kaliteli insandır. Vasıflı insandır. Sırf tüketim olsun. Sen 5 lira fazla kazanacaksın diye bizim çocuklarımızı helak edecek şeylere niye karışıyorsun? Bırak Yahudi onu üretsin. Ben de melun Yahudi'nin ürettiği şeyi sokmaya ve derim. Çocuğumu cihat ruhuyla yetiştiririm. O da Yahudi malıdır diye o boncuk gibi şeyleri alıp eve gelmez. Sen de Müslümansın. Benimle beraber tavaf ediyorsun. Namaz kılıyorsun. Diyemiyorum bu adamın da malı alınmaz. Kardeşler, biz devletimizi, saltanatımızı evlerimizde kurmamız gerekiyor. Biz evlerimize hakim olduğumuz, evlerimizde Allah'ın şeriatını tatbik ettiğimiz zaman yeryüzü bizimdir. Allah'ın dini hükümran olacaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı

0: teknoloji çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef. Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğileni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

Evet.

يا يحيى خذ الكتاب.

فأتت به قومها

ولم يجعلني جبارا شقيا وَالسَّلَامُ

القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
0: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kendi.

0: yemek ve can. İnsan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ya hay.
4: Haysın sen. Hep dirisin. Diriliğim senin dilemendir. Haysın ki çürümüş kemiklerim, toz olmuş toprağım, unutulmuş adım, bakılmaz olmuş yüzüm senin için ebedi dirilik sebebidir. Ebedi diriliğe, ebedi hayata beni sen aday eylersin. Haysın ki ben ölmüş olsam da ölümün yüzüne bakarsın. Yüzüne bakılmaz olmuş ölülerin yüzüne ancak sen bakarsın. Ebedi hayat bahşedersin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Merhaba dostlar. Yine güzel bir gecede sizlerle beraberiz. Kavuşturan Rabbimize hamdolsun senalar olsun inşallah. Evet dostlar, bugün de inşallah günümüzde en çok hataya düştüğümüz bir olay, yalan konusunu işleyeceğiz. Her bir kelimenin arasında, belki bir günün içerisinde, farklı zaman dilimlerinde farkına vararak gerek şuurlu ve gerekse şuur dışı dilimizin sürçmesi mi diyelim, yoksa nefis koca olanın uydurduğu bir şey mi, yalan konusunu sizlerle paylaşacağız. Arkasından tövbe konusuna da işleyeceğiz inşallah dostlar. Bu arada Salebe'yi de anlatacağız inşallah, aktaracağız sizlere ve ümmeti Muhammed'in üstünlüğü hakkında da sohbetler yapacağız. Evet dostlar, tesbihlerimiz elimizde. İki cihanın sultanı, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gecenin şu güzel saatlerinde salavat-ı şerifeler getire getire programa adapte olmaya çalışalım dostlar. Her zaman dediğimiz gibi, görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayetle şöyle nakledilmektedir. Kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. Musa aleyhisselam dedi ki, ya Rabbi, benim ümmetimden daha üstün bir ümmet yarattın mı diye sual eyledi. O zaman Allah-u Teala, ey Musa, Muhammed'in ümmetinin diğer mahluklara üstünlüğü benim yarattıklarıma olan üstünlüğüm gibidir diye buyurdu. Musa aleyhisselam yine şöyle dedi, ya Rabbi, keşke ben Muhammed'in ümmetini görseydim dedi. Allah-u Teala da, sen onları göremeyeceksin. Keşke onların sözlerini işitmeyi isteseydin diye buyurdu. Bunun üzerine Musa aleyhisselam, onların sözlerini işitmek istiyorum ya Rabbi dedi. Böyle deyince Allah-u Teala, ey ümmeti Muhammed diye hitap buyurdu. Biz de babalarımızın sulbinden, analarımızın rahbinden lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve ni'mete leke vel mulk la şerike lek diye cevap verdik analarımızın rahminden. Yine Allah-u Teala buyurdu ki, ey Muhammed'in ümmeti, benim rahmetim gadabımı, affım cezamı geçmiştir. Ben size istemeden verdim. Kim bana kıyamet gününde Allah-u Teala'dan başka ilah olmadığına, Muhammed'in benim peygamberim ve kulum olduğuna şehadet ederek gelirse, onun yerini cennet yaparım. Günahları deniz köpükleri kadar olsa bile diye buyurdu. Allahu Ekber! Günahları deniz köpüğü kadar dostlar. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Allahu Teala ne kadar gafurur rahim. Hamdolsun ya Rabbi. Ümmeti Muhammed olabilmek ne kadar güzel verici bir şey. Fakat ümmeti Muhammed olabilmek kelimelerin arasında ağza ve kulağa çok güzel geliyor. Gerçekten ümmeti Muhammed olabilmek maharet ister dostlar. Kainatın efendisinin ümmeti olabilmek için şu üç kuruşluk dünyaya tamah etmeyecek, davasından taviz vermeyecek, inandığı gibi yaşamaya çalışacak er lazım dostlar. Allah-u Teala'ya sığınıyoruz ya Rabbi, bizleri neyle bilirsen öyle yap. Rivayetle buyuruldu ki dostlar, Musa aleyhisselam bir gün dedi ki, ya Rabbi, cennette benim kim komşum olacak dedi. Ya Rabbi, bunu bana bildir de onu bulup görüşeyim diye Allah-u Teala'ya münacatta buyurdu Hazreti Musa. Cevaben emir olundu ki, ya Musa, falan beldeye var, orada çarşının başında bir kasap dükkanı var. O dükkanın sahibi olan kasabı gör. O veli kulumdur. Yalnız bilesin ki onun çok önemli bir işi vardır. Çağırırsan gelmez. İşte senin cennetteki komşun olacaktır dedi. Musa aleyhisselam hemen denilen yere gitti. Kasabı buldu ve ona dedi ki, ben sana misafir geldim dedi. Kasap gelen zatın Hazreti Musa olduğunu bilmeden merhaba, hoş geldin diyerek onu evine götürdü. Musa aleyhisselamı baş köşeye oturtup ona çok ikramda bulundu. Musa

Aleyhisselam kasabın ocakta bir çömlek içinde et pişirdiğini gördü. Et pişince çömlekten bir parçasını çıkartarak ufak parçalar haline getirdi. Kemiklerini ayırdı, yumuşak eti küçük küçük parçalara ayırdı. Sonra onu bir tabağa koyup hazırladı. Çömlekteki etten bir parça daha çıkartıp bir tabakta misafirine, yani Hazreti Musa Aleyhisselam'a ikram etti. Ve kendisinin mühim bir işi olduğunu, yemeği yemek için beklememesini söyledi. Sonra duvarda asılı büyük bir zembil vardı. O zembili ağır ağır indirdi aşağıya. İçinde bulunan mecalsiz, yaşlı kadına parçaladığı o küçük et parçalarını tane tane yedirmeye başladı. Kadının kirlettiği bezleri temizledi. Yine yeni temiz bezler koyduktan sonra o zembili yavaş yavaş yukarıya kaldırdı ve tekrar onu yerine astı. Sonra ellerini yıkayıp misafirinin yanına geldi. Musa Aleyhisselam bu durumu hayretle takip etti. Kasap sofraya gelip de misafirinin yemeye başlamadığını görünce yine buyur etti. Musa Aleyhisselam dedi ki, ben sana bu zembilin sırrını söylemeni istiyorum. Eğer bu zembilin ne olduğunu söylemez isen bir lokma ağzıma atmayacağım dedi. Evet dostlar, buraya çok ibretle dikkat edelim. Ve kasap dedi ki, ey misafirim, bu zembilin içinde bulunan yaşlı kadın benim annemdir. Çok yaşlı olduğu için onun artık takatı kalmamıştır. Evde ona bakacak bir mahremim, hanımım, eşim yok. Evleneceğim ama annemi incitir diye de evlenmekten korkuyorum dedi. Ve evde yalnız bıraktığımda annemi, herhangi bir hayvanın ona zarar vermesinden de korkuyorum. Anacığımın eziyet görmesini istemiyorum dedi. Günde iki öğün yemek veriyorum anama. Ve onun hizmetini gördükten sonra işimi gönül rahatlığıyla yapıp aklı selim olarak işime gidiyorum dedi. Bunun üzerine Hazreti Musa dedi ki, ancak anlayamadığım bir şey daha var. Sen anana su içirdikten sonra dudaklarını kıpırdatıp annen sana bir şey dedi, sen de ona amin dedin. O neydi diye sordu. Kasap dedi ki, annem her defasında Allah seni cennette Musa Aleyhisselam'a komşu eylesin yavrum diye dua ederdi. Ben de olamayacağını bildiğim halde anamın gönlü hoş olsun diye bu duaya amin diyordum dedi. Ben de ne arar öyle bir amel kardeşim dedi. O büyük peygambere ben kimim ki komşu olabileyim dedi. O zamana kadar kimliğini saklayan Hazreti Musa dedi ki, ya veli, işte ben Musa'yım. Beni sana Allahu Teala gönderdi. Ananın rızasını kazandığın için cennet-i alayı ve orada bana komşu olmayı kazandın dedi. Kasap öyle bir sevindi ki gözlerinden yaşlar aktı. Ya Musa, doğru mu söylersin? Doğru dedi komşum, doğru. Sen ananın duasını aldın, Rabbim de beni sana gönderdi. Allahu Ekber. Düşünebiliyor musunuz dostlar? Ananın duasını alabilmek. Elhamdülillah ya Rabbi. Kendi nefsime diyorum dostlar, sizi tenzih ederim. Anamın duasını almaktan beri olduğum sürece hiçbir işim rast gitmez. Niçin mi? O analar, elleresi öpülü alınar.
Yüzümüz onların ayakları

altında. Anamızın duasını her fırsat almaya çalışalım dostlar. Allahu Teala o kadar büyük ki anasına hizmet ettiği için peygamberini ona gönderiyor. Ve diyor ki sana işte cennetteki komşum. Allahu Teala o kadar büyük ve merhamet sahibi ki şu anda hiçbir şey yapamadığım halde kulluğumdan utanıyorum. Niçin mi? Yaradanım beni benden daha fazla düşündüğü halde ben asi ümmet onu zikretmekten bile gafil olduğum için utanıyorum. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız. Yine buyuruldu ki dostlar, Beyhaki'den rivayete Musa bin İmran şöyle dedi: Ya Rabbi, kullarının en kıymetlisi kimdir dedi. Ve buyuruldu ki, kullarımın en kıymetlisi gücü yettiği zaman affedendir. Allahu Ekber. Bizler dünya temaşası içerisinde işimizin rast gittiği sürece bütün çevremizdeki insanları çok seviyoruz. Ama benim nefis koca oğlana ola ki biri yanlış yapsın, hemen düşmanım oldu, hemen onu sevdiğimdi hepsini sildim. Niçin mi? O anki işimi halletmedi diye. Ve şiddetlendim ve isyan ettim. Ama ben aciz bir kulum ve günahkar bir kulum. Ben günün 24 saatinde aklı şuurum yerinde olduğu halde bunun 15 saatinde Allahu Teala'ya bilerek bilmeyerek isyan ettiğim halde Yaradan'ım bir sefer bile bunu yüzüme vurmadı benim. Diyorum ya dostlar, Allahu Teala bizi bizden daha fazla düşünüyor. O da niçin biliyor musunuz? Doğruyu Yaradan'ım bilir. Kalbimizde zerre kadar da olsa iman olduğu için, o da Rabbimin lütfuyla. Diyor ya, o kalbinizde olan imanın hatırına yine sizi affedeceğim. Allahu Ekber. Ya Rabbi, hiçbir amelimize güvenmiyoruz ya Rabbi. Hiçbir amelimize, yalnız senden mağfiret diliyoruz ya Rabbi. Allah ondan razı olsun. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle buyurdular. Ebu Hureyre'den rivayetle, bir kimse diyor konuşmadığı veya yapmadığı müddetçe kalbine gelen düşüncelerden mesul tutulmayacağına dair rivayetle kainatın efendisi şöyle buyurdular. Allah Azze ve Celle kulum bir iyilik yapacağını söylediği zaman onu yapmasa bile kendisine bir sevap yazarım. O iyiliği yaparsa ona 10 sevap yazarım. Kulum bir günah yapacağını söylediği zaman onu yapmadığı müddetçe onu af ve mağfiret ederim. Onu yaptığında ise bir günah yazarım diye buyuruyor. Allahu Ekber. Evet dostlar, Yaradanımız bizi ne kadar düşünüyor? İşte samimi olup olmamak o senin elinde dostum. Ama samimi olmak için er meydanı lazım dedik ya dostlar. Gerçek Müslümanlığı en güzel yaşamaya gayret eden insanlar kimler miydi? Kainatın efendisinin döneminde yaşayan sahabelerdi. Hem de öyle güzel sahabeler ki hepsi birbirinden güzel. Hepsinin birçok İslam'a ışık tutacak hayatları var.

Bunlardan bir tanesi Salabe, kainatın efendisinin döneminde yaşayan bir genç. Şimdi bu genci bir dinleyelim de dostlar. Sonra nefis koca olana bir bakalım. Hala ne vaziyette?

Mensur bin Ammar, Münkedir bin Muhammed'den, o da babasından, o da Cabir radıyallahu anh'dan rivayetle bu olay şöyle gelişmiştir. Ensardan bir zat vardı, Salebe bin Abdurrahman, çok temiz bir genç, sahabi. Bu genç sevgisinden dolayı Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanından bir an bile ayrılmazdı. Kainatın efendisine aşık bir sahabiydi. Ona daima hizmet ederdi, kainatın efendisine. Bir gün Ensardan birisinin kapısının önünden geçti Salebe. O anda içeriye baktı. Bu sırada içeride bir hanım yıkanıyordu. Salebe birkaç defa içeriye baktı. Genç değil, o an için nefsine uydu. Sonra bu hareketine öyle bir pişman oldu ki, yaptığı bu kötü hareketten dolayı Resulullah'a vahiy gelmesinden korktu. Olabilir ya, benim için vahiy inebilir demişti. Ve Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme karşı utancından Salebe Medine'den kaçtı. Ve Mekke ile Medine arasında bir dağa saklandı Salebe. Ve orada yalnızca yaşamaya başladı. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 gün Salebe'yi sordu. Salebe nerededir? Salebe ne yapar diye. Ve nihayet Cebrail aleyhisselam gelerek Peygamber Efendimiz'e dedi ki, Rabbim sana selam ediyor ve sana haber veriyor ki ümmetinden firar eden Salebe dağlardadır. O kaçan kişi azabımdan bana, Allahu Teala'ya sığınıyor dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Hazreti Ömer ve Hazreti Selman-ı Farisi'ye dedi ki, gidin Salebe bin Abdurrahman'ı getirin diye buyurdu. Hazreti Ömer ve Selman-ı Farisi radıyallahu anhum Medine'nin kenar evlerinin sonunda koyun çobanlığı yapan Züfafe ile karşılaştılar. Hazreti Ömer çobana sordu ki, burada dağda yaşayan bir genç biliyor musun diye sordu. Züfafe dedi ki, efendim, herhalde sen cehennemden kaçan genci soruyorsun dedi. Hazreti Ömer de dedi ki, cehennemden kaçtığını nereden biliyorsun? Züfafe şöyle dedi, gece yarısı olunca şu taraftan elini başına koyarak ve ağlayarak gelir ve o genç şöyle der, keşke ruhum alemi ervahta, cesedim alemi eczatta kabz olsaydı da ve ruhum bu iki alemden ayrılmasaydı diye feryat eden bir genç olur burada dedi. Hazreti Ömer dedi ki, biz onu bulmak istiyoruz. Böyle deyince Züfafe de, benimle beraber gelin

sizi ona götüreyim efendim dedi. Ve gece yarısına doğru genç aynı şeyleri söyleyerek geldi. Hazreti Ömer gence yaklaştı. Genç onu hissedince, el aman, ateşten, azaptan kurtuluş ne zaman dedi. Hazreti Ömer dedi ki, ben Hattab oğlu Ömer'im dedi. Salebe bunun üzerine korkarak gözleri yaşlandı ve dedi ki, Resulullah benim günahımı biliyor mu ya Ömer? Böyle sorunca Hazreti Ömer, bilmiyorum. Ancak dün akşam seni bulmak üzere bizi gönderdi dedi. Salebe dedi ki, ya Ömer, beni Resulullah'ın huzuruna o namaz kılarken veya Hazreti Bilal kâmet getirdiği zaman götürün dedi. Hazreti Ömer Salebe'nin söylediklerini kabul ederek onu Medine'ye getirdi. Ve Resulullah namaz kılarken mescide girdiler. Salebe Resulullah'ın mescitte kıraatta Kur'an-ı Kerim okuduğunu işitince Allahu Ekber deyip bayıldı. Ve o baygın bir halde yerde yatmaya başladı Salebe. Hazreti Ömer ve Selman-ı Farisi de namaza durdular. Resulullah selam verince Hazreti Ömer ve Selman'a dedi ki, Salebe'yi ne yaptınız? Kainatın efendisi böyle buyurdu. Onlar da dediler ki, ey Allah'ın Resulü, Salebe buradadır dediler. Ve Salebe yerde yatıyordu. Hemen yanına vardılar ve Salebe'yi ayıltarak Resulullah'ın yanına getirdiler. Salebe'nin yüzü sapsarıydı ve korkuyordu Salebe, titriyordu. Resulullah Efendimiz ona dedi ki, ya Salebe, seni benden uzaklaştıran nedir diye sordu. Salebe dedi ki, günahımdır ya Resulallah. Öyle cevap verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi ki, sana öğretmedim mi? Allahu Teala hata ve günahları bağışlıyor ya Salebe. Öyle buyurunca o da dedi ki, evet ya Resulallah. Resulullah ona yine şöyle dedi, ey Rabbimiz, bize dünyada iyi hal ver, ahirette merhamet ihsan et ve cehennem azabından koru. Bakara suresinin 201. ayet-i kerimesini okudu. Salebe dedi ki, ya Resulallah, günahım bundan da büyüktür deyince Resul-i Ekrem Efendimiz Salebe'ye şöyle dedi, bilakis Allah'ın kelamı en büyüktür buyurdular. Bundan sonra Resulullah ona evine gitmesini emretti ve Salebe zorlukla evine gitti ve Salebe hastalandı, yatağa düştü, rengi sapsarıydı, gözyaşlarını tutamıyor ve Salebe devamlı ağlıyordu. 3 gün Salebe ağır hasta yattı. Selman-ı Farisi Resulullah'a gelerek dedi ki, ya Resulallah, Salebe yapmış olduğu şeyin üzüntüsünden çok hastalandı dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, haydi kalkınız, Salebe'ye gidelim diye buyurdular. Resulullah Salebe'nin yanı başına geldi. Salebe'nin başını kucağına alınca Salebe başını mübarek kucağından çekti. Kainatın efendisinin kucağından. Resulullah da dedi ki, niçin başını kucağımdan çektin diye sual etti. Salebe dedi ki, ya Resulallah, o baş günahla dolu.

Dur. Onu sizin mübarek kucağınıza layık göremedim ya Resulallah dedi. Resulullah dedi ki, ne hissediyorsun ya Salebe? Öyle buyurunca Salebe dedi ki, derimin ve kemiklerimin arasında karıncanın sessiz yürüyüşünü hissediyorum dedi. Resulullah dedi ki, ya Salebe, ne arzu ediyorsun? Öyle buyurduklarında Salebe dedi ki, ya Resulallah, Rabbimin mağfiretini diliyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cebrail aleyhisselam şimdi geldi ve, ey kardeşim, Rabbim sana selam ediyor ve şayet kulum yer yani dünya dolusu hata ile bana kavuşursa, ben de onu yer dolusu mağfiret ile kavuşurum diye buyurdu. Bunun üzerine Resulullah bunu Salebe'ye söyler söylemez, Salebe bir bağırış bağırdı, Allahu Ekber dedi. Ve Salebe vefat etti. Ruhunu kainatın efendisinin dizleri önünde teslim etti. Resulullah, kainatın efendisi ayağa kalktılar. Onu, Salebe'yi gasletti. Ve teçhiz ve tekfirini yaptı. Sonra Salebe'nin namazını kıldı. Sonra Salebe'nin kabrine taş taşıdı. Kabir dönüşünde parmaklarının ucuna basarak yürüdüğünü gören ashab dedi ki kainatın efendisine, ya Resulallah, siz niçin ayak parmaklarınızın üzerine basarak yürüyorsunuz dediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Salebe'yi karşılayan melekler o kadar çok ki onların kanadına basmayacağım, onun için bu şekilde yürüyorum dedi. Allahu Ekber. İşte dostlar, Salebe öyle bir sahabi idi. Şimdi Salebe bize muazzam bir örnek değil mi dostlar? Bir çıplak kadına yıkanırken arkadan birkaç sefer baktı ve öyle bir nasuh tövbe etti ki kainatın efendisinin dizi ucunda vefat etti. O da kainatın efendisinin ümmetiydi. Şimdi bizler de kainatın efendisinin ümmetiyiz değil mi dostlar? İnşallah öyleyiz. Ve ben sizi tenzih ederim. Sabahtan akşama kadar sokakta birçok çıplak insan görüyorum. Birçok müstehcen resimler görüyorum. Sonra akşam televizyonun karşısına geçiyorum. Anadan yürüyen birçok müstehcen sahne görüyorum. Hiçbir şey olmuyor. Ne gözümden yaş geliyor, ne kalbimin ibresi oynuyor. Ha diyorum ki ben de Resulullah'ın ümmetiyim. Ya Resulallah, ben de seni çok seviyorum. İşte mesele burada dostlar. Benim bu söylediklerim iki dudağımın arasında. Ben Salebe gibi onu kalbime indirememişim. Ama Salebe imanını kalbine indirmiş. He öyle ki Resulullah'a vahiy gelmeyecek diye kainatın efendisinden onu görmek için canlarını feda edecek kişilerden bile ince düşünerek dağlara kaçıyor Salebe. Ama binlerce insan kainatın efendisini görebilmek için ta ne kadar yollar kat edip kainatın efendisine geliyorlar. Onun yanında kalabilmek ne büyük bir mahşet. Ama Salebe bir çıplak kadın gördü diye
kainat.

kainatın efendisinden, hem de aşık olduğu, sevdiği, canını feda edeceği kainatın efendisinden kaçıyor, dağlar aşıyor. İşte sahabi, hem de bir genç. Allahu Ekber. Diyorum ki, sen de bir gençsin, ben de bir gencim. Peki Salebe de bir genç değil. O bir sefer iki sefer baktı ve ne hallere girdi. Ben sabahtan akşama kadar görüyorum bunları. Ama bunun bedelini de ağır ödüyorum. Nasıl mı? Bunun bedeli çok ağır. Muhabbetullah zayıflıyor. Gözlerde yaş yok artık. Çünkü harama bakmaktan o gözler yaşarmayı unuttu. Evimde muhabbet yok. Bende muhabbet yok. Yanıma gelen arkadaşlarıma zulüm saçıyorum. Ve işte en büyük ceza da bu. Gerçek bir güzelliğin içerisinde olup davanı yaşayamamak. Ve ben bu suratla ve bu yüzle mahşer gününde kainatın efendisine yalvaracağım. Ya Resulallah, ne olur bana da şefaat eyle diye. Ben bu kadar asi olduğum halde, kainatın efendisine layık bir ümmet olamadığım halde, bunları söylemekten utanmayacağım o günde. Ama kainatın efendisi, alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihanın sultanı, o inşallah yine şefaat hakkını kullanacak. Ya Rabbi, Habibinin hürmetine bizi affeyle ya Rabbi. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırız ya Rabbi.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te

0: 91.8 Hedef Radyo'da.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Allah'a güvenip ona dayanın. Allah kendisine güvenip inananları sever. Allah büyüklük taslayanları sevmez. Kur'an-ı Kerim.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi sahbihi ecmain. Yine bir hadis-i şerif sohbetinde İmam Buhari Hazretleri'nin bu değerli eseri Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salah 47. bab hadis-i şerifleriyle devam ediyoruz. Bab-ı teyemmuni fi duhulil mescidi ve gayrihi. Mescide, camiye girerken sağ ayağın kullanılması hakkındaki hadis-i şerif. Ve kâne ibn-i Umar'a yebde'u bi riclihil yumna. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma mescide girerken sağ ayağıyla girerdi. Fe izâ kharaca bede'e bi riclihil yusra. Mescitten çıkarken sol ayağını atarak çıkardı. Sahabe-i kiram arasında sünnet-i seniyyeye en çok uyan zatlardan biri olarak Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer radıyallahu anhüma nakledidir. İmam-ı Buhari onun bu uygulamasını bab başlığında zikrediyor. Hadis-i şerifleri senetleriyle beraber okuyoruz. Bu hadis-i şerifleri sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den müellif İmam-ı Buhari'ye kadar nakleden bu değerli zatların isimlerinin anıldığı yere inşallah rahmet inecektir. Çok değerli bir hadis alimi Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh diyor ki ''İnde zikri salihine tenzilur rahme'' Allah'ın salih kullarının, veli kullarının, mübarek kimselerin isimlerinin anıldığı yere rahmet iner. Bunun anlamı sürekli o zatların isimleri anılmalı.

Onların özellikleri, güzellikleri nakledilmeli ve onların hayatı bizim için rehber olmalıdır. İmam-ı Buhari Hazretleri başta olmak üzere hadis alimleri sadece sahabi ismini zikretmekle yetinmemişler. Kendilerine gelen hadisi zincirleme olarak o zatların isimlerini peş peşe sayarak nakletmişlerdir. Böylece uydurma hadislerle çok ciddi bir şekilde mücadele edilmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerifleri aynen bozulmadan zamanımıza kadar nakledilmesi için gereken bütün gayret gösterilmiştir. Haddesena Süleyman İbni Harb. Kale haddesena Şube. Mesela bu Şube isimli zat üstadlarını özellikle seçerdi. Şube İbnül Haccac'ın rivayet ettiği hiçbir yalancı kimse görülmemiştir. Herkesten hadis almazdı. Çünkü inne hazel ilme dinun fenzuru ammen te'hudune dinekum şeklinde güzel bir söz var. Hazreti Ali radıyallahu anh veya İbn-i Sirin'e nispet ediliyor. Bu ilim dindir. Bu dini kimden öğrendiğinize dikkat edin. Yanlış kaynaktan, çarpık düşünceler peşinde koşan kimseler elbette hatalı ve yanlış bir çizgide olacaklardır. Yani hadis alimleri arasında Şube bir raviden rivayet etmişse o ravi mutlaka güvenilir ravidir diye bu kanaat hakim olmuştur. Anil Eş'at İbni Süleym'in an ebihi an mesrukin an Aişete radiyallahu anha. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Kâlet kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yuhibbu teyemmüne mestata'a fi şe'nihi kullihi. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerinde elinden geldiği kadar sağ azalarını kullanmaya gayret ederdi. Sağ azalarını kullanmayı severdi. Yemek yerken, su içerken, yatarken, hatta burada fi tuhurihi abdest alırken ve teraccülihi başını tararken ve tenaulihi ayakkabısını giyerken her şeyde, her hayırlı işte aleyhissalatü vesselam Efendimiz sağ azalarını kullanır, sağ taraftan başlar, sağ taraftan devam ederdi. Bir gün kendisine süt ikram edilmiş, sağ tarafında 10 yaşında Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma, sol tarafında Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz çocuğa dönüyor, müsaade edersen ben bu ikramı önce Ebubekir'e vermek istiyorum diyor. Tabii çocuk Peygamberimizin duasına layık amcasının oğlu Abdullah bin Abbas. Hayır ya Resulallah. Bir peygamber ikram ettiği zaman ben başkasını kendime tercih edemem. Önce bana vereceksin diyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz önce çocuğa veriyor. Yani çocuğun hani bir tabir var bizim Anadolu'da. Küçüğün küçük hatırı, büyüğün büyük hatırı vardır derler. Küçük çocuğun hatırını soruyor, nezaket ve nezahet dersi veriyor ve sağdan başlayarak ikrama devam ediliyor. İkram ederken önce sağdakine ikram edilmeli. Solda yaşlı, değerli bir şahsiyet olsa bile. Her işinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada yeni bir anlayış, yeni bir çizgi, yeni bir yaklaşım sergiliyor. Şu hadis-i şeriften anlıyoruz ki müminin her hali kontrollü olmalıdır. Her an Allah'a kul, Resulüne ümmet olma şuurunda. Suyu aldı içerken Hasan el-Basri Hazretlerinin elinden bardak düşmüştü. Su içerken kendine geldiğinde sebebi soruldu. Hasan el-Basri 80 kadar sahabe-i kirama erişmiş. Muhaddis, müfessir, fakih, Rabbani alimlerden biri. Sultanlara, Harun Reşit gibi halifelere ders vermiş bir zat.
mücahit, cesur,

ehli takva, ihlas ehli bir zat. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh. Kendine geldiği zaman sebebini soranlara, suyu elime aldınca hani Kur'an-ı Kerim'de geçen bir tablo aklıma geldi. Cehennemlikler cennetliklere soracaklar. Ya suyunuzdan biraz bize verir misiniz? Yanıyoruz diyecekler. İşte düşündüm. Cennetlikler ne diyecek o zaman? Allah bu ikramı cehennemliklere yasakladı diyecekler. Veremeyiz. İşte düşündüm. O anda ben hangi tarafta olacağım? Ehli cennet arasında mı? Yoksa ehli cehennem arasında mı? Su içerken ahireti hatırlayan zatlar. Su içerken cennetlik ve cehennemliklerin arasındaki diyaloğu düşünerek kendini kaybeden zatlar. İşte böyle salih kimselerin düşünceleri bizim için rehber olmalıdır. Yani hayatımızın her anı Kur'an ve sünnet çerçevesinde yaşanmalı ve şekillendirilmelidir. 48. bab ile devam ediyoruz. Babun hel tünbe şu kuburu müşrikil cahiliye. Cahiliye müşriklerinin kabirleri açılır mı? Ve yüttehazü mekanuha mesacide. Onların bu kabirlerin yeri mescit olarak yapılır mı? Bir küfür diyarı fethedildi ve onların müşriklerin ölülerinin bulunduğu kabirlerin yerine cami yapılabilir mi? Böyle bir başlık. Likavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu başlığa şöyle devam ediyor müellifimiz. Le'anallahu'l yahud. Allah Yahudilere lanet eylesin. İttehazu kubura enbiyaihim mesacid. Onlar peygamberlerinin kabirlerini mescit olarak ibadet yeri edindiler. وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلَاتِ فِي الْقُبُورِ Ve kabirlerde, kabirlerin üzerinde namaz kılmanın mekruh oluş. Tabi İmam Buhari Hazretleri bir müçtehit. Dolayısıyla içtihadını bab başlığı olarak bize nakletmektedir. وَرَأَى عُمَرُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُسَلِّ عِنْدَ قَبْرٍ Hazreti Ömer radıyallahu anh Enes bin Malik'i gördü. Bir kabrin yanında namaz kılıyordu. Fekal el kabra el kabr. Görmüyor musun? Kabir var, kabir. Ve lem ye'muruhu bil iade. Ama namazı iade edeceksin diye emretmedi. Yani demek ki buradan İmam Buhari Hazretleri kabir yanında, kabirin arkasında, civarında namaz kılmak mekruhtur diye bir kanaate varıyor. Ve ondan sonra hadis-i şerifi zikrediyor. Tabi diğer zatların da bu konudaki hadis-i şeriflerin çerçevesindeki görüşlerini nakledeceğiz. Haddesena Muhammed ibnül Müsenna kâle haddesena Yahya an Hişamin kâle akbarani ebi an Aişete radiyallahu anha. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Enne umme habibete ve umme selamete zekerete keniseten ra'aynaha bil habeşe fiha tasavir. Ümmü Habibe ve Ümmü Seleme Habeşistan muhacirlerinden. Habeşistan'a Mekke'den Mekke'den Habeşistan'a hicret eden o 70 kişi arasında Ümmü Seleme ve Ümmü Habibe. Sonradan her ikisi de Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hanımı, annelerimiz olacak. Bizler diyorlar Habeşistan'a gittiğimizde bir kiliseye girdik. Kilisede bir takım Hazreti Meryem'e, Hazreti İsa'ya ait olduğu söylenen resimler gördük, heykeller gördük. فَذَكَرَتَا ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Bu durumu orada gördükleri peygamberimize naklettiler. فَقَالَ Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurdu. اِنَّ اُولَٰئِكَ اِذَا كَانَ ف۪يهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا ف۪يهِ تِلْكَ السُّوَرُ Bu Yahudiler, Hristiyanlar,

Hristiyanlar önceki ümmetlerden, İslam'ın çizgisinden, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'nın yolundan çıkan kimseler, salih bir kimse vefat ettiği zaman onun kabri üzerine mescit inşa ediyorlardı. Evet, bu mübarek bir insan. Onu gömdükleri yere hemen üzerine mescit yapıyorlar. Ve sonra bir takım tablolar, heykeller, timsallerle o mescidi, yani burada mescit mabet anlamında bir o mabedi bu çeşit resimlerle, heykellerle dolduruyorlar. Evet. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin hükmü. فَاُولَٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İşte böyleleri kıyamet gününde Allah nezdinde yaratılanların en şerlileridir. Salih kimselerin kabirlerini bir mescit haline getirmek ve sonra bu bir mabet haline getirmek ve bu mabedi de resimlerle, heykellerle doldurmak Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin asla kabul etmediği bir husus. Canlı insan ve hayvan resimlerinin muhafaza edilmesi, asılması ve bunların giderek yüceltilmesi Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uygun olmadığı husus. وَفِيهِ مَنْءُ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ عَلَى الْكُبُورِ Kabirler üzerine mescit bina edilemez. وَمُقْتَضَهُ التَّحْرِيمِ وَكَيْفَ وَكَدْ ثَبَتَ اللّٰنُ عَلَيْهِ Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin laneti sabittir. وَاَمَّ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ فَسَرَّهُ بِالْكَرَاهَ İmam Şafii ve talebeleri Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin diğer hadisi şeriflerini inceleyerek bunun tahrimen mekruh olduğunu ifade etmişlerdir. Evet, burada şöyle bir açıklama getirilmiş. وَالْمُرَادُ اَنْ يُسَوَّ الْقَبْرُ مَسْجِدًا فَيُسَلَّا فَوْكَوْ Burada anlatılan nedir? O kabir düzeltiliyor, kabirin olduğu yer mescit olarak, mabet olarak kullanılıyor. Yani kabrin yanı başı değil. O kabir tamamen üzeri örtülüyor, düzleniyor ve üzerinde namaz kılınıyor, ibadet ediliyor. وَقَالَ اِنَّهُ يُكْرَهُ اَنْ يَبْنِي عِنْدَهُ مَسْجِدٌ فَيُسَلَّى فِيهِ اِلَى الْقَبْرِ وَاَمَّا الْمَقْبَرَةُ الدَّائِرَةُ اِذَا بَنَا فِيهَا مَسْجِدٌ لِيُسَلَّى فِيهِ فَلَمْ اَرَ فِيهِ بَأْسًا اَنَّ الْمَقَابِرُ وَقْفٌ وَكَذَا الْمَسْجِدُ فَمَعْنَاهُ وَاحِدٌ Evet. وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنْ قَرِيبِ مَذَاهِبَ الْعُلَمَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَقَالَ الْبَيْضَاوِي Beyzavi'nin şöyle bir görüşü var. لَمَّا كَانَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَسْجُدُونَ لِكُبُورِ الْاَنْبِيَاءِ تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِمْ Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerin kabirlerine doğru ibadet etmektedirler. Onları yüceltmek için ve yec'alûneha kıbleten yeteveccehûne fissalâti nahveha ve namazda da kabire doğru namaza durdukları için vettehezü evthânen onları putlaştırdıkları için le'anehumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve mena'al müslimînen misli zâlik peygamberimiz lanet etmiş Müslümanlara da bunu yapmamalarını özellikle bildirmiştir. فَاَمَّا مَنِ اتَّخَذَ مَسْجِدًا فِي جِوَارِ صَالِحٍ وَقَصَدَ التَّبَرُّكَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ لَا لِلْتَعْظِيمِ لَهُ وَلَا لِلْتَوَجْهِ لَيْهِ فَلَا يَدْخُلُ فِي الْوَعِيدِ الْمَذْكُرِ Mübarek bir zatın yanı başında olmak, onun yanı başında namaza durmak, onu yüceltip, haşa, onu bir beşer vasfından üstün görme niyetiyle olmadığı takdirde bu hiçbir mahzuru yoktur diyor İmam Beyzavi. Evet. وَفِيهِ ذَمُّ فَاِلِ الْمُحَرَّمَاتِ Haram işleyenlerin zemmedilmesi gerekir. وَفِيهِ اَنَّ الْاِعْتِبَارَ فِي الْاَحْكَامِ بِالشَّرْعِ لَا بِالْاَقِلِ Evet. Hükümlerde Kur'ani ve nebevi ölçüler hakim kılınır. Yoksa akılla hüküm verilmesi, sadece akılla hüküm verilmesi doğru değildir. Evet, bugünkü son hadisimizi okuyoruz. Haddetena Musaddad

قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس رضي الله عنه. Şu Enes ne mübarek bir kimse. 9 yaşında annesi tarafından Aleyhissalatu vesselam Efendimize getirilmiş. 18 yaşına kadar hem hizmet hem öğrencilik yapmış. Ve Peygamber Efendimizin Allah ömrüne, evladına, malına bereket versin duasına layık olmuş. Torunlarından 120 torununu görmüş. Sağlıklı bir hayat yaşamış. 110-120 yaşlarında vefat etmiş. Ve yani Aleyhissalatu vesselam Efendimizden sonra en az 100 sene yaşamış. Ve herkes hurma bahçesinden bir defa ürün alırken Peygamberimizin duasıyla yılda iki defa ürün almış bir zat Enes bin Malik radıyallahu anh. Kadimen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellemel Medine'te. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz Medine'ye geldi. Fenezele a'lel Medine'ti fi hayyin yukalu lehum Benu Amr ibn Avf. Amr ibn Avf oğulları denilen bir mahallede oturdu, ikamet etti. Fe ekamen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem fihim erba aşrete leyleten. Onların aralarında 14 gece kaldı. Sümme ersele ila benin neccar. Sonra Neccar oğullarına, Halid bin Zeyd Ebu Eyyub el Ensari Hazretlerinin aralarında bulunduğu Neccar oğullarına haber gönderdi. Fece'u mütekallidis suyuf. Kılıçlarını kuşanmış halde geldiler Neccar oğulları. Kenni enzur ile Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ala rahiletihi ve Ebu Bekir'in ridfuhu. Şu anda sanki ben Peygamberimizi devesinin üzerinde arkasında Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh görür gibiyim. Ve mele'u benin neccar havlehu. Neccar oğulları da etrafını çevirmişler. Hatta elka bi fina'i Ebi Eyyub radıyallahu anh. Ebu Eyyub'un evinin bahçesinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi. Ve kâne yuhibbu en yusalliye haysu edraketkus salatu. Peygamberimiz ezan nerede okunursa namazını orada kılmaya gayret ederdi. Şu tespite bakın. Ezanın okunduğu yerde Aleyhissalatu vesselam Efendimiz ilk vaktinde, ilk saatinde namaz kılmaya gayret ederdi. Ve yusalli fi merabidil ganemi. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz zaman zaman koyun ağıllarında namaz kılmıştır. Ve ennehu emara bi bina'il mescidi. Mescid inşa edilmesini emretti. Fe ersele ila mele'in min benin neccar. Neccar oğullarından bazı kimselere haber gönderdi. Fekale ya benin neccar thaminuni bihaitikum hâzâ. Şu bahçenizi bana ücretiyle verin dedi. Kalu la vallahi la netlubu semenehu illa ilallah. Hayır ya Resulallah. Yemin ederiz ki biz onun bedelini, ücretini Allah'tan istiyoruz. Yani Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri mensup olduğu Neccar kabilesi, Medineli Ensar, Neccar kabilesi böyle bir kabile. Biz o bahçemizin, o mescidin yapılacağı bahçeyi Allah'a, bedelini Allah'tan istiyoruz. Fekal Enes, fekâne fîhî me'akulü lekum kuburul müşrikîn. O bahçede bazı müşriklerin kabirleri vardı. Ve fihi harip, karabe bir yer vardı. Ve fihi nahlun, birkaç hurma bahçesi vardı. Hurma ağacı vardı. Demek ki bir köşede müşriklerin kabirleri, bir harabe bir ev veya kulübe ve hurma vardı. Fe emara nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bi kuburil müşrikine fenübişet. Peygamberimiz o müşrik kabirlerinin, müşrik mezarlarının düzeltilmesini emretti. Sümme bil haribi fesubiyet. O harabe bina yıkıldı. Yer düzeltildi. Ve bin nahli fekuti. Ve hurma ağacı da kesildi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz savaşlarda bile ağaçların kesilmemesini emrediyordu. Demek kuru bir hurma ağacı veya mescit için en uygun yer orası ve bu vesileyle o ağacın kesilmesini emretti. Fesaffun nakle kıbletel mescid. Mescidin kıble tarafından o

hurma ağaçlarını dizdiler. Ve ce'alu idadeteyhil el hicara, ve taştan yaptılar, temelini taştan attılar. Ve ce'alu yenkulune sahra ve hum yertecizune, taşları taşırken, duvarlar yapmak için taş taşırken kaside okuyorlardı. Ve nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ma'hum, taş taşıyanlardan biri de sevgili peygamberimizdi. Bizzat mescit inşaatında çalışan bir peygamber zişanın ümmetiyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve huve yekulu, peygamberimiz de şu şiiri okuyordu. Allahümme la hayra illa hayrul ahira faghfir lil ensari vel muhacira. Allah'ım, ahiret güzelliğinden başka hiçbir güzellik yok. Ahiret hayrından başka hayırlı hiçbir hayırlı iş yok. Sen Medineli Müslümanlara da muhacirlere de rahmetinle, mağfiretinle muamele eyle. Bu hadis-i şerifin bir başka rivayetinde peygamberimizin şöyle dua, şöyle şiir okuduğu rivayet edilir. Allahümme la ayşe illa ayşul ahire. Allah'ım, ahiret hayatından başka gerçek bir hayat yok. Fagfir lil ensari vel muhacira. Medineli ensara da muhacirlere de sen mağfiretinle muamele eyle ya Rabbi. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi'nin inşaatında bizzat görev almıştır. Burada tabi müşriklerin kabirlerinin bulunduğu o bahçe hibe edildiği için Aleyhissalatü vesselam Efendimiz o kabirlerin düzeltilmesini emretmiştir. Sonra müşriklerin kabirlerinin düzeltilmesinde herhangi bir yasaklama yoktur, caizdir. Zaruret için, umumi maslahat için, ümmetin, kamunun menfaati için eğer gerekli görülürse, nadiren de olsa ağaçlar kesilebilir. Yerine bir başkasının dikilmesi için veya savaş şartları sebebiyle veya mescit inşaatı için yahut milletin menfaati için, yol, köprü ve benzeri şeyler için ağaçların kesilmesi caizdir deniyor. Ama sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümkünse ağaçların kesilmemesini değişik vesilelerle emretmiştir. Fihi cevazül irticaz, kaside, recez, ilahi okumak caizdir. Ve kavlil eş'ar ve nahviha littenşitin nüfusi ve teshilil amali vel meşyi aleyha, gönüllere huzur vermek için, gayret ve coşku vermek için, işleri kolaylaştırmak için haram olmayan ve harama teşvik etmeyen güzel sözlerin bulunduğu manevi anlamda kaside, ilahi ve benzeri cümlelerin mescit inşaatında bile okunabileceğine bu hadis-i şerif işaret etmektedir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin burada müşriklerin kabirlerini mescit inşaatı için düzelttiğini görmekteyiz ve müellifimiz de başlık olarak bu başlığı tercih etmiştir. Müşriklerin kabirleri, hel tüm beşu kuburu müşrikil cahiliye, cahiliye müşriklerinin kabirleri düzeltilebilir ve yuttekadü mekanuha mesacit. Ancak tabi ehli kitaptan ise, kabirin sahibi belli ise ve bu dolayısıyla bu kabirin sahibinin izni olmaksızın kabirlerin düzeltilmeyeceği hususu da ayrıca açıklanmıştır. Sonra buradaki kabirler üzerinden uzun yıllar geçmiş, tamamen kemikler çürümüş, artık altından açıldığı zaman pek fazla bir şey çıkmayan kabirler. Yani uzun yıllar geçtikten sonra bu şekilde yapılması caiz görülmüştür. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mescid-i Nebevi için en uygun yerde bu inşaatta bizzat kendisi bulunmuştur. İslam hayatın merkezi olarak mescidi ve camiyi kabul etmektedir. Müslüman

günde 5 defa cemaatle namaz sayesinde çevresiyle, kardeşleriyle irtibat temin etmekte ve Cenab-ı Hakk'a en güzel şekilde ibadet aşkını, coşkusunu Kabe-i Muazzama'nın şubesi olan mescitlerde yaşamaktadır. Dolayısıyla bugün cemaat ruhundan, cemaat şuurundan, cemaat coşkusundan uzak kaldığımız günümüzde namazlarımızı, özellikle sabah ve yatsı namazlarını mescitlerde, camilerde eda ederek aynı ruhu yaşamamız istenmektedir. Filistin mücahitleri, Filistin'deki cihat ruhunu özellikle sabah namazlarını cemaatle eda ederek kazandıklarını değişik vesilelerle ifade etmektedirler. Günümüz gençliğine cemaat ruhunu aşıladığımız gün, geleceğe Allah'ın izniyle daha güvenli bir şekilde bakmamız mümkün olacaktır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu manadaki uyarıları gayet açıktır. Kim sabah akşam camiye giderse her gidişine ve her dönüşüne mukabil cennette bir köşk bina edilecektir ifadesi Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin sahih hadis-i şeriflerinde rivayet edilmektedir. Ülkemiz insanı camilerin inşaatına gösterdiği gayreti, ilgiyi, ihtimamı, cemaati geliştirme, cemaatin sayısını arttırma noktasında da gösterdiği takdirde tarihte yaşadığımız o güzel günler yeniden bizim olacaktır Allah'ın izniyle. Cenab-ı Hak'tan niyazımız şudur: Rabbim cemaat ruhunu, birlik, beraberlik şuurunu ülkemizde ve bütün İslam dünyasında en güzel şekilde gerçekleştirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Müslümanların kanının durduğu, kanlarının akmasının durduğu, İslam dünyasında huzurun hakim olduğu günleri Rabbim bizlere göstersin. Rabbim birlik, beraberlik, huzur ve barış içerisinde yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Okuduğumuz hadis-i şerifleri anlamayı, anlatmayı, yaşamayı ve yaşatmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

din zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 28. Cüz. Mücadele Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bir kadının peygamberimizle zihar hakkındaki tartışması dile getirilerek başladığı için sure bu adla anılmıştır. Surede genellikle sosyal ilişkiler üzerinde durulur.
1: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَك۪ي اِلَى اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ.

Ey Muhammed! Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah duymuştur. Zaten Allah sizin konuşmanızı işitiyordu. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve görür.

0: وَلَدَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ.
1: İçinizden sen bana anamın sırtı gibisin diyerek hanımlarından ayrılmaya kalkışanlar bilsinler ki hanımları onların anaları değildir. Anaları ancak kendilerini doğuranlardır. Zihar yapanlar gerçekten çok çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Şüphesiz ki Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır.

0: لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.
1: Hanımlarını analarına benzetmek suretiyle onlardan ayrılmak isteyip de sonra sözlerini geri almak için dönenlerin hanımlarıyla temasta bulunmadan önce bir köle azat etmeleri gerekir. İşte size öğütlenen hüküm budur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: فَمَنْ لَمْ يَجِدَ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ

0: مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَلِلْكَافِر۪ينَ عَذَابٌ أَل۪يمٌ.
1: Buna imkan bulamayanında hanımıyla temasta bulunmadan önce aralıksız 2 ay oruç tutması gerekir. Buna da gücü yetmeyenin sabah akşam 60 yoksulu doyurması gerekir. İşte bu açıklama Allah'a ve peygamberine hakkıyla inanmanız içindir. Bunlar Allah'ın koyduğu hükümlerdir. İnkar edenler için acı bir azap vardır.

0: قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve peygamberine karşı gelenler, kendilerinden öncekilerin alçaltılıp helak oldukları gibi helak olacaklardır. Oysa biz apaçık ayetler indirmiştik. İnkar edenler için aşağılayıcı bir azap vardır.
0: يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا اَحْصَاهُ اللّٰهُ وَنَسُوهُ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
1: Allah onların hepsini yeniden dirilttiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onların yaptıklarını sayıp tespit etmiş, kendileri ise onu unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Elem

Görmüyor musun ki Allah göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüleri mutlaka odur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncıları mutlaka odur. Bunlardan daha az veya daha çok olup nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah mutlaka onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir.

جون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك وإذا جاءوك

0: Hasbuhum cehennemu yaslevneha febi'sel masir.
1: Aralarında gizli konuşmak kendilerine yasak edilen kimseleri görmüyor musun? Onlar tekrar kendilerine yasak edilen şeye dönüyorlar ve aralarında günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşıyorlar. Sana geldikleri zaman da seni Allah'ın selamlamadığı bir şeyle selamlıyorlar. Kendi aralarında da bu söylediğimizden dolayı Allah bize azap etse ya diyorlar. Cehennem onlara yeter. Onlar oraya gireceklerdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Ey iman edenler! Aranızda gizli konuştuğunuz zaman günahı, düşmanlığı ve peygambere isyanı fısıldaşmayın. İyiliği ve takvayı fısıldaşın ve huzurunda toplanacağınız Allah'tan korkun.

0: وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Kötü fısıltı ancak iman edenlerin üzülmesi için şeytanca bir iştir. Ama Allah'ın izni olmadan o müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler ancak Allah'a güvensinler.

Ey iman edenler! Toplantı yerlerinde size başkalarına da yer açıp genişleyin dendiği zaman siz de hemen yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiği zaman da hemen kalkın ki Allah içinizden samimiyetle iman edenlerin ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: Ey iman edenler! Siz peygamberle gizli konuşmak istediğiniz zaman, bu gizli konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha nezih bir davranıştır. Eğer sadaka verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: اَشْفَقَتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَ جُوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَطِيعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَاللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Yoksa peygamberle gizli konuşmanızdan önce sadaka vermekten fakir düşeriz diye çekindiniz mi? Çünkü bunu yapmadınız. Ama Allah sizin tevbenizi kabul etmiştir. Artık namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve peygamberine itaat edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: Allah'ın gazap ettiği bir kavmi, dost edinen iki yüzlü kimseleri görmedin mi? Onlar ne sizdendir ne de onlardan. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler.

0: Onlar yeminlerini kalkan yaparak insanları Allah yolundan alıkoyuyorlar. Bu yüzden onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.
1: لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: Onların malları ve çocukları Allah'ın azabına karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamaz. Onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: يَوْمَ يَبْعَثُ

0: Allah onların hepsini tekrar dirilttiği gün size yemin ettikleri gibi ona da yemin edecekler ve bunun kendilerine bir yarar sağlayacağını sanacaklardır. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendileridir.
1: İstehveze aleyhimuşşeytanu feensâhum zikrallâh. Ulâike hizbuşşeytân. Elâ inne hizbeşşeytâni humul hâsirûn.
0: Şeytan onları hakimiyeti altına almış da onlara Allah'ı anmayı unutturmuştur. İşte onlar şeytanın taraftarlarıdır. İyi bilin ki şeytanın taraftarları mutlaka kaybedeceklerdir.

0: Allah'a ve peygamberine karşı gelenler var ya, işte onlar en alçak kimseler arasındadırlar.
1: كَتَبَ اللّٰهُ

0: ana ve rusuli. İnne Allaha kaviyyun aziz.
1: Allah Levh-i Mahfuz'da andolsun ki hem ben üstün geleceğim hem de peygamberlerim diye yazmıştır. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, çok güçlüdür.
0: La

0: Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir kavmin babaları, oğulları, kardeşleri ve yakınları bile olsa, Allah'a ve peygamberine karşı gelenlere sevgi beslediklerini göremezsin. İşte Allah, onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendilerini tarafından bir ruhla, Kur'an'la desteklemiştir. Allah, onları altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'tan yana olanlardır. İyi bilin ki sadece Allah'tan yana olanlar kurtuluşa ereceklerdir. Haşr Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 24 ayettir. Haşr, sürgün anlamına gelir. İslam'a düşmanlık yapmaktan geri durmayan Yahudi kabilelerinden, Nadir oğullarının yurtlarından çıkarılıp sürülmelerinden söz ettiği için surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbaha lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı ve huvel azizul hakim.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran O'dur. Siz onların çıkacaklarını sanmamıştınız. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanmışlardı. Ama Allah'ın azabı onlara hesap etmedikleri yerden geldi. Allah onların kalplerine bir korku düşürdü. Onlar evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. Ey akıl sahipleri! Bundan ibret alın.

0: وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ نَارٌ.
1: Eğer Allah onlara sürgünü takdir edip yazmamış olsaydı, kendilerine mutlaka dünyada azap ederdi. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır.

0: الْعِقَابِ.
1: Bu onların Allah'a ve peygamberine muhalefet etmeleri yüzündendir. Kim Allah'a muhalefet ederse bilsin ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

Ey müminler! Kitap ehlinden inkar edenlerin yurtlarındaki hurma ağaçlarını kesmeniz yahut da kökleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyle olmuştur. Bu da Allah'ın yoldan çıkan fasıkları rezil etmesi içindir.

Onların mallarından Allah'ın peygamberine ganimet olarak verdiği şeyler için siz ne at koşturdunuz ne de deve. Ama Allah peygamberlerini dilediği kimselere üstün kılar. Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَد۪يدُ الْعِقَابِ
1: Allah'ın fethedilen memleketler halkının mallarından peygamberine verdiği ganimetler, Allah, peygamber, onun yakınları, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Böylece o mallar, içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir servet haline gelmez. Peygamber size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan da kaçının. Allah'tan korkun. Çünkü Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: اللَّهِ وَرِضْوَانًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
1: Allah'ın verdiği bu ganimet malları, özellikle yurtlarından çıkarılıp mallarından uzaklaştırılan, Allah'tan bir lütuf ve rıza isteyen, Allah'ın dinine ve peygamberine yardım eden fakir muhacirlerindir. İşte doğru olanlar onlardır.

0: Onlardan önce Medine'yi yurt edinmiş olup da imanı gönüllerine yerleştiren kimseler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilen ganimet mallarından dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile muhacirleri kendilerinden önde tutarlar. Kim nefsinin hırs ve cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erenler onlardır.
1: وَالَّذ۪ينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Muhacirlerden ve ensardan sonra gelenler şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalbimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin.
0: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذ۪ينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَاِنْ اُخْرِجَتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ اَحَدًا وَلَا نُطِيعُ ف۪يكُمْ اَحَدًا

0: Ey Muhammed! Münafıklık edenlerin, kitap ehlinden inkar eden kardeşlerine, eğer siz yurdunuzdan çıkarılırsanız, andolsun ki biz de sizinle beraber çıkarız. Sizin aleyhinizde asla hiç kimseye uymayız. Eğer hücuma uğrarsanız, mutlaka size yardım ederiz, dediklerini görmedin mi? Allah şahitlik eder ki, onlar mutlaka yalancılardır.
1: لَئِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُوا

Andolsun ki onlar yurtlarından çıkarılmış olsalar, onlarla beraber çıkmazlar. Savaşa tutuşmuş olsalar, onlara yardım etmezler. Onların yardımına koşsalar bile, arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kendilerine yardım edilmez.

0: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ
1: Onların kalplerinde sizin korkunuz Allah korkusundan daha fazladır. Bu da onların anlamayan bir topluluk olmalarındandır.
0: لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ اَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

Onlar sizinle toplu olarak savaşamazlar. Ancak surlarla çevrilmiş şehirler içinde veya duvarlar arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki çarpışmaları ise çok serttir. Sen onları toplu sanırsın. Oysa onların kalpleri birbirinden ayrıdır. Bu da onların akıllarını kullanamayan bir topluluk olmalarındandır.

O Yahudilerin durumu, kendilerinden az önce Bedir'de helak olan kafirlerin durumu gibidir. Onlar yaptıklarının cezasını tatmışlardır. Ayrıca onlar için acı bir azap vardır.

0: اَخَافُ رَبَّ الْعَالَمِينَ
1: Münafıkların durumu da tıpkı şeytanın durumu gibidir. Hani o insana inkar et der de, insan da inkar edince, doğrusu ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der.

Nihayet her ikisinin de sonu, içinde ebedi olarak kalacakları ateşe girmektir. İşte zalimlerin cezası budur.

0: Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve herkes yarın kıyamet günü için ne hazırlayıp gönderdiğine baksın. Allah'tan korkun. Çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
0: Allah'ı unutup da Allah'ın da kendilerine kendi nefislerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerdir.
1: لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ
0: Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Kurtuluşa erenler ancak cennetliklerdir.

0: بِعَمٍّ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
1: Ey Muhammed! Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, sen onun saygıyla eğilip Allah korkusundan parça parça olduğunu görürdün. Biz bu misalleri düşünsünler diye insanlar için veriyoruz.

0: ayette huvarrahmanurrahim.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, görüleni de görülmeyeni de bilen Allah'tır. O çok esirgeyicidir, çok merhamet edicidir.

0: المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan, hükümran, kutsal, selamete erdiren, güvenlik veren, görüp gözeten, üstün ve galip olan, zor kullanma gücüne sahip bulunan ve çok büyük olan Allah'tır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.
0: هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: O, yaratan, yoktan var eden ve yarattıklarına şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nu tesbih ederler. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Mümtehine Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 13 ayettir. Mümtehine, imtihan edilen kadın anlamına gelir. Sure içerisinde hicret eden kadınların imtihan edilmesi, eğer Müslüman oldukları anlaşılırsa, müşriklere geri verilmemesi emredildiğinden bu adla anılmıştır.

Ey iman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Oysa onlar size gelen gerçeği inkar ettiler. Onlar peygamberi de sizi de Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer siz benim yolumda cihad etmek ve rızamı kazanmak için yurdunuzdan çıkmışsanız, içinizde onlara nasıl sevgi beslersiniz? Ben sizin gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilirim. İçinizden kim onlara sevgi gösterirse, elbette doğru yoldan sapmış olur.''

0: Eğer onlar sizi ele geçirirlerse size düşman olurlar. Ellerini ve dillerini size kötülükle uzatırlar ve inkar etmenizi isterler.
1: لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
0: Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size asla bir yarar sağlamayacaktır. Allah sizin aranızı ayıracaktır.

0: Rabbena aleyke tevekkelna ve ileyke enebna ve ileykel masir.
1: Gerçekten sizin için İbrahim'de ve onunla beraber olanlarda güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi: gerçekten biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Yalnız İbrahim'in babasına, ben mutlaka senin bağışlanmanı dileyeceğim. Ama Allah'tan gelecek hiçbir azabı senden uzaklaştırmaya gücüm yetmez sözü bu örneğin dışındadır. Yine İbrahim ve beraberindekiler şöyle demişlerdi: ey Rabbimiz! Biz yalnız sana güvendik, yalnız sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır.

0: Ey Rabbimiz! Bizi inkar eden kimseler için bir imtihan vesilesi yapma. Bizi bağışla. Ey Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok güçlüsün, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪يهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ الْحَم۪يدِ
0: Andolsun ki onlarda sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah müstagnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
1: عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّهُ وَاللّٰهُ قَد۪يرٌ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ
0: Umulur ki Allah, onlardan düşmanlık ettiğiniz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: اِلَيْهِمْ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقَسِط۪ينَ
1: Allah size din hususunda sizinle savaşmayan ve sizi yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve kendilerine adaletli davranmanızı yasaklamaz. Çünkü Allah adaletli davrananları sever.

Allah size ancak din hususunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan çıkaranları ve çıkarılmanıza yardım edenleri dost edinmenizi yasaklar. Kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerdir.

0: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldikleri zaman onları imtihan edin. Gerçi Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Ama eğer siz onların gerçekten iman etmiş olduklarını anlarsanız, kendilerini kafirlere iade etmeyin. Çünkü onlar kafirlere helal değildir. Kafirler de onlara helal olmazlar. Yalnız kocalarının kendilerine verdikleri mehirleri onlara geri verin. Sizin de mehirlerini kendilerine verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde bir sakınca yoktur. Siz kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehirleri geri isteyin. Kafir erkekler de size gelen mümin kadınlara verdikleri mehirleri geri istesinler. İşte Allah'ın sizin hakkınızdaki hükmü budur. Aranızda O hüküm veriyor. Allah her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.''

Eğer hanımlarınızdan biri inkar edip kâfirlere kaçar, siz de onlarla savaşıp ganimet alırsanız, ondan hanımları gitmiş olanlara harcadıkları mehir kadar verin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'tan korkun.

Ey Peygamber! İman etmiş olan kadınlar sana gelip, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayaklarını

0: ayakları arasında bir iftira uydurup, başkasından kazandıkları bir çocuğu kocalarınınmış gibi göstermemek ve hiçbir iyilikte sana karşı gelmemek üzere sana beyat ederlerse, onların beyatlarını kabul et. Allah'tan onların bağışlanmalarını dile. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
1: Ya eyyühellezîne âmenû lâ tetevellev kavmen gadiballâhu aleyhim kad yeisû minel âhireh. قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ
0: Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir kavimle dostluk etmeyin. Kafirlerin, kabirlerde bulunan kimselerin geri dönmelerinden ümitlerini kestikleri gibi, onlar da ahiret sevabından ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 14 ayettir. Saf, sıra anlamına gelir. 4. ayette müminlerin sıralar halinde Allah yolunda savaştıkları anlatıldığından surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
0: Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyi söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında büyük bir gazaba sebep olur.

0: Allahu kulubuhum vallahu la yehdil kavmel fasikin.
1: Hani bir zamanlar Musa kavmine, benim Allah'ın size gönderdiği peygamberi olduğumu bildiğiniz halde bana niçin eziyet ediyorsunuz demişti. Sonra onlar doğru yoldan sapınca Allah da kalplerini saptırdı. Allah yoldan çıkan fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek olan Ahmet adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderdiği elçisiyim demişti. Fakat o peygamber kendilerine apaçık mucizeler getirince onlar, bu apaçık bir büyüdür dediler.

Kendisi İslam'a davet edildiği halde Allah'a karşı yalan uydurandan daha zalim kim olabilir? Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.

Müşrikler istemese de dinini bütün dinlerden üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak dinle gönderen odur.

0: أَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret yolunu size göstereyim mi? Allah'a ve peygamberine inanırsınız. Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.
0: Ya

0: جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
1: Böyle yaparsanız Allah günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar, Adn cennetlerindeki güzel meskenlere yerleştirir. İşte büyük kurtuluş budur.
0: وَاُخْرَى تُحِبْ

Bundan başka sizin seveceğiniz bir nimet daha var. O da Allah tarafından bir yardım ve yakın bir zaferdir. Ey Muhammed, sen müminlere müjdele.

0: طَائِفَةٌ فَأَيَّدَنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِر۪ينَ
1: Ey iman edenler! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir deyince havariler, Allah'ın dininin yardımcıları biziz demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir grup iman etmiş, bir grupta

inkar etmişti. Ama biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar üstün geldiler. Cuma Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Sure içinde cuma namazından söz edildiği için bu adla anılmıştır.

0: Kuddusil Azizil Hakim.
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi hükümran, çok kutsal, çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder.

0: Okuma yazma bilmeyen kimselere kendilerinden bir peygamber gönderen O'dur. Bu peygamber onlara Allah'ın ayetlerini okuyor, onları kötülükten temizliyor, onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.
1: وَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
0: Allah o peygamberi henüz kendilerine katılmamış olan diğer bütün insanlara da göndermiştir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Kendilerine Tevrat'ın emirlerine uyma sorumluluğu yükletilip de sonra onu taşımayanların durumu, sırtında birçok kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür. Allah, zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.

Ey Muhammed! De ki, ey Yahudiler! Eğer siz insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğru sözlü kimselerseniz, ölümü istesenize.

0: أيديهم والله عليم بالظالمين.
1: Ama onlar kendilerinin yaptıkları günahlar yüzünden ölümü asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri hakkıyla bilir.

0: يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman hemen Allah'ın zikri olan namaza koşun. Alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

0: Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ve Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.
1: وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً

0: ticareh. Vallahu hayrul raziqin.
1: Ey Muhammed! Onlar bir ticaret ve eğlence gördükleri zaman seni hutbe okurken ayakta bıraktılar ve dağılıp oraya gittiler. Sen de ki, Allah'ın yanındaki mükafat eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafikun Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 11 ayettir. Münafıklardan söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey Muhammed! Münafıklar sana geldikleri zaman, biz şahitlik ederiz ki sen gerçekten Allah'ın peygamberisin derler. Allah, senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Ama Allah, münafıkların da gerçekten yalancılar olduğuna şahitlik ediyor.

0: Onlar yeminlerini kalkan edindiler ve insanları Allah yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür.
1: ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ
0: Bu, onların önce inanıp sonra inkar etmiş olmalarındandır. İşte bu yüzden onların kalpleri mühürlenmiştir. Artık anlamazlar.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنَّا يُؤْفَكُونَ
0: Sen onları gördüğün zaman görünüşleri hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Sanki onlar bir yere dayanmış keresteler gibidirler. Onlar her bağırışın kendi aleyhlerinde olduğunu sanırlar. Onlar düşmandırlar.

0: Onlardan sakının. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan döndürülüyorlar.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ لَوَّوْ رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ
0: Onlara, gelin de Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiği zaman, başlarını çevirirler ve sen görürsün ki onlar büyüklük taslayarak yan çizerler.

0: yaghfirallahu lehum innallaha la yahdil qawmal fasiqin.
1: Sen onlara bağışlanma dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Şüphesiz ki Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez.

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah'ın Resulü'nün yanında bulunanlara bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyorlar. Oysa göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar.

Onlar savaştayken, eğer Medine'ye dönersek, andolsun ki daha güçlü olanlar, daha zayıf olanları mutlaka oradan çıkaracaktır diyorlardı. Oysa güç ve üstünlük yalnız Allah'a, peygamberine ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler.

Ey iman edenler! Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

0: Herhangi birinize ölüm gelip de, ''Ey Rabbim, beni yakın bir süreye kadar erteleseydin de sadaka verip salih kimselerden olsaydım.'' diyeceği an gelmeden önce, ''Size verdiğimiz rızıktan Allah için harcayın.''
1: وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا وَاللّٰهُ خَب۪يرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ
0: Allah, eceli geldiği zaman hiçbir canlının ölümünü ertelemez. Allah, sizin yaptıklarınızdan haberdardır. Tegabün Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 18 ayettir. Tegabün, aldanma anlamına gelir. 9.

0: 3. ayette dünyada üstünlük taslayan kâfirlerin kıyamet günü aldandıklarını anlayacakları ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis semawati ve ma fil ardı lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir.
0: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

0: mu'min vallahu bima ta'malun basir.
1: Sizi yaratan odur. Bununla birlikte kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah sizin yaptıklarınızı hakkıyla görür.
0: خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ
1: O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratmış, size şekil vermiş ve şekillerinizi güzel yapmıştır. Dönüş de yalnız O'nadır.
0: يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ

0: O, göklerde ve yerde bulunan her şeyi bilir. Sizin gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, kalplerde bulunanları da hakkıyla bilir.
1: Elem ye

Daha önce inkar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar yaptıklarının cezasını tattılar. Onlar için ahirette de acı bir azap vardır.

0: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد.
1: Bunun sebebi şudur. Onlara peygamberleri apaçık mucizeler getiriyordu da onlar, bizi bir insan mı doğru yola iletecek diyorlardı. Böylece inkar ettiler ve haktan yüz çevirdiler. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.
0: زَعَمَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا أَلَّنْ يُبَعَثُوا قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبَعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ.
1: İnkar edenler öldükten sonra tekrar diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, hayır, Rabbime yemin ederim ki mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size mutlaka haber verilecektir. Bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: enzelnâ vallâhu bimâ te'melûne habîr.
1: O halde siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz aydınlatıcı Kur'an'a iman edin. Allah sizin yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَوْمَ يَجَمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنُ

0: تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم.
1: O gün Allah sizi kıyametteki toplanma günü için bir araya getirecektir. İşte bugün kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse, Allah onun kötülüklerini örter, onu altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. İşte büyük kurtuluş budur.

0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَبِئْسَ الْمَص۪يرُ
1: İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliklerdir. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

0: yehdi kalbe. Vallahu bi kulli şeyin alim.
1: Allah'ın izni olmadan insanın başına hiçbir musibet gelmez. Kim Allah'a iman ederse Allah onun kalbini doğruya yöneltir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: Ve atiyullah ve atiyur rasul.

0: Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Eğer siz yüz çevirirseniz, peygamberimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir.
1: Allahu la ilahe illa hu ve alallahi felyetevekkelil mu'minun.
0: Allah odur ki kendisinden başka hiçbir ilah yoktur. Müminler yalnız Allah'a güvensinler.

0: لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Ey iman edenler! Hanımlarınızdan ve çocuklarınızdan size düşman olanlar vardır. Onlardan sakının. Ama eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız, bilin ki Allah da çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Vallahu indehû ecrun azîm.
1: Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Büyük mükafatsa Allah'ın yanındadır.
0: فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَاَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
1: O halde gücünüzün yettiği kadar Allah'tan korkun, emirlerini dinleyin, itaat edin, kendiniz için bir hayır olmak üzere Allah yolunda mal harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.
0: اِنْ تُقَرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
1: Eğer Allah rızası için güzel bir ödünç verirseniz, Allah onu

0: Bunu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verir ve çok yumuşak davranır.
1: Alimul gaybi veşşehadetil azizul hakim.
0: O görüleni de görülmeyeni de bilir. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Talak suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Talak, boşanma anlamına gelir. Sure, içerisinde boşanma ile ilgili hükümler açıklandığı için bu adla anılmıştır.

0: يَدْخُلْنَ وَلَا يَخْرُجَنَ وَلَا يَخْرُجَنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهِ لَا تَدَرِي لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا
1: Ey Peygamber! Kadınları boşamak istediğiniz zaman, onları iddetleri içinde, adetten temiz oldukları sırada boşayın ve iddeti de sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir hayasızlık yapmadıkları müddetçe, onları bekleme süresince evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah'ın hükümleridir. Kim Allah'ın hükümlerini çiğnerse kendine yazık etmiş olur. Bilmezsin, belki de Allah bundan sonra anlaşmaları için yeni bir sevgi işi ortaya çıkarır.
0: فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ

0: واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا.
1: Boşanan kadınlar, iddetlerinin sonuna ulaştıkları zaman, onları ya güzel bir şekilde nikahınız altında tutun veya güzel bir şekilde onlardan ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun ve şahitliği Allah için yapın. İşte Allah'a ve ahiret gününe inananlara bununla öğüt veriliyor. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Şüphesiz ki Allah emrini yerine getirir. Gerçekten Allah her şey için bir ölçü koymuştur.

0: emrihi yusra.
1: Eğer siz kadınlarınızdan adetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz, bilin ki onların iddeti 3 aydır. Henüz adet görmemiş olanlarınki de öyledir. Hamile kadınların iddeti ise çocuklarını doğuruncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona işinde kolaylık verir.
0: ذَٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهُ اِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ اَجْرًا.
1: İşte bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter, mükafatını büyütür.
0: أسكنوهن من حيث

0: ukhra.
1: Boşanıp iddet bekleyen kadınları, gücünüzün yettiği kadar kendi oturduğunuz yerde oturtun. Onları sıkıntıya sokmak için kendilerine zarar vermeyin. Eğer hamileyseler, çocuklarını doğuruncaya kadar nafakalarını verin. Çocuğu sizin hesabınıza emzirirlerse, ücretlerini kendilerine verin, aranızda güzel bir şekilde anlaşın. Eğer anlaşmada güçlükle karşılaşırsanız, o zaman çocuğu babası hesabına başka bir kadın emzirecektir.

0: سيجعل الله بعد عسر يسرا.
1: Varlıklı olan kimse varlığına göre nafaka versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiği kadarından versin. Allah hiç kimseyi ona verdiğinden başkasıyla mükellef tutmaz. Allah her güçlükten sonra bir kolaylık meydana getirir.

0: nukra. Fezâqat vebâle emrihâ ve kâne âkibetu emrihâ husrâ.
1: Nice memleketlerin halkı, Rablerinin ve onun peygamberlerinin emrinden yüz çevirip azdılar. Biz de onları çetin bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azapla cezalandırdık. Böylece onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu hüsran oldu.

0: اِلَيْكُمْ ذِكْرًا
1: Allah onlar için şiddetli bir azap hazırlamıştır. O halde ey iman eden akıl sahipleri, Allah'tan korkun. Allah size bir Kur'an indirdi.

0: ebede. Kad ehsenallahu lehu rizqa.
1: İman edip salih amel işleyenleri karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için Allah apaçık ayetlerini size okuyan bir peygamber gönderdi. Kim Allah'a inanıp salih amel işlerse Allah onu altlarından ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyar. Allah ona gerçekten güzel bir rızık ihsan etmiştir.
0: Allahu'l-lezî halaka seb'a

0: şeyin ilme.
1: Yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratan Allah'tır. Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın ilminin her şeyi kuşattığını bilmeniz için onun emirleri bunlar arasında inip duruyor. Tahrim Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 12 ayettir. Tahrim, haram kılmak demektir. Peygamber Efendimizin aslında helal olan bazı şeyleri kendine haram kılmasından söz ettiği için sure bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: merdate ezvacik. Vallahu gafurur rahim.
1: Ey peygamber! Allah'ın sana helal kıldığı şeyi niçin eşlerinin hoşnutluğunu kazanmak için kendine haram ediyorsun? Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ وَاللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَل۪يمُ الْحَك۪يمُ
1: Allah, yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmayı size meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O her şeyi hakkıyla bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ

Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir söz söylemişti. O bu sözü peygamberin diğer bir eşine haber verip, Allah da onu peygambere açıklayınca, peygamber onun bir kısmını o haber veren eşine bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Peygamber bunu kendisine haber verince, eşi, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu.

0: İketu ba'de zâlike zahir.
1: Ey peygamberin eşleri! Eğer ikiniz de Allah'a tövbe ederseniz sizin için daha hayırlı olur. Çünkü ikinizin kalbi de tövbeyi gerektiren bir şeye meyletmişti. Eğer peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız, bilin ki onun dostu Allah, Cebrail ve müminlerin salih olanlarıdır. Bunların ardından melekler de onun yardımcısıdır.

Eğer o sizi boşarsa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, kendini Allah'a teslim eden, inanan, itaat eden, tövbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler verir.

0: La ya'sûne Allâhe mâ emerahum ve yef'alûne mâ yu'merûn.
1: Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlarla taşlar olan cehennem ateşinden koruyun. O ateşin başında çok sert ve şiddetli melekler görevlidir. Onlar Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmezler. Kendilerine emredilen şeyleri yaparlar.

Kıyamet günü kâfirlere, ey inkar edenler, bugün artık özür beyan etmeyin. Siz ancak yaptığınız şeylerle cezalandırılacaksınız denir.

0: Ey iman edenler! Allah'a samimi olarak tam bir pişmanlıkla tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla beraber iman edenleri utandırmayacaktır. Onların nuru önlerinden ve sağlarından koşacaktır. Onlar, ey Rabbimiz, sen bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin her şeye gücün yeter diyeceklerdir.
1: Ya eyyühen nebiyyü cahidil kuffara vel münafikine ve gulub aleyhim ve me'vâhum cehennemu ve bi'sel mesîr.
0: Ey peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihad et. Onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeridir.

Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu iki kadın da bizim kullarımızdan iki salih kulun nikahları altındaydılar. İkisi de kocalarına karşı hainlik edip inkarlarını gizlemişlerdi. Bu yüzden kocaları da Allah'ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamamışlardı. O kadınların her ikisine de girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi.

0: نجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.
1: Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal verdi. Hani o, ey Rabbim, benim için senin katında cennette bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun kötü amelinden kurtar. Beni zalimler topluluğundan kurtar demişti.
0: Ve Meryem ebnete İmran elleti ehsanet ferceha fenefekhna fihi min ruhina ve saddaqat bi kelimati rabbiha. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ
1: Yine Allah, namusunu koruyan İmran kızı Meryem'i de misal verdi. Biz ona ruhumuzdan üflemiştik. O, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti ve itaat edenlerden oldu.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 28. Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Ey yedi kat göklerin Rabbi! Ey azametli arşın Rabbi! Ey akıllara durgunluk veren büyüklüğün sahibi! Ey yücelikte eşi benzeri olmayan! Ey dağların ve denizlerin sahibi! Ey hilalin ve güneşin sahibi! Ey yıldızlı semanın sahibi! Ey altından ırmaklar akan adın cennetlerinin sahibi! Ey ilminde, sanatında, kudretinde, nimetinde sınır olmayan Rabbim! Ey bütün

Yenlerden, mütevazi olanlardan eyle beni. Rabbim, tevazudan neşet eden şerefi, takvadan neşet eden izzeti, kanaatten neşet eden hürriyeti niyaz ederim kebir adınla senden. Senden tam tevazu niyaz ederim. Ya Kebir, ya sahibim, sen ki senin için tevazu gösterenleri yüceltirsin ancak iki cihanda. Senin için tevazu gösterenlerden eyle beni. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine boyun eğenlerden eyle beni. Kalp gözüme bir nur ver. Hakla batılı ayırt edecek, kurtuluşa erdiren bir basiret nasip eyle. Senin nişan ve delillerine çevirmemi nasip eyle bütün nazarımı. Rabbim, hevamdan vazgeçmemi nasip eyle. İman, teslim ve inkiyatla kalpten kabul etmemi nasip eyle delillerini. Rabbim, keremin, cömertliğin, birrin, İhsanın ve lütfunla bunca nimet bahşetmişken bana ve bütün bunların sahibi senken, verdiklerinle sana yaklaşmamı isterken, sen beni kurtuluşa erdirmek isterken, nasıl büyüklenirim Rabbim yüceliğin karşısında? Nasıl bir şeyin sahibi sanarım kendimi? Aklım idrak etmese de büyüklüğünü senin, büyüklüğünü hiçbir şekilde tahayyül edemesem de, kalbim sana teslim Rabbim. Ruhum sana teslim. Sen ki ol dediğin için ben varım. O zaman senin için varım. Bu aciz varlığım senin için var. Üzerimde akıl almayacak kadar çok nimetinin hakkı varken ve ben eda edemesem de şükrünü ve benim senin üzerinde hiçbir hakkım yokken, senin o büyük kebir adına sığınıp, günahları affeden gaffar adına sığınıp, günahları örten settar adına sığınıp, merhamet eden rahman adına sığınıp, lütfeden latif adına sığınıp, tüm güzellikleri zatında toplayan Allah adına sığınıp, cennetini isterim senden. Israrla cennetini isterim Rabbim. Rabbim, kebir adının hakkı için, ihtişamlı yüceliğinle ve vakarınla bizi ateşin azabından koru ve bizi cennetine al Rabbim. Amin.

0: Rezzak ol bana. Rızkı senden bilmekle rızıklandır beni. Kalbime rahmetini doldur. Varlığımı nurunla doyur. Beni sonsuzluğun sofrasına oturtur.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

İmam-ı Şafii Hazretleri 4. Bölüm Ehl-i Sünnet'in amelde 4 hak mezhebinden biri olan Şafii mezhebinin imamı. İsmi Muhammed olup nesebi şöyledir. Muhammed bin İdris bin Abbas bin Osman bin Şafii bin Sayyib bin Ubeyd bin Abdülyezid bin Haşim bin Muttalib bin Abdümenaf. Künyesi Ebu Abdullah'tır. Soyu Kureyş kabilesindendir. Hem anne hem de baba tarafından Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem soyu ile birleşmektedir. Annesi tarafından soyu Fatıma binti Abdullah bin Hasan el-Müsenna bin Hasan bin Ali bin Ebu Talib'tir. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem 3. dedesi olan Abdümenaf, İmam-ı Şafii'nin 9. dedesidir. 4. ve 5. dedesi Şafii ve Sayyib, Eshab-ı Kiram'dandır. Dedesinin ismine izafeten, ona da Şafii denilmiş ve bu isimle meşhur olmuştur. 150, miladi 767 senesinde Gazze'de doğdu. 204, miladi 820'de Mısır'da bir cuma gecesi 54 yaşındayken vefat etti. Kabri Kahire'dedir. Zamanının en büyük alimi olan ve yüz binlerce hadis-i şerifi ezbere bilen İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri ondan ders almaya gelirdi. Çok kimse İmam-ı Ahmet Hazretlerine böyle büyük bir alim iken bu genç karşısında nasıl oturuyorsun dediklerinde bizim ezberlediklerimizin manalarını o biliyor. Eğer onu görmeseydim, ilmin kapısında kalacaktım. O dünyayı aydınlatan bir güneştir, ruhlara gıdadır, derdi. Bir kere de fıkıh kapısı kapanmıştı. Allahü Teala bu kapıyı kullarına İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh ile tekrar açtı, dedi. Bir kere de İslamiyete şimdi Şafii'den daha çok hizmet eden birini bilmiyorum, dedi. İmam-ı Ahmet Hazretleri yine buyurdu ki, Allahü Teala her yüzyılda bir alim yaratır. Benim dinimi herkese onun ile öğretir. Hadis-i şerifinde bildirilen alim İmam-ı Şafii Hazretleridir. Hadis-i şerifte Kureyş'i kötülemeyiniz. Zira Kureyşli bir alim yeryüzünü ilimle doldurur, buyuruldu. İslam alimleri bu hadis-i şerif İmam-ı Şafii Hazretlerinin geleceğini bildirmiştir, demişlerdir. İmam-ı Şafii Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerde şöyle nasihat etmişlerdir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin üzerinize öyle bir zaman gelecek ki o vakit şu üç şeyden daha kıymetli bir şey olmayacak. Bunlardan birincisi, insanın kendisiyle yalnızlığını giderebileceği samimi bir dost. İkincisi, helal para. Üçüncüsü, sünnet-i seniyyeye yapışıp, onunla amel etmektir, buyurmuştur. İyiliğin hepsi sadakadır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Melekler, sizden öncekilerden birinin ruhunu karşıladılar. Hayır namına bir iş yaptın mı diye sordular. O da, öyle bir şeyim yok diye cevap verdi. Onlar bu defa, bir düşün bakalım dediler. O zat, ben herkese veresiye mal verir, adamlarıma fakir ve sıkıntıda olanlara mühlet vermelerini, zengine de müsamaha göstermelerini emrederdim dedi. Bunun üzerine Allahü Teala, o kulumu affettim buyurur. Kendisinde şu iki haslet bulunmayan kimse, diğer bütün hasletleri toplasa da, gerçek manada âbid, ibadet eden bir kul olamaz. Bu iki özellik, namaz ve oruçtur. Bunlar o kulun et ve kanı mesabesindedir, derecesindedir. Bir topluluk bir yerde oturur da, Allahü Teala'dan cenneti istemeden ve kendilerini cehennemden korumasını dilemeden
o meclisten ya da yerden kalkarlarsa, melekler, bu kişiler çok mühim olan iki şeyden gafil olup, onları terk ettiler derler. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Kıyamet günü her göz ağlayacaktır. Fakat Allahü Teala'nın haram kıldıklarına bakmayan, Allah için uykusuz kalan, Allah korkusundan ağlayan gözler ağlamayacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hurma parçasını sadaka olarak vermekle bile olsa cehennemden kendinizi koruyunuz buyurdu. Hayatınız boyunca hayır olan şeyleri öğreniniz. Allahü Teala'nın rahmetinden olan lütf ve ihsanlarının peşine düşünüz. Bunları isteyiniz. Çünkü Allahü Teala'nın bu lütuf ve ihsanlarına onun dilediği kullar kavuşur. Allahü Teala'dan örtülecek yerlerinizi örtmesini ve korkularınızı gidermesini dileyiniz buyurdu. Dünyada lezzeti üç şeyde aramalıdır. Bunlar 1- namaz kılmak, 2- Kur'an-ı Kerim okumak, 3- Allahü Teala'yı çok zikretmek yani hatırlamaktır. Aradığını bunlarda bulursan sevinip keyfine bak. Şayet bulamazsan bu kapının sana kapalı olduğunu bil. Allahü Teala'nın sana istediğin şekilde lütf ve ihsanda bulunmasını istiyorsan kullarına onun istediği gibi davranman lazımdır. Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız ve biliniz ki azıkların en hayırlısı takva yani Allahü Teala'dan korkarak haramlardan sakınmaktır. Dünyanın geçici ve sıkıntılarla dolu olduğunu anlayan bir kimse dünyaya sarılmakla nasıl mutlu olabilir? Dünya bizden evvelkilerin artığı, geçmişlerin terk edip boşadığıdır. Buradan ayrılık zamanı gelmeden önce ayrılın ve ölüm başucunuzdaymış gibi hareket ediniz. İnsanlara şaşıyorum. Onlar ki azık tedarik etmek ve ahiret yolculuğuna hazırlanmakla emrolunmalarına rağmen birbirlerini engelleyip oyalanmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Zühd üç kısımdır. Birinci kısım işi de sözü de sırf Allahü Teala'nın rızası için yapmaktır. İkinci kısım iyi olmayan şeyleri terk edip iyi ve güzel işleri yapmak.

Üçüncü kısım ise, mübah olan şeyleri lazım olduğu kadar kullanmaktır. Bu en aşağı derecedir. Dünyanın az bir şeyi, ahiretin çok şeyinden alıkoyar. Çünkü insan, dünya meşgalelerinden, işlerinden, ahiretle alakalanmaya fırsat bulamaz. Kalp, her türlü kötü düşüncelerden temizlenip, niyetler düzeltilip, ihlas üzere olunduğu zaman, büyük günahlar bağışlanır. Kişi de günahlarını terk etmeye yöneldiği zaman, onda manevi yönde büyük ilerleme ve gelişmeler olur. Allahü Teala'ya yaklaştırmayan bir nimet, bela ve musibettir. Müminin diline çok iyi sahip olması gerekir. Allahü Teala'dan korkmayan, ayıptan sakınmayan, ihtiyarlığında salih amel işlemeyen kimseye uyma. İmam-ı Şafii Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir kere ders verirken, ders esnasında 10 defa ayağa kalktı. Sebebini sorduklarında buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, soyundan gelen bir çocuk kapının önünde oynuyor. Kapının önüne gelip kendisini gördüğüm zaman ona hürmeten ayağa kalkıyorum. Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem torunu ayakta dururken oturmak reva değildir. İmam-ı Şafii Hazretleri şöyle anlatmıştır. Bir gece rüyamda Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem görmekle şereflendim. Bana buyurdu ki, sen kimdensin? Cevap olarak, ben senin kabilendenim, dedim. Bana yaklaş, buyurdular. Yanına gittim. Mübarek ağzının suyunu dilime, ağzıma ve dudaklarıma sürüp, hadi, Allahü Teala sana bereket versin, buyurdular. İmam-ı Şafii Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatler de şöyle buyurdular. İlim öğrenmeye ehemmiyet vermeyen, kıymet vermeyen, küfre kadar gider. İslamiyet iki temel üzerine kurulmuştur. Öğrenmek ve öğrendiğini öğretmektir. Öğretmek için en güzel yol, ehl-i sünnet âlimlerinin kitaplarını dağıtmaktır. Aklı olan, İslamiyete uyar, Müslüman olur, insanlara hizmet eder. Nefsine, şeytana uyan, küfre kayar. İslamiyete uyan, cennete, nefsine uyan, cehenneme gider. Kimseye zulmetmeyin. Zalimin cezası daha dünyadayken verilir. Müslümanlar bir araya gelince, kalpten kalbe, suyun aktığı gibi feyz akar. Bileşik kaplar gibi. Hiç konuşmasalar da feyz alırlar. Feyz gelmenin alameti şu, feyz varsa, haramlara karşı istek azalır, nefret başlar. Feyz yoksa, dünyaya karşı muhabbet artar. İnsanın hayatı, üç safhadan ibarettir. Annesinin karnı, dünya hayatı, ahiret hayatı. İlk ikisi çok kısadır. Bir nefes gibidir. Ama ahiret hayatı sonsuzdur. Akıllı olan sonsuzu tercih eder. Ahmaklar ancak dünya ile meşgul olurlar. Sevgi itaattir. Yani seven sevdiğine itaat eder. Sevginin derecesi itaatteki sürat ile ölçülür. Ben ehl-i sünnet âlimlerini bu büyükleri seviyorum dediği halde itaat etmeyen yalancıdır. Bir vücutta bir hücre beyinle bağlantısını koparttığında kanserleştiği gibi bu büyüklerle irtibatı kesilen de iflah olmaz. Onların kıymetli eserlerini okumalı, irtibatı hiç kesmemelidir. Ölmeden önce ölmek nasıl olur? Dünyada inandığımız şeylerin ölünce aslını göreceğiz. Ölmeden önce ölmek, başımıza gelecek şeyi geldi bilmektir. Dünyada iki çeşit iş vardır. 1- Dünyaya yarayan işler, 2- Ahirete yarayan işler. Dünyada, dünya için yapılan işlerin hepsi dünyadır. Namaz dahi olsa. Ahiret için yapılan işler, yani ahirete gönderilebilen işler, ahiret işidir. Her işimizi yaparken bakmalıyız. Biz bu işi niçin yapıyoruz? Allah rızası için yaptık

yaptıklarımız ahirette karşımıza ecir olarak çıkacak. İş ahiret işidir. Bu yüzden mümin çok iyi bir tüccar olmalı. Ahiretteki niçin sorusuna cevap aramalıyız. Niçin yemek yiyoruz? Niçin evleniyoruz? Niçin konuşuyoruz? Haramları zaten geçin. Allahü Teala'nın rızası için olmayan her iş dünyalıktır. Allahü Teala her şeyi bir gaye için yaratmıştır. Yaratılmamızın bir gayesi var yani. Tabiattaki canlı cansız her şey bir iş için yaratılmıştır. İnsanın da yaratılmasının bir gayesi var. İnsan da Allah demek için yaratılmıştır. Allahü Teala'yı tanımayan, onu Rab kabul etmeyen, devamlı emirlerini çiğneyen kimseler nimete nankörlük etmiş, küfrana nimet etmiş olurlar. Kur'an-ı Kerim'de mealen nimetlerime şükrederseniz arttırırım. Şükretmez, nankörlük ederseniz elinizden alır, şiddetli azap yaparım buyuruluyor. Ahirette sana lazım olacak şeye bugün dünyada öncelik ver. Ahirette sana zarar verecek şeyi de terk et. Dünyada geçen günler rüya, geri kalan günler ve şeyler ise arzu ve istekten ibarettir. Öldüğünde sana fayda vermeyecek her işi terk et. Böyle yaparsan ne zaman ölürsen öl. Zararda olmazsın. Dünyada insanı sevindiren bir şeyin peşinden mutlaka onu rahatsız edecek bir şey gelir. Ey Ademoğlu! Her şey ölümden sonra belli olup ortaya çıkacak. İnsanlar konuşmayı severler. Fakat konuştuklarıyla amel etmeyi, bildiklerini yaşamayı terk ederler. İki şey vardır ki, onlar yapılınca dünya ve ahiretin iyiliklerine kavuşulur. Onlar şunlardır. Birincisi, Allahü Teala'nın razı olup sana ağır ve zor gelen şeylere sabır ve tahammül etmek. İkincisi, senin sevip Allahü Teala'nın beğenmediği bir şeyi senin de beğenmemendir. Kim şu iki şey için teminat verebilirse ben de onun için cenneti teminat verebilirim. Bunlardan birincisi nefsinizin sevdiği şeyleri terk etmeniz, ikincisi de Allahü Teala'nın uygun görüp sizin ise beğenmediğiniz şeylere sabretmenizdir. Ben Allahü Teala'ya sadece tazim yani kul olduğum için amel yapıyorum. Alimde şu üç haslet özellik bulunur. Bunlar kendisinden yukarıdakine karşı gelmemek, aşağıdakini hor görmemek ve ilmine karşı dünyalık almamaktır. Allahü Teala'nın rızası için bir kimseyi seviyorsan dünyalık konusunda onunla münasebetlerini azalt. Rabbinin devamlı üzerine nimetler gönderdiğini görüp duruyorken hala niçin ona isyan eder ve yasaklarından kaçınmazsın? Maddi hayatın devamı için dünyadaki su ne kadar mühim ise manevi hayat için de la ilahe illallah kelime-i tevhidi o kadar, hatta daha fazla mühimdir. Bu kelimenin yüksek manasını ruhuna sindirebilen kimse diridir. Bu yüksek manayı ruhuna işleyemeyen kimse ise ölüdür. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği nimetlerin en yükseği bu kelimedir. Bir kimse ölmüş olan bir kimsenin kendisinde bulunan hakkını Allahü Teala'dan korkarak götürüp varislerine verse helallik almış olur. Ama gıybet günahının durumu böyle değildir. Bir kimseyi gıybet etse ve gıybet edilen kimse de vefat etse, sonra gıybet eden kimse gidip gıybet ettiği kimsenin varislerinden helallik alsa yine helal olmaz. Yeryüzündeki bütün Müslümanlar o gıybet eden kimseyi affetseler, gıybet edilen kimse hakkını helal etmedikçe helal olmaz. Mü'minin ırzı ve şerefi malından daha kıymetlidir. Hiç kimseyi işlediği bir günahtan dolayı ayıplama. Bir kimse kendisine bir bela geldiğinde sabreder. Allahü Teala'nın takdirine razı olursa